enayi olduğunuz intibanı onlara verecek bir dizayn olmalı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların en akılsızı, en akıllı geçinenlerdir. Başkalarını bir menfaat aracı olarak kullanan zavallılardır. Sağladıkları şeylerin onlara hiçbir zaman bir faydası olmaz. Hep kayıpta olanlardır. Onların enayi dedikleri bizlerse hep Allah yolunda mutluluğu yaşayanlarız. Sevgili kardeşlerim, almak, insanları kötüye kullanmak, onların elindekilere, onların rızaları olmadan el koymak, İnsanlardan menfaat temin etmeye çalışmak, bunu birçok insan akıllılık ve kurnazlık olarak değerlendirir. Aslında akılsızlık ve aptallıktır. Sevgili kardeşlerim, sadece iki olay yaşarsınız. Ya mutlusunuz ya da mutsuzsunuz. Unutmayın, Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Ama o akıllı geçinen insanların dizaynı içerisinde siz hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Kim başkalarını kandırmak için yaşıyorsa, kim almak için yaşıyorsa, başkalarını emellerine alet etmek için yaşıyorsa, o kişi Allah'ın elinde makbul bir insan değildir. Her şeyden evvel o devamlı şeytanın ülkesinde yaşayan bir insandır. O ülkede olduğunuz sürece sadece mutsuzluğu yaşarsınız. Ama akıllı geçinenler de hep orada yaşarlar. Absis ve organ eksenlerinin kesiştiği yerin alt dünyasında, aşağısında, negatif alemde, şeytanın aleminde ve kendilerine yazık edenler. Bunu dünya hayatında devamlı mutsuz olarak öderler. Öldükleri zaman kabir azabına tabi tutulurlar ve hayatlarını cehennemde geçirirler. Sonsuz hayatlarını. Öyleyse şu dünyanın bir damlacık menfaati için bütün geleceğini kaybeden bir insan akıllı olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bu dünyada uzun yaşadığınızı düşünelim, 100 sene yaşadınız. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünelim. Cennet hayatı 200 trilyondan, 200 katrilyondan daha uzun seneleri kapsayan bir sonu olmayan zaman parçasıdır. Orada trilyonlarca sene mutluluğu yaşamak söz konusu iken akıllı geçinenler kendilerini cehennemde buluverdiler. Allah'ın emir doğrultusunda hareket etmemişlerdir. Nefsleri istikametinde şeytanın kandırma gayetlerinin standartlarına uygun bir hayat yaşamışlardır. Başkalarını aldatmaya dönük, başkalarından fayda sağlamaya dönük, başkalarından almaya dönük,
başkalarını elinde tutmaya çalışırlar. Başkalarına yardımcı olmazlar. Başkalarından hep yardım talep ederler. Hep öyle bir akıllılık zannederler. Arkadaşlarına bir şey alırken kefil olmalarını söylerler. Sonra ödemezler. Ve arkadaşlarına ödetirler. Sevgili kardeşim, bunu akıllılık zanneden milyonlarca insan yaşıyor Türkiye'de. Sayıları da her geçen gün çoğalıyor. Türkiye bir güzellikler ülkesi olmalıdır. Dinini yaşamak isteyen bir insanın gönlünce yaşayabildiği, dinini yaşamak istemeyen bir insanın da gönlünce yaşamadığı bir ortamı oluşturmalıyız. Zorlama olmamalı. Oysa ki şimdi zorlama var. Sevgili kardeşlerim, her devirde insanlardan hasbelkader kuvvetin sahibi olanlar kendilerine her zaman hakkın da sahibi ilan ederler. Ve ellerindeki kuvveti haksız haklılığı sağlamak için kullanırlar. Kendilerine yazık ederler. Hep huzursuzdurlar. Hep sıkıntılıdırlar. Başkasına huzursuzluk vererek, onları rencide ederek kendileri huzursuz olur. Sevgili kardeşlerim, sizinle dış alem devamlı bir ilişki içindedir. Sizden çıkan her şey onlara ulaşınca tekrar size geri dönecektir. Aynı kişiler tarafından değil, başka kişiler tarafından ne verirseniz dışınıza onu geri alırsınız. Yani başkalarını aldatıyorsanız sizi de aldatırlar. Siz de aldatılırsınız. Yani başkalarını mutlu ediyorsanız siz de mutlu kalırsınız. İnsanlardan size akan şey, sizden daha akan şeyle hem paraleldir hem de eşittir. Birilerine kötülük ettiğiniz zaman onlardan olmasa bile başka bir yerden aynı kötülük mutlaka misliyle size ulaşacaktır. Öyleyse bu kanunu yerliğine oturtursanız, başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz o kadar çok mutluluk alırsınız onlardan. Siz mutlu olursunuz. Başkalarının mutluluğu için koşturan insan aslında farkına bile varmadan kendi mutluluğu için koşturuyor demektir. Çünkü neticeleri otomatik olarak alacaktır. Başkaları için var olduğu bütün zaman parçalarının mükafatı Allah-u Teala tarafından ona mutlaka bütün zamanlarda ödenir. O Allah'ın dostluğuyla muhteşem bir hayat yaşar. Onun için başkalarına fayda sağlamak söz konusudur. O bunun için yaşar. Ama farkına bile varmadan başkalarından kendisine ulaşan mutluluk rüzgarlarını hep hisseder. Sizden başkasına ne çıkıyorsa, ne ulaşıyorsa etrafındaki insanlardan da size tekrar o aynen geri döner. Bütün hesaplar
ödenir. Bütün faturalar ödenir. Kötülüğün mukabili iki kat kötülük, iyiliğin mukabili iki kat iyiliktir. Başkasına ne kadar mutluluk verirsiniz, onun iki katını siz yaşarsınız. Öyleyse bir katı insanlardan, bir katı Allah'tan mutlaka size sonuçlar ulaşacaktır. Birleşik kaplardaki su gibi sizden başkasına gidenlerle başkasından size, başkalarından size geri dönenlerin seviyesi daima birbirine eşittir. Ve Allah Teala sizden razı olmak ister. Her işlediğiniz günahta Allah sizden razı olmaz. Her yaptığınız yanlışlıkta, kalp kırmada Allah sizden razı olmaz. Hayatınızın her saniyesi derecat kazandığınızda Allah sizden razıdır. Derecat kaybettiğinizde Allah sizden razı değildir. Her razı oluşumda mutluluğu yaşarsınız. Her rızasına ulaşmadığınız olayda onu karşısında bulursunuz. Hayatınızın her saniyesinde ya pozitif bir şeyler yapar, derecat kazanırsınız ya da negatif bir şeyler yapar, derecat kaybedersiniz. İnsanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayacaksınız. Sosyal bir varlıksınız, insansınız. Başka insanlara sizin ihtiyacınız var. Başka insanların da size ihtiyacı var. Çevrenizdeki her kişi sizin için bir hayır kapısıdır. Sizi mutlu etmeye memurdurlar. Farkına bile varmadan hazır bir potansiyel olarak sizin mutluluğunuz için vardırlar. Hangisine hangi iyiliği yaparsanız yapın, parsayı siz toplarsınız. Onlara ulaştırdığınız mutluluğun iki katını Allah ve ruhunu size mutlaka ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmanın anahtarı, sizin mutluluğunuzun anahtarı başka birinde değildir. Siz kendinizi mutlu edebilecek olan yegane insansınız. Hayatınızın en önemli düsturu bu hakikati bilmek olmalıdır. Siz kendinizi mutlu edebilecek yegane insansınız. Siz kendinizi mutsuz edebilecek yegane insansınız. Mutsuzluğunun sebebini şeytan ve nefsiniz hep başkalarına fatura etmek isterler. Ama hangi insan mutsuzsa bunun faturası kendisine aittir. Mutsuzluğun mimarı mutsuz olanın ta kendisidir. Hep şeytan onun tersini ispat etmeye çalışır. Hiçbir zaman ispat edemez. Ama sizleri kandırmak için her an her şeyi yapmaya hazırdır. Şeytan kadar büyük bir düşmanınız hiç olmayacaktır. Herkese düşmandır. Herkesin sadece mutsuz olmasını ister. Öyleyse şeytan neyi temsil eder? Allah'ın emirlerine karşı çıkmayı temsil eder. Şeytan neyi temsil eder? Şeytanın yasaklarını yaptırmak için gayret sarf etmeyi ifade eder. Hayatı, sonsuz hayatı hep
sizleri kandırmakla geçecektir. Kandırmaya çalışmakla geçecektir. Hep daha çok, daha çok, daha çok günah kazanmakla ve günah kazandırmakla geçecektir. Öyleyse en büyük dostunuz Allah'tır. En büyük düşmanınız da İblis, yani şeytan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytana dikkatle bakın. Onu hayatınızın dışında tutmaya çalışın. Hilelerini öğrendiğiniz zaman onu çok yakından tanımak imkanına sahip olacaksınız. Bilin ki şeytan hiçbir devresinde hayatının hiçbir insanın dostu olmamıştır. Kim şeytani ilimleri öğrenmişse arkasından sonsuz bir mutluluğu, bir stresi her zaman yaşamıştır. Öyleyse şeytanla ilişki kuran, büyü yapan, hüddam yapan zavallılara hep acıyın. Onlar birer zavallıdırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her açıdan sizin için bir dizayn söz konusudur. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sizi Allah-u Teala seviyor. Sizi şeytan sevmiyor, sizden nefret ediyor. Sadece size kötülük yapmak için var İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize hep mutluluğu yaşarsınız. Şeytanla olan ilişkilerinize de hep mutsuzluğun. O İblis'tir. Bütün hayatınca bütün insanları mutsuz etmek için vardır. Allah-u Teala ile olan dizaynda hepimiz için söz konusu olan saadeti yaşamaktır. Allah sizin için sonsuz bir mutluluğu hedef göstermiştir. Ve buna ehil kılar sizi. Ama siz isteyeceksiniz. Siz kendinizi başkalarının hizmetine adayacaksınız. Başkalarını mutlu ettikçe onların yüzlerindeki sevinci, mutluluğu, huzuru göreceksiniz. Ve bu sizi ayrıca mutlu edecek. Bir taraftan her yaptığınız yardımın başkalarını mutlu etme gayretinin mükafatını Allah-u Teala'dan alırken iş dünyanızda bunun saadetini yaşayacaksınız. Hayatınızın hep böyle geçmesini temenni ederiz. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde her zaman en güzeli yaşamanız Allah-u Teala'nın temel hedefidir. Her zaman sizi mutlu kılmak, sizi mutlu görmek ister. Her güzelliği yaşamanızı ister. Her şeyde sizinle beraber olmak ister. Ama sadece pozitif anlarınızda Allah sizinle beraberdir. O anlarınızda sizden razıdır. Sizden razı olduğu zaman sizin tarafınızdadır. Sizinle beraberdir. Ama insanlara odaklanıldığı zaman sizinle beraber değildir. Sizden
razı değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel standartlarda oluşmasını dilerim. Allah'ın yolunda başka insanlara hizmet ederek, onları mutluluk olarak, sonsuz mutluluklara sahip olmanızı dilerim. Etrafınızdaki herkesin mutluluğunuzun bir parçası olduğunu sakın unutmayın. Onları mutlu ederek asıl mutluluğu sizin yaşayacağınızı hiç unutmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel standartlarda başka insanlara devamlı mutluluk ulaştıran, her zaman mutlu olan o müstesna insanlardan kılması duasıyla hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Allah-u Teala'dan dileriz. Mutlu olun, saadeti yaşayın ve Allah'ı çok ama çok sevin. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir defa daha Allah'ın ülkesinde olmak üzere, bir zikir sohbeti devamlı derecat kazancı demektir. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük hakikati yerlerine oturtmamız lazım. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. O kadar. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun vasıtasıdır. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün varlıkları olarak. Sizler insan olmak hasebiyle Allah'ın en çok sevdiği mahluklarısınız. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve İnsanlardan başka yaratılan her şey de biz insanlar için yaratıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala diyor ki

bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi. وَالسَّحَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا demişler. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi

yaşanması ve Allah ile beraber olmak söz konusu. Öyleyse mutsuz musunuz? Diyelim ki dünyadaki en mutsuz insan benim diyorsunuz. Mutluluk sizin içinde var sevgili kardeşim. Sizin içinde Allah mutluluğu garanti etmiş. Hiç kimse mutluluğun dışında kalmayabilirdi eğer mutlu olmak isteselerdi. Ve Allah'ın onları mutlu kılmak için ne yapmaları lazım geldiğini, tarif ettiğini bilselerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin sadece mutluluğunuzu ister. Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim saadet açısından üç ayrı vasıf gösterir. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Her şeyden önce bütün insanları saadete, mutluluğa davet eder. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlara mutluluğu açıklar. Mutluluğu nasıl elde edeceklerini herkese açık ve kesin dille anlatır. Mutluluğa ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu izah eder. Kur'an-ı Kerim bu sebeple bir mutluluk peçetesidir, bir mutluluk rehberidir. Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala herkesi mutluluğa davet ediyor ve Kur'an-ı Kerim'le tarif ediyor. Nasıl insanlar mutluluğa ulaşacaklar? Nasıl mutlu olacaklar? Sonra mı? Sonra da Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim ile. Ben diyor, sizin mutluluğunuzu garanti ederim. Mutlaka sizi saadete ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha ne istiyoruz? Allah bir mutluluk davetiyesi indirmiş, bir mutluluk reçetesi indirmiş, rehberi indirmiş, bir mutluluk garantisi indirmiş. Garanti veriyor Allah Teala. Öyleyse bu standartlar içinde Allah Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiği belli değil mi? Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel? Çünkü Allah Teala bütün insanlara diyor ki bana teslim olun. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki felaha ulaşın. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki takva sahibi olun. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki bana kul olun. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki hidayete erin. Farz kılmış. Ve bir de bakıyoruz, hepsi aynı noktalarda, aynı hedefleri ortaya koyan Allah'ın düzeni. Öyleyse 28 basamaklık bir skala üzerinde, 28 basamaklık bir yelpaze üzerinde Allah Teala herkesin saadetini garanti etmiş. Ve mutluluk giderek artıyor insanlar için. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, niçin Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir?

Allah Teala bütün insanlara ya eyyühellezine aminu ittekullaha diyorsa, ey amin olanlar takva sahibi olun diyorsa, amin olmamızı farz kılıyorsa, ve amin olanların gideceği yerin cennet olduğunu söylüyorsa, Allah Teala bunu farz kıldığına göre bizi o işi yapmaya mecbur ediyor. Üzerimize farz kılmış. Mutlaka gerçekleştirin bunu diyor. Peki onu gerçekleştirdiğimizde, takva sahibi olmayı gerçekleştirdiğimizde, aminler takvasının sahibi olduk. Ne olur? Cennetin birinci katının sahibi oluruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hedefe mutlaka erer. Öyleyse şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah'a teslim olun diyor. İlk teslimimiz ruhumuzun teslimi. 21. basamakta Allah'a ruhumuz ulaşıyor. 22. basamakta teslim oluyor. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın farzlarına dikkatle bakın. Allah'a kul olmanı zannediyor. Birinci kulluk gene ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada gerçekleşir. Ve Allah Teala farz kılmış. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İnna Allah ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine vermenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor Allah Teala. Emreder diyor. Her birisi Allah'ın bir emri ve birinci emanet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci emanet fizik vücudumuz, üçüncüsü nefsimiz, dördüncüsü irademiz. O emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Nereye ulaştırmak için bizi? Mutluluğa. Öyleyse Allah Teala bunları farz kıldığına göre, bunları gerçekleştirenler mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğine göre, demek ki Allah Teala bizim mutlu olmamız için bir davetiye indirmiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim de bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Eğer dilersek mutlak olarak Allah'ın cennetine gireriz. Dilemezsek o zaman da gideceğimiz yer cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu kadar kesin. Bu kadar kolay bir sebeple herkes Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse mutsuzum diyenler, mutluluk arayanlar, onu bilmenizi istiyorum. Hepiniz için Allah'ın kapıları açık. Hepiniz
Allah indinde bir yerin, bir kıymetin sahibisiniz. Allah size kıymet veriyor. Allah sizi seviyor. Ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Madem ki farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, daha birinci safhadan bahsediyorum. Madem ki garanti etmiş, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bir tek dilekle girer. O zaman Allah Teala sizi bu mutluluğu yaşamaya davet etmiyor mu farz kılmakla? Farz kılmak mutlaka bunu yapmanızı istiyorum demek. Yapmamızı istediği şey ne Allah Teala'nın? Bir dileğin sahibi olmak. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu dilek bizi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala amin olanlar diyor. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanında bulunan amini olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Kim bu Allah'a mülaki olacaklar? Amini olanlar. Öyleyse bu insanlar amini olan bu insanlar, onlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah garanti ediyor. Allah'a mülaki olacakları garanti. Peki kim Allah'a ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu dolaylı bir açıklama oldu. Amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşanlar da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine gireceğini de açıklayalım. Diyor ki Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde kim Allah'a olan ahdini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse insanların Allah'a olan ahd ve misakini gerçekleştirmemeleri, misaklarını gerçekleştirmemeleri ruhlarını Allah'a ulaştırmamaları, ulaştırmayanların gideceği yer cehennem. Ama kim de yeminini yerine getirirse Allah takva sahiplerini sever diyor. Yani o kişi takva sahibi olur. Takva sahibi olunca ne olur? Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ali İmran 15, cennet takva sahiplerine aittir diyor. Altlarına ırmaklar akan cennetler onlarındır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'a ulaşırsınız. Allah'a ulaşırsınız. Bir takvanın sahibi olursunuz ki o üçüncü takvadır. Evvap takvadır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece amin olmak cennete girmeyi garanti eder mi? Eder. İşte Allah Teala diyor ki Ankebut suresinin 5. ve 6. ayetlerinde
فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَهُ. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah mutlaka o kişiyi cennetine ulaştıracaktır buyuruyor Allah-u Teala. Vel Asr suresinde de

şöyle söylüyor. Vel as, asla yemin ederim. Zamanı yemin olsun. İnden insan, ne fiyatı insanlar hüsranlıdırlar. İnden lezzine aminim. Ama amin olanlar hüsranlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hüsranda değildir. Yani hüsranda olanlar Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gideceğine göre hüsranda olmayanların gideceği yer cehennem değildir. Ve amin olanlar hüsranda değildir. Öyleyse belli bir düzende Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin diye bir emir verdiyse, sadece bu dileği gerçekleştiren kişi kim olursa olsun, sadece bu dileği gerçekleştirdiği için, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Allah gördüğünüz gibi garanti ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Böyle bir dileğin uzanabileceği menzil, ruhu da Allah'a ulaştırmayı ihtiva ediyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, birinci kat cennetin sahibi, 10 tane insan alacak Allah-u Teala'dan. Bu 10 tane insanla mürşidine ulaşacak, tabiyetini gerçekleştirecek, ikinci kat cennetin sahibi olacak. Sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştıracak, üçüncü kat cennetin sahibi olacak ve Allah'ın evliyası olacak. Bir tek dilekle Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmışsa ve bunu gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, cennet mutluluğuna mutlaka ulaşacaksa, Allah-u Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmekle, bunu insanların üzerine farz kılmakla herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanların bu emri yerine getirerek Allah'ın cennetine girmeleri. Peki sonra şöyle bir sonuç çıkmıyor mu ortaya öyleyse Kur'an-ı Kerim? Bütün insanlara mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin emri verdiğine göre bu emri yerine getirenler de mutlaka Allah'ın cennetine girdiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bütün insanları emri yerine getirmeye davet ediyor Allah-u Teala farz kılmakla. Gerçekleştirenler ise mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Burada 7 kat cennetin birer birer farz kılındığını görüyoruz. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı da tabi olmayı da farz kılmış. İkinci kat cennet. İkinci kat cennetin olmak istiyor bizi. Allah-u Teala Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasını da farz kılmış. Üçüncü kat cennet. Dünya saadetinin de yarısı. Allah fizik vücudumuzda Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Dördüncü kat cennet. Dünya saadetinin %90'ı. Allah nefsimizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Beşinci kat cennet. Dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşmayı farz kılmış. Altıncı kat cennet. Dünya saadetinin tamamı. İrademizi Allah'a teslim etmeyi kılmış. Yedinci kat cennet. Dünya saadetinin tamamı. Öyleyse her farz kılışının arkasından, Allah-u Teala'nın her farz kılışının arkasından bir vakayla karşı karşıyayız. Her farz bir sonuç doğuruyor. Bir yeni cennetin kapısını açıyor. Ve Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmak suretiyle bütün insanları
Allah'ın bu yedi kat cennetinin hepsine ve dünya zahiretinin tamamına davet ediyor. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda tarifname, reçete, rehber, nasıl Allah'ın cennetine gireceğiz? Allah Teala bunu son derece açık bir biçimde hepimizin üzerine farz kılmış. Ve açıklıyor. Nasıl? Birinci cennete ulaşmak için sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Diledik mi, dilemedik mi, nereden anlayacağız? İlk perşembe günü anlarız. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ilk perşembe günü anlarız. Ondan evvel ne zaman anlayacağız? Ne zaman irşat makamına, herhangi bir insana baktığımız gibi bakmaktan vazgeçmişsek, onu irşat makamı olarak görmeye başlamışsak, o gün anlayacağız. Ne zaman irşat makamının sözlerini işitmeye başlamışsak, onun manasına varmaya başlamışsak, o gün anlayacağız ki biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne zaman kalbimize indirdiğimizde Allah'a ulaşma talebinin sahibi olan kişi ne zaman kalbine indirirse irşat makamının söylediklerini ve idrak ederse, o zaman bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin kalbinin nur kapısını Allah mutlaka kendisine çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır Allah Teala. O kişiyi birazcık zikirle huşuya ulaştıracaktır. Nefsinin kalbine rahmet nurları girecektir kişinin, sızacaktır. Ve kişi huşuya ulaşacaktır. Sonra da Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Böylece Allah'ın kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebini görmesi, işitmesi ve bilmesini müteakiben Allah'ın bize rahim esnasıyla tecellisi söz konusu. Bu tecellinin vücuda getirdiği sonuçlar ise bu sonuçlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu 10 tane ihsanı biz sadece bir dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a doğru bir adım atmışız. Allah Teala da bize 10 adım atıyor. Ve Allah Teala bizi huşuya ulaştıktan sonra hacet namazı kıldığımızda mürşidimizi görmekle şereflendiriyor. Hacet namazını kılan kişi bu noktalardan geçmişse mutlaka mürşidini Allah Teala'na gösterecektir. Ve o kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır, önünde diz çöküp tövbe eder.

0: 10 İhsanla irşat makamının önünde tövbe. Kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse bunların hepsi mutlaka tahakkuk edecektir. Kişi mürşidine tabi olduğunda ne olur? Allah-u Teala o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbinin üzerindeki mührü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini kalpten alır, kalbin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Ve kişi mümin olur. Başının üzerine devrin imanının ruhu gelir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefs de tezkiye oldukça daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuğun sahibi olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bütün insanlar için tabiyet Allah-u Teala tarafından 10 tane ihsanla sağlanmışsa tabiyete ulaşan kişi 3 hidayete birden başlar. Ruhu vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi tezkiye olmaya başlar. Yani zikir yaptıkça kişi o zikrin sonunda Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü aşağı bastırır. Kişinin kalbine giren fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toplanmaya başlarlar. Zilvani kapı Rabbani kapıdaki mührün Zilvani kapıyı inip onu mühürlemesiyle mühürlenmiştir. Oradan zikir boyunca nefsinizin kalbine karanlıklar giremez. Bu süreç içerisinde nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla donar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olay hepimize en güzeli sağlar. Yani ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar ve nefsimizin kalbinde nurlar %7, %7 biriktikçe ruhumuz gök katlarına birer birer yükselir. Öyleyse irşat makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman bir defa daha kendimizi yoklayabiliriz. Acaba biz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş miyiz? İlk Perşembe orucumuzu tuttuğumuz zaman, Perşembe orucumuzu daha ilk defa tuttuğumuzdan açlık hissetmediğimizi göreceğiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah açlığı hissettirmez. Namaz kılmaya bir istek duyacağız içimizde. Oruç tutmak bizim için bir işkence olmayacak, açlık duymayacağız. Oruç tutmaktan hoşlanacağız. Haftada bir gün, her Perşembe günü mutlaka oruç tutacağız. Ramazan ayında bütünleri tutacağız. Ve kandillerde de tutacağız. Sonra mı? sonra zikir yapmaktan zevk alacağız. Allah sohbeti dinlemek zevk verecek bize. Öyleyse böyle bir ortam varsa biz mutluluğun namzediyiz. Kesinlikle demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah da bu dileğimizi kabul etmiş ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış, mürşidimize ulaştığımız zaman. İşte burada bize düşen Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Ama bütün işlemleri yapan aslında biz değiliz. Allah yapıyor hepimiz için. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a bir adım atmışız. Allah da bize 10 tane adım atmış, 10 tane ihsan vermiş. İkinci adımı gene biz atıyoruz. Birinci adımı biz attık, 10 ihsan aldık. İkinci adımı biz atıyoruz. Gene 10 tane bu sefer nimet alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman reçetenin muhtevasını görürüz. Ne yapacağız da bu mutlulukları yaşayacağız? İşte bu mutlulukları Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde en güzel standartlarda mutlaka yapabileceğimizi göreceğiz. Ve o zaman reçeteyi Allah'ın Kur'an-ı Kerim rehberini esas iddiaz edeceğiz kendimize. Ve oradaki tarifnameyi, reçete muhtevasını aynen tatbik edeceğiz. O zaman göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim gerçekten aynı zamanda bir saadet reçetesiymiş. Reçeteyi tatbik ettikçe adım adım dünya mutluluğu da bize doğru yaklaşacak. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğumuzu garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı bizim mutluluğumuzun garanti edildiği bir müesseseyi kaplıyor. Bütün insanlar için mutluluk Kur'an-ı Kerim'le kesin bir şekilde tespit edilmiş. Ve Allah-u Teala kim amin olursa her kademedeki amin olur da ilk kademeden olmuş bir amin olur. Ayrı bir cennetin sahibi kılıyor kişiyi. Üçüncü safhada cennet saadetini ilaveten dünya saadetinin %51'ini elde ediyoruz. Fizik gücümüzü Allah'a teslim ettiğimizde %90'dan fazlasını elde ediyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Dünya saadetine götürüyor. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimizde dünya saadetinin %100'ü bizim oluyor. Öyleyse Allah-u Teala bizim irademizin dışında ruhumuzun Allah'a mutlaka ulaştırılmasını garanti etmiş. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah da bizi kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Evliya kılmayı garanti ediyor. Öyleyse şimdi sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Kardeşimiz olanlar, olmayanlar, hepiniz kardeşimizsiniz. Biz hepimiz de kardeşiz. ve sizlerin sadece mutlu olmanızı isteriz Yüce Rabbimizden. Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Bunun için inanılması güç bir kolaylık koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka üçüncü kat cennetin dünya saatinin yarısının mutlaka sahibi kılar. O kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Garanti ediyor Allah Teala bunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte sizlere sesleniyorum. Mutsuz musunuz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım mutsuzluğunuz kalır mı? Sevgili kardeşlerim, bundan 14 yıl evvel bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştılar. Tabi oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hepsi fizik güçlerini Allah'a kuvvet ettiler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Hepsi irşada ulaştılar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaştılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu durumda açık bir olguyla karşı karşıya değil miyiz? Allah Teala sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Ve biz sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için, sadece bu dileğin sahibi olduğumuz için Allah Teala ruhumuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırıyor. Garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse garanti veren Allah. Şimdi sizlere sesleniyorum. Ne kadar mutsuz olursanız olun. Ne kadar çok günahkar olursanız olun. Dünyadaki en mutsuz insanın siz olduğunuzu düşünen birisi olun. Bütün felaketler sizi bulup gelmiş ve bulmuş olsun. Çok mutsuzsunuz. İşte siz de şu anda kendisini dünyanın en mutsuz insanını zanneden kardeşimiz, siz de kurtulabilirsiniz. Mutsuzluk sırf insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Tekrar edeyim. Mutsuzluk insanların Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Evet sevgili kardeşlerim, bir zavallılıktır. Eğer insanlar zavallı olmasalardı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah-u Teala sizden Allah'a ulaşmanızı istemiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Dilek sizden onu gerçekleştirmek Allah'tan. Dilek sizden diyor. Ama davet eden ben olduğuma göre diyor. Bunu dileyen kişiyi mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş Allah-u Teala. Öyleyse o mutsuz kardeşlerime soruyorum. Allah'ın evliyası olmak istemez misiniz? Hani şu Hacı Bayram Veli gibi, Yunus gibi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi, Hacı Ahmet Yesevi gibi, Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah-u Teala size bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, mutluluğa gelin diyor Allah-u Teala. Ne diyor? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sadece bir dileğiniz olacak diyor benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hiç merak etmeyin diyor. Siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim de, bilirim de, görürüm de ve gördüğüm, işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarını ard arda gönderir Allah-u Teala. Öyleyse ne demek Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Bir insanı üçüncü kat cennete mutlaka götürecek olan, Allah'ın evliyası kılacak olan, Allah'ın evliyası olmak şerefine erdirecek olan şey sadece bir tek dilek. İşte o en mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Eğer Allah'a inanmıyorsanız, sevgili kardeşlerim, sizinle işimiz yok. Onlarla ayrı bir konuşmayı yaparız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, Allah'a inanmayanların başka türlü bir konuşmaya ihtiyacı var. Şimdi biz Allah'a inanıp da mutlu olmayan insanların nasıl Allah Teala tarafından mutlu kılınacağını anlatıyoruz. Hiç kimse için ümitsizlik söz konusu olmamalıdır. Çünkü sizi kurtaracak olan şey gene sizsiniz. Size ait olan bir dilek. En azından eğer dilemezseniz bilirsiniz ki kendi kararınızla Allah'ın emrine karşı çıkmanız yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gidiyorsunuz. Ama böyle olan insanlar mutsuzluğu hak etmiş değiller mi? Eğer biz bunu söyledikten sonra da, size bu açıklamaları yaptıktan sonra da, o mutsuz olan insanlar, sevgili kardeşlerim aralarınızda şu anda varsa bu mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kişilere sesleniyorum. Biz size bunu anlattıktan sonra, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Bunu demişiz size. Siz de demişsiniz ki bize hayır, ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama benim iki gözüm kardeşlerim, o zaman kendi kendinizi cehenneme mahkum etmiş olmayacak mısınız? Sizi yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Dikkat edin. 70 trilyon hücreyle temsil ediliyorsunuz. Her hücremizde 33 çift kromozom var. Affedersiniz, 23 çift kromozom var. Ve siz 46 çarpı 70 trilyonla kendinizi temsil ediyorsunuz olarak. 70 trilyon olarak. 46 çarpı 70 trilyon olarak. Yani 4 katrilyondan daha fazla bir sayıda kendi kendinizi temsil ediyorsunuz. Ve bunu söylememize rağmen eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz o zaman kendinizi cehenneme kesinlikle mahkum ettiniz. Allah sizi mahkum etmedi. Siz kendinizi mahkum ettiniz. O zaman Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah size garanti vermiş. Mutluluğunuzu garanti ediyor Allah Teala. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime ulaştıracağım. Üstelik de evliya kılacağım diyor. Benim evliyam olacaksınız. Dostum olacaksınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir düzende hepiniz için söz konusu olan şey mutluluk değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Sadece Allah-u Teala sizden mutlu olmanızı ister. Sadece cennette olmanızı ister. Sadece dünya hayatında dünya saadetini yaşamanızı ister. Hepinizden ister. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını ister. Ama kim Allah'ın cennetin elinin tersiyle iterse o cennete girmeyi istemiyor demektir. O zaman cezasına katlanmak mecburiyetinde değil mi? Allah kanunu koymuş. Demiş ki bana ulaşmayı dile, ben seni 3 kat cennetin sahibi yapayım ve evliyamdan bir tanesi yapayım. Ama dilemezsen o zaman gideceğin yer cehennem diyor. Sevgili kardeşlerim, daha nasıl bir torpil olsun ki insanlığa karşı? Allah'ın en üst seviyede dostu olan, en çok sevdiği mahluk olan, insan adı verilen sizler, Allah-u Teala'nın sadece bir dileğinizle sizi cennetine almasını elinizin tersiyle istiyorsanız, o zaman Allah-u Teala size ne yapsın ki? Siz bilerek, isteyerek kendi kendinizi mutsuzluğun ta içine atmışsınız. Sakın başkalarını hatalı bulmayın. Sakın başkalarının üzerine kabahati yüklemeyin. Mutsuzlar, hepinize sesleniyorum. Hayır, mutsuzluğunuzda hiç kimsenin rolü yok. Mutsuzluğunuzun temelinde sadece siz varsınız. Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesini elinizin tersiyle itmeniz. Şu kainattaki en kolay şeyi gerçekleştirmemeniz. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Şimdi size sorsam, cennete girmeyi biliyor musunuz? Oo, hepiniz mutlak biliyorsunuz. Ama siz ben cennete girmeyi diliyorum dediğiniz zaman böyle bir dileğin gerçekten sahibi olmanıza rağmen bu dileğin sahibisiniz diye Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Yani bir insan ben Allah'ın cennetine girmeyi diliyorum dese ama Allah'a ulaşmayı dilemeden girmek istiyorum dese Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Ama her kim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum dese o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Yani doğru yerde doğru şifrenin kullanılması. Sevgili kardeşlerim, cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahibi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olmuşlarsa ve siz mutsuzsanız, o zaman bu mutsuzluğunuzu başkasının üzerine yıkmak imkanının sahibi değilsiniz. Yıkamazsınız. Çünkü siz Allah'ın önerisini reddetmişsiniz. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz, kendinizi aldatmıyorsanız, başkalarını da aldatmıyorsanız, mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bu yalan sevgili kardeşlerim. Kim bunu söylüyorsa boşuna kendisini avutmasın. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama içimden namaz kılmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama içimden zikir yapmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama her türlü kötülüğü de yapmak istiyorum. Bu tarzdaki sözleri söyleyenlerin hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi oradan anlayacaksınız. Namaz vakti gelince namazınızı kılmak istiyor musunuz? İstemiyorsanız boşuna iddia etmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Dilemiş olsaydınız Allah Teala size mutlaka namazı sevdirecekti. Siz zikir yapmayı sevmiyor musunuz? Ve iddia ediyor musunuz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum? Aslında Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Eğer dileseydiniz zikri sevecektiniz. Oruç tutmayı sevecektiniz. Dileseydiniz ve daha ilk perşembe orucunda açlık hissetmeyecektiniz. Allah Teala size her şeyle ispat edecekti. Allah'a ulaşmayı dilediğinizin meyvelerini size sunduğunu her olayda ispat edecekti. İçinizden gelecekti namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak. Ve kendinizi mutsuz hissetmeyeceksiniz. Mutlu bir camianın içerisinde mutlulardan bir tanesi olmak. İşte onu söylüyorum. Mutsuzlar, bu sözlerim sizin için. Kim olursanız olun, nerede yaşıyorsanız yaşayın. Şunu kesinlikle bilin ki mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok. Mutsuzluğun sebebi başkası değil. Sadece sizin bir talepte bulunmamanız, Allah'a ulaşmayı dilememeniz Allah'ın emrine rağmen. Dilerseniz mutluluğunuz o noktadan derhal başlar. Başka bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, ibadetleri kendisine Allah Teala tarafından sevdirilmiş bir insan olursunuz. Mürşidinizi seversiniz. Sevgili kardeşlerim, irşat makamı size alelade bir insan olarak görünüyorsa siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Çünkü dileseydiniz mutlaka Allah Teala gözlerindeki hicab-ı mesreyi alacaktı. Ona herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak onu tanıyarak bakacaktınız. Farklı olduğunu derhal teşhis edecektiniz, anlayacaktınız. Onun irşada müteallik söylediklerini anlayacaktınız. Onun irşada müteallik söylediklerini idrak edecektiniz. Bunlar sizin yapabileceğiniz şeyler değil. Sizin yapabileceğiniz şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bunların hepsini otomatik olarak gerçekleştirecek Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluk yolu bütün boyutlarıyla Allah Teala tarafından size de açılmış. Öyleyse mutsuzsanız sözlerimi geldiğin oturtum. İsterseniz kendinize ispat edin. Deneyin. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediğiniz andan itibaren artık siz mutsuz bir insan olmayacaksınız. Bunu Allah Teala garanti ediyor. Kaldı ki bu konunun başlangıç noktası. Üç kat cennet ve evliya olma şerefi sizin. Sadece bir tek dilekle. Öyleyse bu dünya adaletsiz bir dünya değil. Eğer mutsuzsanız, kendinize zulmettiğiniz için mutsuzsunuz. Allah'ın emirlerinden haberdar olmadığınız için mutsuzsunuz. o emirleri gerçekleştirmediğiniz için mutsuzsunuz. Mutsuzlara ithafen bu konuşmayı dizayn ettik. Bütün mutsuz olanları mutsuzluğa davet ediyoruz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk sohbeti inşallah burada tamam oluyor. Etrafınızda kim varsa mutsuz olan, onlara bu kaseti verin. Dinlesinler. Sadece bir dilekle mutlak olarak saadetine, mutsuzluklarının sona ereceğini mutlaka o kişiler denemeliler. Denedikleri zaman görecekler ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun anahtarını elde etmiştir. Öyleyse saadetinizin anahtarı Kur'an-ı Kerim ve sadece bir dilek. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Her şeyi size O sevdirecek. Hayatınız bir gül bahçesine dönecek. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasetimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kaseti açık olacak. Sesi duyacaksınız. Eğer mümkünse uyuduğunuz zaman da sesin size ulaşmasıyla siz de o sese paralel olarak zikir yaparak uyumaya çalışın. Bir süre sonra bunu başardığınızı göreceksiniz. Ve neticede çok mutlu olacağınız, giderek sizin zikrinizin arttığını göreceksiniz. Bu namazın dış şartında zikir müessesesi devam ederken çok daha rahat standartlar içinde namazı kıldığınızı göreceksiniz. Eğer namaza başlamadan evvel 1-2 dakika zikir ederseniz namazın çok daha güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz. Bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, kurtuluştan bahsetmek üzere, cennet saadeti ve dünya saadeti. Bu akşamki konumuz, velayetin yedi makamından sonuncusu olan, en üst makam olan,

söz konusu. Burası züht makamı. Dördüncü makam fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu muhsinler makamı. Beşinci makam daimi zikre ulaştığımız ve zemin katın gösterildiği ulil bab makamı. Altıncı makam İhlas makamı. Nefsimizin, kalbinin tamamen halis olduğu, göğün yedi katının gösterildiği makam. Yedinci makam ise şu anda konumuz olan salah makamı. Öyleyse salah makamına kadar kısa kısa cümlelerle ulaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Kimler Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlarsa, onlar seçilmiyorlar. Geri kalanlar ikinci basamakta seçiliyor. Allah'a ulaşmayı bildikleri halde dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan çevirmeye çalışanlar, onlar seçilmezler. Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamağa geçeriz. Mutlaka seçilenlerden biriyiz ve üçüncü basamağa geçeriz. Peki sonra ne olur? Sonra dördüncü basamak söz konusu olur. Dördüncü basamakta Allah rahim esması ile tecelliye başlar. Bu tecelli kimlerin üzerine tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine. Ard arda 10 tane ihsan temin eder bize. Allah'tan 10 tane ihsan gelir. Bu sebeple. Birincisi, Allah'ın bizlere birinci ihsanı, ilk ihsanı rahim esması ile tecellidir. İkincisi, gözlerimizdeki hicab-ı mestulenin alınmasıdır. Üçüncüsü, kulaklarımızdaki bakranın alınmasıdır. Dördüncüsü, kalbimizdeki ekinetin alınmasıdır. Beşincisi, yerine ihbat konmasıdır. Bunlar bize yedinci basamağa ulaştırır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledik. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasına tecelliye başladı. Beşinci basamakta gözümüzdeki hicab-ı mestur alınır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki bakra alınır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinet alınıp yerine ihbat konulur. Sekizinci basamakta ne olur? Allah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta göğsümüzden kalbimize, dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a döndürülür. Onuncu basamakta

Allah Teala gözümüze, kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta zikir yapmaya başlarız. Allah'tan gelen rahmetle fazl göğsümüze gelir, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimiz mühürlüdür. Ama gelen rahmetle fazlan rahmet nurları kalbimize sızmaya başlar. 11. basamak. Bu sızan rahmet %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluruz. 12. basamaktayız. Sonra ne olur? 12. basamakta huşu sahibi

olduktan sonra Allah bize mürşidimizi gösterir. 13. basamaktayız. Ne yaptık? Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Bir adım attık. Allah bize tam 10 tane ihsanda bulundu. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederiz. 14. basamaktayız. Ne olur? 10 tane nimet alırız Allah-u Teala'dan. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik, 10 tane ihsan aldık. İkinci adım attık, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştık. Allah içimize mürşit sevgisi verdi, ibadetleri yapma sevgisi verdi ve tabi olduk. Tabi olduğumuz zaman bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. İki, Allah kalbimizin mührünü açar. Üç, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbimizin içine iman kelimesini yazar Allah Teala. Soranı yapar, sonra günahlarımızı sevaba çevirir. Beş. Ruhumuza emir verir devrinin ruhu. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru yola çıkar. Sonra

Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Yani Allah'tan gelen rahmet, fazl ve rahmet, salavattan fazıllar, kendisini çekim kuvveti olan, fazılları çeken, iman kelimesine manyetik alan sebebiyle yapışır. Etrafında toplanmaya başlarlar fazıllar. Bu nefsin kalbindeki fazıl birikimidir. Bu birikim nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle kaplıydı. Afetler yerleşen fazıllar kadar azalır. Yani Allah'ın bütün emirlerini dinlemeyen, hiçbir emrini dinlemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen, nefsin %100 afetlerle dolu olan nefsimizin içine, ruhumuzun hasletlerine paralel olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen fazıllar dolmaya başlar. Ve bunun adı nefs tezkiyesidir. Sonra Allah'ın 8. nimeti, fizik vücudumuz, nefsimizin afetleri azaldığı kadar şeytana kurulmaktan kurtulmaya, aynı ölçüde şeytana kurulmaktan kurtulmaya başlar, kurtulur, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsin tezkiyesine, temizlenmesine paralel olarak. Bu da fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasıdır. Sonra ne olur? Nefsimizin tezkiye edilmesi süreci içerisinde, her %7 nefs tezkiyesinde irademiz nefsin afetleri azalacağı için, şeytanın hakimiyeti de azalacağı için, nefsimizin afetlerine karşı bir kuvvet olarak kullandığımız irademiz her geçen gün kuvvetini arttırır. Nefsin afetleri yok olduğu için, karşısındaki düşman kuvvetler devamlı azaldığı için irademiz güçlenir. Ve Allah-u Teala'nın bu 9. nimetidir. 10. nimeti de, o güne kadar Allah-u Teala bize 1'e 10 verirken, o gün 1'e 10'u 10'a katlar, 1'e 100 olur. Nefs tezkiyesi her %7 artışta, nefsimizin kalbinde, ruhumuz gök katlarında 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşır ve 7. gök katının tamamen geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Burası 14. basamaktan itibaren 7 basamakta, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. basamaktır ve 21. basamakta ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası velayet makamlarının birincisidir. 22. basamak. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuştur. Fena makamındayız. Sonra Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki nurlar %61'i bulduğu zaman bir taht ihsan eder bize. O tahtın üzerinde oluruz. Öyleyse bir taht söz konusu. O tahtın üzerinde olmak söz konusu. Beka makamı. Baki oluyoruz tahtın üzerinde. Velayetin ikinci makamı. Birinci makamda ruhumuz Allah'ın zatına bir meab olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına sığınağa ulaşmış ve sığınağa sığınmıştır.
Allah ne yaptır? Sığınaktır. Ruhumuz da o sığınağa sığınandır. Sığınma olayı tamamlanmıştır. Ruhumuz Allah'a sarılmıştır. Bu tarzda bir ifade kullanılır. Bir de meaba sığınan, meaba sığınan, sığınmış olan evvab adını alıyor. İkinci makam, beka makamı, Allah'ın katında indiraydı bir taht ihsan ediliyor. Boşlukta duran tahtlardan birisi, mekansızlığa karışıyor kişi. Mekansızlıktan birisi oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca kişiye böyle bir taht ihsan eder Allah Teala kişinin yeni bir ruhuna. Ve bundan sonra o kişinin züht makamına ulaşması söz konusudur. Kimin zikri günün yarısını aşarsa o kişi %61'in ötesine geçebilir. Nur birikiminde. Burası züht makamıdır. Kişi her gün günün yarısından daha fazla zikretmektedir. Ve Allah-u Teala'ya ispat etmektedir. Her gün ispat etmektedir ki o zahittir. Yani dünyadan çok Allah'a dönüktür. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyorsa bunu her gün Allah'a ispat ediyor demektir. Ve nefsin kalbindeki nurlar %61'i 71'i geçecektir. Zikrimizin günün yarısını açtığı noktada ve nefsimizin kalbindeki nur birikimi %81'i aşınca fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudun Allah'a teslimini daimi zikir takip eder. Daimi zikir üç makamdan oluşur. Hullelbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı. Üçü de daimi zikir makamıdır. Burada kişi hikmet sahibidir. Hullelbab makamında, İhlas makamında ve Salah makamının ilk dört kademesinde kişi hikmetin sahibidir. Daimi zikir kişiyi otomatik olarak hikmet sahibi kılar. Özelliği nedir hikmet sahibi bir insanın daimi zikrin sahibini? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetler terk etmiştir. Kalbi tekrar kalbe geri dönmeleri mümkün değildir. Kalbin muhtevasında bu olay var. O kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman daimi zikrin sahibi kişi bir, bu sebeple daimi zikir sebebiyle nefsinin bütün afetleri kalbi terk etmiştir. Kalp nurlarla dolmuştur. Kalbi %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları doldurmuştur. Kalp %100 nurlarla doludur. Kalbin nurlarının boşalması mümkün değildir. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı olarak rahmet, fazl ve salavat nurları zulmani kapıyı mühürlü tutan, kapalı tutan, kilitleyen
mühürün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı devam ettiği sürece mühür Zülmani kapıdan ayrılamaz. Ayrılamazsa Rabbani kapının, Allah'a dönük olan kapının hep açık kalması söz konusudur. Zülmani kapının da kapalı. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı taze nur gelecektir. Rahmet, fazl ve salavat nurları. Bunlardan fazıllar yerleşecektir. Rahmetle fazl tekrar Allah'a geri dönecektir. Rahmetle salavat tekrar Allah'a geri dönecektir. Ve işte bu daimi zikir olayı devam ettiği sürece ulelbap makamındayız. Bu sebeple nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Tekrar geriye gelmeleri mümkün değildir. İkinci özellik. Birinci özellik daimi zikir sahibi olmak. İkinci özellik nefsin bütün afetlerinin yok olması. Üçüncü ve dördüncü özellikler kalp gözünün Allah-u Teala tarafından mutlaka açılması, kalp kulağının da mutlaka açılması, kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye, kendisine söylediklerini işitmeye ve Allah'ın kendisine gösterdiklerini görmeye başlaması söz konusudur. Böylece dört tane temel vasfın sahibi olur kişi. Üç tane de özellik kazanır. O kişi ehli hayırdır, daimi zikrin sahibi olduğu için. Ehli tezekkürdür, Allah ile müzakere ettiği için, her konuyu Allah ile konuşabildiği için ve bu kişi hikmet sahibidir. Hangi ayete baksa o ayetin Kur'an'ın 28 basamağından hangisine oturduğunu karinelerle tespit edebilecek olan bir özelliğin sahibi olur kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde

Ne olur kişi? Yedi tane vasfın sahibi olur. Bu vasıflar sebebiyle kişi hikmet sahibi olarak anılır. Ulu'l-Elbab makamında sadece kalp gözüne zemin kat gösterilir. Zemin katın sırları gösterilir. İhlas makamında zemin katın ötesine geçilir. Yedi tane gök katı gösterilmeye başlanır kişiye. Her katın sırları o kata ait özellikler olarak mutlaka gösterilir. Kişi Ümmül Kitab'ın 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran muhteşem bir kitap olduğunu görür. Bütün kitapları içinde barındıran bir kitap. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İhlas makamı 7 tane safhadan oluşur. 7 tane gök katı tamamlandığı zaman ihlas makamı da tamamlanır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ihlas makamını anlatıyor hepimize. Diyor ki Allah Teala orada Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ شُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde Allah'a muhlis kul olmuş kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Burası ihlas makamı. Konumuz bunun ötesi. İhlas makamında 7 gök katının hepsi gösterilir. 7. katın 7 tane alemi de gösterilir. Sitetül müntaha'ya kadar her taraf gösterilir. Sitetül müntaha 7. alem olan indi ilahinin en üst noktasıdır. En sondaki, en üst noktadaki ağaç. İşte Allah ile olan ilişkilerimizle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişki dizaynı içerisinde her şey cereyan eder. Ve 7. gök katında ne zaman Allah Teala size son noktayı, Sitretül Müntaha'yı gösterirse arkadan bir davet alacaksınız Allah Teala'dan. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecek. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi tövbe-i nasuhu anlatıyor. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbe ile tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Kim tövbe-i nasuha davet edilirse ihlas makamı orada bitmiştir o kişi için. Salah makamı başlamıştır. Tövbe-i nasuh salah makamına geçişin kesin işaretini taşır. Öyleyse tövbe-i nasuh salah makamını ifade eder.
salah makam, giriş, ihlas makamının salah makamına açıldığı kapı, ihlas makamıyla salah makamını birbirine bağlayan kapı, tövbe-i nasuh kapısı. Ne demek tövbe-i nasuh? Tövbe-i nasuh demek, değiştirilmeyen, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe demek. Nasuh ve mensuh ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bir misal, Allah Teala buyuruyor, içkiliyken namaza yaklaşmayınız. Sahabeye Allah Teala'nın verdiği emir bu. Ama bir süre sonra bu ayet nesholunuyor. Mensuh oluyor. Ve yerine şu ayet geliyor. Tahammül etmiş olan bütün içkiler size haram kılındı. Alkol içkiler haram kılındı diyor Allah Teala. Ve o günden itibaren artık alkol içki alınmıyor. İşte bu ikinci ayet, nasuh olan yerine geçen ayettir. Birincisi, içkiliyken namaza yaklaşmayın, mensuh olan ayettir. Nesledilmiş olan ayettir. Öyleyse öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun demek, yani değişemesin. Bir yeni hüviyete artık bürünemesin. İşte böyle bir statüde tövbe-i nasuhu görüyoruz. Tövbe-i nasuh değişmeyen bir tövbedir. Değişmesi mümkün değildir. Neden? Çünkü kişinin nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kim Allah'a bir söz verirse, bir misak verirse, nefsindeki afetler var olduğu için o misakını yerine getirebilir ama getiremeyebilir de. İki alternatif de geçerli. Kişi kendini toparlayıp Allah'a tevekkül ederse Allah'ın talebini yerine getirir. Yani ruhunu Allah Teala teslim edecektir. Ondan sonraki fizik vücut teslimini, nefs teslimini, iradenin teslimini kişi gerçekleştirecektir Allah'a olan tevekkülüyle. İşte öyle bir gün gelmiştir ki kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu kişinin kalbinde 8 kademe müzeyyen olma vasfı yerleşmiştir. Bu noktadan sonra artık o kişinin Allah'a verdiği tövbesini değiştirmesi mümkün değildir. Allah Teala tövbe alır kulundan. Artık bu tövbe değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Neden değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmakla kalmamış. 8 mertebe kalbi de müzeyyen olmuştur. Yani sadece düşman, kendisine düşman olanlara o da düşmandı. Bu düşmanlığın kalmadığı bir devreye ulaştığı zaman kişi daimi zikirdedir. Ama müzeyyen olma bunun ötesinde, düşmanlığı kalmadığı kişiyi de sevmeye götürür. Onları da sever. Hatta kendisini öldüreceğini bilsin
bir başkasının onu da sever. Müzeyyen olma, kalpteki sevgi hasretini bütünleyen temel faktördür. Öyleyse kişinin kalbi 12 defa müzeyyen olduktan sonra bugünkü, bu akşamki konumuz olan salah makamına giriyoruz. Salah makamı makamların en yükseğidir. Tek başına bir bütündür. Kur'an'ın 7 ruhu vardır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7. makam olan salah makamı da, 7. ruh olan salah makamı da kendi içinde gene 7 kademeye ayrılır. Birinci kademe tövbe-i nasuh, ikinci kademe günahların örtülmesi, üçüncü kademe salah nurunun verilmesi, dördüncü kademe kişinin örtülen günahlarının sevaba çevrilmesi. Burada kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşan kişi iradesini teslim etmek için hazırdır. İradesini Allah'a teslim etme konusunda talepte bulunur ve Allah Teala onun iradesini teslim alır. Teslim alınca ne olur? O kişi iradesini de Allah'a teslim etmiş olur. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle mürşit saflarındadır artık kişi. İrşat makamının sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Peki bu ne ifade eder? Bütün sahabeyi ifade eder. Allah Teala'nın indinde Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişilerdir bunlar. Adın cennetlerinin sahibidir. Salah makamının 7 tane kademesinden hangisinde olursa olsun kişi salah makamının sahibidir. Peki salah makamındakilerin hepsi adın cennetinin sahibi midir? Hayır. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeleri altıncı kat cenneti kişiye nasip eder. Ne zaman bir insan beşinci kademeye ulaşıp da iradesini Allah'ın iradesine bağlarsa, iradesi Allah-u Teala tarafından Allah'ın iradesine bağlanırsa, o zaman bu kişi iradesi Allah'ın iradesine bağlı olan birisi olur. Yani kendiliğinden artık bir şey yapması mümkün değildir. Devamlı Allah-u Teala'dan emir alacaktır. Emirleri gerçekleştirecektir. Böyle bir insan Allah'ın irşat makamına tayin edilir. Allah artık ondan emindir ki o kişi sadece Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri gerçekleştirecektir. Onu Allah Teala direkt olarak irşat makamına tayin eder.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Eşat makamına tayin olan kişi Selam makamının 5. kademesindedir. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, vardır. 5. kademenin üstünde kim vardır? 5. kademenin üstünde 6. kademede bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, daha üstte de Salah'ın en üst makamında devrin imamı vardır. Devrin huzur namazının imamı. Salah makamı bu saydığımız 7 kademeden oluşur. 7. ruh 7 tane kademe içerir. Öyleyse şimdi bakalım Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesi Salah makamını muhtevasını alan ayet-i kerime ne diyor? Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Salah makamında Allah-u Teala'nın aldığı bir tövbe. Başlangıçta kendi kendinize Allah'a tövbe ediyorsunuz. Allah günahınızı dilerse affediyor. Garantisi yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün günahlarınız örtülüyor. Allah sizi mürşidinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman günahlarınız sevaba çevriliyor. Burada bir garanti olayıyla karşı karşıyasınız. Kim böyle bir olayı gerçekleştirmişse, ruhu Allah'a ulaşmışsa, o kişinin bütün günahlarını Allah Teala mutlaka sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince irşat makamına ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe eden herkes, ruhu Allah'a doğru yola çıkan herkes, bütün günahları sevaba çevrilen birisidir.

Peki Sara makamının dördüncü kademesindeki muhteva nedir? İrşada ulaşmaktır. İhlas makamının sonunda Allah Teala tövbeyi nasuha davet ediyor. Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Üçüncü tür tövbe, tövbeyi nasuhtur. Vazgeçmeniz mümkün olmayan bir şekilde tövbe edeceksiniz. İçkinin olmayacağına, kumarın olmayacağına, nefsinizin hakim olamadığı konularda asla sizin bir durumunuz olmayacağına dair Allah'a garanti vereceksiniz. Çünkü artık nefsinizde afetler yok. Bu garantiyi Allah alıyor. Zaten nefsinizin kalbinin durumunu biliyor. Sadece bütün afetler yok olmamıştır. 8 kademede nefsinizin kalbi müzeyyen olmuştur. Bu nokta tövbe-i nasuha davet edildiğiniz yerdir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirirsiniz. Ve salah makamına adım atarsınız. Ne diyor Allah Teala Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde? Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. O gün Allah nebilerini ve onunla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Nebilerin yanındakiler, beraberindekiler. Ya Rabbi, nurumuzu tamamla derler. Biz onların günahlarını örteriz. Onlar bize mağfiret eyle derler, diyor Allah Teala. Aslında ayet o muhtevayı da ilave olarak içermiş durumda. Yani böyle bir olayda Allah'a ulaşmayı dileyen birisi salah makamına kadar ulaşıyor ve salah makamının muhtevasına baktığımız zaman kişinin özelliklerini sıralıyor Allah Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Her biri bir basamak oluşturuyor. Her biri bir kademe oluşturuyor. Salahın 7 kademesinin. Öyleyse birincisi Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince tövbe-i nasuftur. Peki Allah Teala neler söylüyor? Biz onların günahlarını örteriz. Birinci özellik, onlar günahlarının sevaba çevrilmesi konusunu bizden isterler diyor Allah Teala. Bize mağfiret eyle derler diyor. Mağfiret biliyorsunuz, günahların sevaba çevrilmesi işlemi. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim, o hevalarını, o nefslerine zulmetmiş olanlar senin yanına gelse de
tövbe ve istiğfarda bulunsalar, tövbe etseler, Allah'tan mağfiret dileseler, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dilesen, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini göreceksin diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın söz konusu olan tövbesi, tövbeyi nasuh. Böyle bir tövbede ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Bu tövbede Allah-u Teala Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin diyor. Olay ne? Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala sahabenin bütün günahlarını affediyor. Tabiyetten sonra işlediği günahlarını affediyor. Tabiyette ne olmuştu? Ondan evvelki bütün günahları sevaba çevrilmişti. Tabiyetten sonra kişi gene günahlar işleyecek. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş değil ki. Nefsindeki afetler tabiyeti noktasında aynen duruyor. Ondan sonra yapacağı nefs tezkiyesiyle, zikirle nefsinin kalbindeki afetleri temizledikçe afetler nefsinin kalbinde azalacaktır. Azaldıkça daha az günah işlemeye başlayacaktır. Daha az negatif derece kazanacaktır. Kaybettiği dereceler giderek azalacaktır. Nefsinin afetleri temizlendikçe kaybettiği dereceler de nefsinin afetlerine bağlı olduğu için, şeytanın nefsinin afetleri ne tesir olması sebebiyle kişiler günah işledikleri için, afetler azaldıkça kişinin günah yapma oranı da, günah işleme oranı da aşağı doğru düşecektir. Burada ne, hangi olayı görüyoruz? Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala affediyor, onun günahlarını, bütün günahlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Bunun adı mağfirettir. Mağfiret tek başına affı da ifade eder. Bazı ayetlerde böyle kullanılmıştır. Mağfiret iki defa affı da, yani günahların sevaba çevrilmesini de ifade eder. Öyleyse Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala mağfiretten bahsediyor. Yani iki defa günahların affından, bir başka ifadeyle Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde anlatılan günahların sevaba çevrilmesinden, seyyiatin hasenata çevrilmesinden bahsediyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir durumda Allah-u Teala ne yapıyor sahabenin günahlarını? Sevaba çeviriyor. Bu olay sahabe ile Allah-u Teala arasındaki ilişkide mağfirettir. Günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Sahabe ile Allah arasındaki ilişki açısından olay mağfirettir. Peki sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açısından durum nedir? O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasındaki ilişki bir şefaat ilişkisidir.
günahların sevaba çevrilme işlemidir. Ama sahabenin Allah ile olan ilişkileri açısından bu bir mağfiret olayıdır. Öyleyse Allah-u Teala günahları sevaba çeviriyor o tövbe-i nasuh sırasında. İşte mağfiret aynı standartlarda salah makamında da geçerli. Öyleyse salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuhu gördük. Ondan sonra ne yapıyormuş Allah-u Teala? O kişinin günahlarını örtüyormuş. Hangi günahlarını? O kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtüyormuş Allah-u Teala. Evvelkiler zaten sevaba çevrilmiş. Başka ne diyor Allah-u Teala? Onları diyor, günahlarını örttükten sonra salah nuru veririz diyor. Hangi talep üzerine? Ya Rabbi bizim nurumuzu arttır talebi üzerine. Ne var nur olarak onlarda? Bir, başlarının üzerinde Allah-u Teala'nın verdiği salah nuru var. Başlarının üzerinde devrin imamının ruhu var. O ruhun üzerinde de salah nuru var. Böylece başlarının üzerinde bir nur var. Ama aynı zamanda Allah-u Teala bütün salaha ulaşanlara onların kendi ruhlarını da başının üzerinde taşımak imkanını verir. Ruhları da Allah-u Teala nur ifadesini kullanıyor çoğu zaman. Zaten o ruhu verdikten hemen sonra Allah Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu vereceği için o kişinin başının üzerindeki bu ruh zaten hemen arkasından salah nurunun da sahibi olduğu için biri önlerinde biri sağlarında iki tane nur oluyor kişinin ve Allah Teala'dan o iki tane nurlu olan bu insan talepte bulunuyor, nurumuzu tamamla diye ne yapıyor Allah Teala? Salah nurunu veriyor o noktadan itibaren. Bu nurların Allah Teala tarafından verilmesinin arkasından bir yeni olgu görüyoruz. Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Onlara mağfiret ediyor. Örttüğü günahları bir defa daha örtüyor, bir defa daha affediyor ve o kadar günahın sevaba çevrilmesi yani mağfiret söz konusu oluyor. Mağfiret olayı tamamlandığında kişi irşada ulaşmıştır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyorsunuz ki irşada ulaşmışlardı. Ne diyordu Allah Teala? Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin taleplerine uygun hareket etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta cehennetine bile uğrardınız Allah Teala'nın. Cehennetime bile uğrardınız diyor. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı ve size imanı sevdirdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın bu açıklamasını yerli yerine oturtalım.
salahın dördüncü kademesini görüyoruz. Yani kişinin irşada ulaşması. Çünkü Allah-u Teala onu söyledikten sonra diyor ki, sahabe için işte onlar irşada ulaşanlardır. Kişi burada irşada ulaşıyor. Bundan sonra irşada ulaşmak hikmetin içindeki son noktadır. Ondan sonra kişi hikmetin ötesine geçer ve devrin imamın tarafından ona öğretilenlerle Allah'a iradesini teslim eder. Bu teslim boyutunda şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu teslim iradenin teslimidir. Allah-u Teala bu teslimi şöyle anlatıyor. Onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Seyyiati hasenatla karşılamak, bu yetki az insana verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki buradaki Allah'a teslim oldum diyenler iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler. Çünkü Hazzül Azim, Fevzül Azim ve Ecrül Azim irşat makamının ifadesini taşır. Kim oradaysa o kişi için Allah Teala ne diyordu? Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim, külliyle teslim olun. Sonra ölün. Bunlar irşat makamının sahipleri. Bütün sahibe sahip olmuşlar mı? Elbette. İşte bakınız ne diyor Allah Teala Tövbe 100'de. O sahibi kunel ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir kısmı da ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah Teala diyor ki onlar için, onlar bu ayette Fevzül Azim'in sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde ne var salah makamında, irşat makamının ötesinde? Bunlar Allah'ı görenler. Hepsi adn cennetinin sahipleri. Onlardan daha üstte bütün kavimlerdeki imamlar var. Bütün kavimlerdeki resuller var. Onların da bir tanesi ötekilerden daha üstün bir pozisyonda devrin imamlığı görevini derifte ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın ininde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah salah makamı konusundaki konuşmamızı burada tamamlamış oluyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, zülcenahin kılmasını dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz Allah'ın yolunda. İşte bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. İşte bir defa daha kalp kalbe, gönül gözüneyiz, gönül gönüleyiz. Bir defa daha işte Allah'la birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için, bir mutluluğu yaşamak için ve mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak için. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, size sorsam, desem ki acaba Allah-u Teala insanı neden yarattı? Buna yüzlerce cevap verilebilir. Herkes kendi cephesinden bir şeyler söylüyor. Ama cevap bir tane. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanı, sadece o insan, Allah'ın bu mahluku mutlu olsun diye yarattı. Öyleyse Allah'ın gerçek hedefi hepinize mutluluğu

bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın sizi o hedeflediği mutluluğa ulaştırabilmesi sizin cüz'i iradenizin, insana ait olan, size ait olan iradenin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'a ehil olamazsınız. Allah'ın vasıtalarını kullanmak için ehliyetiniz olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehliyetli sürücüler olun. Hani ehliyetsiz ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmayan insanların kullandıkları vasıtaları, sağa sola çarpmaları, zararlara sebebiyet vermeleri söz konusu ya, Allah için olan vasıtaların kullanılmasında ehliyet temel şarttır. Eğer ehliyet yoksa sürücü bundan sadece zarar görür ve hedeflere varması mümkün değildir. İşte o ehliyet, imtihanın birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın vasıtalarını verimli, faydalı bir alanda kullanabilenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğunuzun anahtarı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, televizyonumuzun adı Nur Televizyon. İşareti mutluluk televizyonu. Mutluluğunuzun, saadetinizin anahtarı. Mutluluk anahtarı. Buradan dinleyeceğiniz her şey mutlaka Allah'ın sizi ulaştırmak istediği saadetle alakalıdır. Doğru ve kalıcı olan tek çözümü gösteren burasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk üzerine bu söyleşide evvela tariflerde her şeyin yerli yerine oturması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mutluluk nedir sualine herkes kendisine göre cevaplar veriyor. Birçoklarına göre o zaten mutlu. Soruyorsunuz sen mutlu musun? Evet. Peki şu anda en sevdiğim birisi ölse

O zaman diyor çok üzülürüm. Peki mutlu olduğuna nereden hükmediyorsun? Ben güzel şeyler yaşarım. Yaşadıkça da mutlu olurum. Peki üzüldüğün anlar? Onlar da çok. Ama ben mutlu sayıyorum kendimi. Hayır, bu mutluluk değildir. Yaşanan da mutluluk değildir. Geçici zevklerdir. Öyleyse mutluluk nedir? Evvela burada bir muhteva tayini gerekir. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği, savaşın bittiği tam bir uyum hali. Tam bir sulh ve sükun hali. Peki biz de mutlu olduğumuz zamanlar zaten sulh ve sükun halindeyiz. Tamam. Ama mutluluğun bir başka vasfı var. Devamlılık, süreklilik, kesintisizlik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Bunu kesintisiz yaşadığını iddia edenler varsa onlara bir sualimiz daha var. Kesintisiz olan bu mutluluk hali hem iç dünyanızda oluşacak, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek, hem dış dünyanızda oluşacak, başka insanlarla anlaşmazlıklarınız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde oluşacak. Hem emirler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem de nehiler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse biliniz ki Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz böyle bir vasfı ifade eder. Üç ayrı cephenizde de, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk olacak ve bu mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Kavganın bittiği bir yerde olacaksınız. İşte o zaman mutlusunuz. Böyle bir hedefe ise tasavvufun dışında, yani İslam'ın yaşanmasının dışında ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu bir iddia mıdır? Bu bir ispattır. İspat vasıtası da Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, evvela bileceğiz ki kendimizi ne zannedersek zannedelim, sadece bir mahlukuz, bir yaratıkız. Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık, o kadar. Ben insanım, üstünüm diye kimse böbürlenmesin. O kendilerini üstün olarak düşünenler, böbürlenenler bilsinler ki onlar da sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Halik olan, yaratıcı olan sadece O'dur, Allah'tır. Hepimiz sadece birer mahlukuz. O zaman bu bizi tevazu adı verilen bir denize ulaştırmalı, bir sahile ulaştırmalı veya bilmeliyiz ki
Bizi bir yaratan var. Bizden üstün olan, saygı duyacağımız ve kendisine ibadet edeceğimiz, tapınacağımız bir Tanrı var. Tek bir Tanrı. O Allah'tır. El ilah. Yani Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar eğer bir mahluksak, bir yaratıcımız varsa, yaratan oysa, biz veya o, acaba hangimiz bizi daha iyi biliriz? Biz yaratıklar mı kendimizi daha iyi biliriz? Yoksa bu yaratığı yaratan Allah mı? Eğer ben kendimi bildiğime göre Allah'ın benden fazla neyi bilmesi söz konusu olabilir ki diye düşünen birisi varsa aranızda, onunla konuşmak isterim. Suallerim var ona. 70 trilyon hücreden oluştuğunu biliyor musun? Birinci sual. Her hücrende 23 çift kromozom olduğunu biliyor musun? Aynaya baktığın zaman kendini bir tane gören sen, 46, 2 tane 23 çift olduğuna göre 46 çarpı 70 trilyon, yani

3 nokta 2 katrilyon. Aynada kendini bir tane gören o insana sesleniyorum. Üç nokta iki katrilyon sen olarak orada mevcut olduğunu biliyor musun? O sistemin içerisinde bir tek proteinin şu veya bu şekilde bir tesir altına girmesi halinde hastalandığını biliyor musun? Her gün milyarlarca hücrenin öldüğünü, her gün onların yerine yenilerinin oluşturulduğunu biliyor musun? Kalbinde ara patlarıyla, fizik vücudunun şu fizik kalbinde, hani kanı toplayan ve pompalayan şu kalbinde ara patlarıyla Allah kelimesinin yazdığını biliyor musun? Allah Teala diyor ki ben Allah'ım, bunu ben yarattım, bu da benim imzam. Sevgili kardeşlerim, kalp kesitleri resimlerine dikkatle bakın. Anatomi atlaslarında alın, inceleyin ve görün bakalım kalbinizde Allah yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyleyse hadi gelin sizinle bir ayete bakalım. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim diyor Allah Teala, kendini veçhini hanif olarak dine doğrult. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaşattık, yarattık. Yani diyor ki Allah Teala, bütün insanları biz hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla, yaşama özelliğiyle yarattık. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ebedi olan ve tek olan din budur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi yaratmış. Neye göre yaratmış? Din açısından sadece bir tek dini yaşayabilecek olan normlara göre yaratmış. Yaratılışının arkasında bütün insanların hanif fıtratıyla, yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olduğunu söylüyor. Hepiniz bu efsahtasınız. Nedir hanif fıtratının özelliği? Başlangıçta şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nedir hanif dininin özelliği? Sonuçta Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı. Öyleyse şeytan size sadece bir kapıdan tesir edebilir. O zulmani kapıdır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan yeni bir dizayn oluşturacaksınız.
hanif fıtratıyla yaratıldınız. Sadece onun kainattaki yegane dinini yaşayabilecek özelliklerle. Yani doğdunuz, gözlerinizde Hicab-ı Mestur'e isimli bir perde var. Kulaklarınızda vakra var. Kalbinizde ekinnet var. Gözlerinizdeki o Hicab-ı Mestur'e, yani gizli görünmeyen perde sebebiyle irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. Gözleriniz perdeli. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerinden irşade müteallik, hidayete müteallik hususları işitemezsiniz. Manasına varamazsınız. O duyduğunuz kalp, kulaklarınızın duyduğu şeyi zihniniz algılayamaz. Manaya varamazsınız. O manaya vardığınızı zannettiğiniz hususu, nereye ulaşmışsınız manada, onu kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizdeki ekinnet sebebiyle onu idrak etmekten de yoksunsunuz. Hepimiz öyleydik. Hiç kimse bu vasıfların dışında değildir. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Hidayet konusuna karar vermedikçe hidayete adım atmaları da mümkün değil. Hidayet konusundaki karar neyi içerir? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan zincirin halkalarını, merdivenin basamaklarını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size Allah'ın ilahi öğretisini öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaratıcının sizi nasıl yarattığını size anlatmakla vazifeliyiz. Bizi ilk defa dinleyen herkese sorarız. Evvelce hiç işitmiş miydin gözlerinde bir perde olduğunu, kulaklarında bir engel olduğunu, kalbinde bir idraksizliği sağlayan kompütür olduğunu, ilahi kompütür olduğunu evvelce biliyor muydunuz? Öyleyse bu istikamette yapmanız lazım gelen şeye dikkatle bakın. Öğrenmek birinci faktör, tatbik etmek, uygulamak ikinci faktör. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi yaratan, hepimizi yaratan O, bizim sahip olduğumuz bu mamelek, tepemizden tırnağımıza kadar olan bu mamelek içinde, yani bizim mülkümüz içinde, bu fizik vücudumuzla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz şeyler var. Ama fizik vücudumuzun görme ve hissetme unsurlarıyla göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz vasıflarımız var. Kalp gözünüz açılmadıkça ruhunuzu göremezsiniz. Rüyalarınızı hatırlamadıkça nefsinizi göremezsiniz. Ben şu anda size nasıl şu fizik vücudumun içinden bakıyorsam, bu gözlerimle bakıyorsam,
rüyanızda da eğer bizi görürseniz size gene böyle bir konuşma yapıyorsak o bizim nefsimizdir. Siz de nefs olarak oradasınız. O zaman nefsinizin gözleriyle bakıyorsunuz. Şu muhtevaya dikkatle bakın ki Allah-u Teala şu dünyaya gönderdiği yaşamakta olan ama gözlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureye sahip olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan bütün insanlar, yani kör, sağır ve dilsiz olan insanlar olarak adlandırılıyor onlar. Onların hepsine Allah'ın söylediği bir tek kelime var. Onlar ölüdürler diyor. Ama diyeceksiniz ki onlar da yemek yiyor, onlar da konuşuyor, onlar da nefes alıyor, hareket halindeler. Öyleyse canlı. Bu dünya hayatında canlıdırlar. Ama Allah-u Teala onları gözleri kör olduğu için gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kör. Görmüyorlar, bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Kulakları duyuyor ama onlar işitmiyorlar. Kulaklarında vakra olduğu için. Manasına varamıyorlar. Ve kalplerine indirdikleri zaman idrak edemiyorlar. Ve bu konularda başkalarına hiçbir şey söyleyebilecek olan vasıfları yok. Bu sebepten de dilsizler. Kör, sağır ve dilsizlere Allah'ın verdiği isim onlar ölüdürler. İşte en çok ona hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sevgili kardeşlerim, ben dirilere hitap ediyorum, sizlere hitap ediyorum, Allah'ın yolunda olan sizlere. Gözlerindeki hicab-ı mestüre Allah-u Teala tarafından 5. basamakta alınmış olanlara. Kulaklarındaki vakra 6. basamakta alınmış olanlara. Kalplerindeki ekinnet 7. basamakta alınmış ve yerine ihbat konulmuş olanlara. Yani canlı olanlara, bizi işitebilenlere sesleniyorum. Eğer bizi Allah'a ulaşmayı dilemeden, böyle bir dileğin ne olduğundan bile haberi olmadan dinleyen kardeşlerimiz varsa, onların henüz gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında vakra vardır, kalplerinde ekinnet vardır. Onlar bizi hidayetçi olarak göremezler. Onlar söylediklerimizi hidayete ait alanlarda işitemezler. Manasına varamazlar. Onlar hidayete mütalik hususları kalplerinde ikinet olduğu için idrak edemezler. O zaman sözlerimizi anlayamamaları da, o zaman sözlerimizi değerlendirememeleri de normal bir olaydır. Neden? Bir kısım insanlar bizi anlıyor ve yaşıyorlar Allah'ın İslam dinini hayata geçirip tasavvufu yaşıyorlar. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, yani ihya edilmesinin adıdır. İnsanlık tarihi kadar da eskidir. Sevgili kardeşlerim, bu gözleriniz
bu kulaklarınız, bu kalbiniz bu işlevler tahakkuk ettikten sonra hayatta olan bir insanın gözleri, kulakları ve kalbi olur. Ondan evvel Allah-u Teala sizleri, bütün insanları hayatta kabul etmiyor. Onlar ölüdürler diyor. Habibim diyor, sen ölülere işittiremezsin. Onların diyor başka bir ayet-i kerimede, sana baktıklarını görürsün. Gördüklerini zannedersin. Onlar göremezler diyor. Onların gözlerinde hicab-ı mesture var. Onlar seni göremezler. Onlar ölülerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir anatomik açıdan bir insanın hayatta olması var. Nefes alan insanlar hayattadırlar. Nefes almaları sona erene kadar. Ama Allah'a göre hayatta değillerdir. Onlar bitkisel bir hayat yaşamaktadırlar. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, peki bu gözleri, kulakları ve kalbi açılan insanlar, onlar hayata geldiler. Sonra ne olur? Sonra bu insanlara veren için ölüyken diriliyorlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu dileği onun kalbinde işitir, bilir ve görür, derhal Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde evvela bu üç unsuru oluşturur. Gözdedeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala, kişi hidayet makamını hidayetçi olarak görmeye başlar. Ne diyor Allah Teala hidayet konusunda? Taha 123'te buyuruyor ki, hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Bir bakıma cennetten aşağı iniş, bir bakıma dünyada anne karnından dünyaya gelmek. Size hidayetim gelecek diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer ve onlar şaki olmazlar. Yani cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer, şakide olmazlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın hidayeti var. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek demek, hidayet konusunda harekete geçmek, ölümden dünya hayatına dirilmek demektir. Böyle olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı kelime onlar ölüdürler. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah-u Teala sonra ne yapıyor? Kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden
nefsinin kalbine göğsü şerh ederek bir nur yolu açıyor, kişiyi teslime ulaştırsın diye, İslam'a ulaştırsın diye. Bu işlem yapılmadıkça Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça, göğsünü şerh ederek o kişi İslam'ı yaşayamaz. İslam olamaz. İslam olmak, teslim olmak manasına geliyor. Hanif dininin Arapça adı İslam. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi içerir. 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha, İrşad makamına ulaşıp, hidayetçiye ulaşıp tabi olmak, 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safha, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek, 4. safha, nefsi halis kılarak Allah'a teslim etmek, 5. safha, irşada ulaşmak, 6. safha ve 7. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 28 basamaklı İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur ve böyle dizayn edilir. Vel-Asr suresi bu 4 tane 7 basamaklık safayı anlatır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz 1. safa, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. 2. safa, 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. safa, 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. 4. safa, 26. 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. 28. basamağın, bu nefsinizin Allah'a teslim olması 5. safa, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safa, 5. kademesinde gene 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece teslimi külli ile teslim olmayı gerçekleştirirsiniz. 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, ölümden hayata gelmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenizle gerçekleşir. Sonra 10 tane ihsan alacaksınız ki bunlardan sadece 4'ü bunlar. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek. Göğsünüzden nefsinizin kalbine nur yolu açılacak Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Sonra huşuya ulaşacaksınız. Ve mürşidinize ulaşacaksınız. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman tabiiyetle birlikte mümin olmak şerefine ereceksiniz. O güne kadar diliyle mümin olan biriydiniz. O günden sonra kalbiyle mümin olan birisi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize Allah iman kelimesini yazdığı için mümin olacaksınız. Kalbinizdeki iman kelimesinin sahibi olacaksınız.
sonra ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Yeni bir safhasında olacaksınız. İslam. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonraki bir safha, 25. basamaktasınız. Ama sevgili kardeşlerim, daha sonra daimi zikre ulaştığınız zaman da bakacaksınız ki o güne kadar da kör, sağır, bedelsizmişsiniz. Yani daha sonraki safha için 26. basamağa kadar geçen ömür gene bir ölümdür. Yani kalp gözünüzün açıldığı, kalp kulağınızın açıldığı, kalbinizdeki idrakin fuada çevrildiği, kalp yüzü açık, kalp kulağı açık birinin idrakine çevrildiği bir ortama ulaşacaksınız. Fıkıh etmek yeni bir idrake, fuade kendisini terk edecek. Burada baş gözleriniz dünyayı görürken, dünyadaki Allah'a ait olan şeyleri hissederken, kalp gözünüzü açan Allah Teala ona bu zahiri alemin ötesini göstermeye başlayacak. Orada göreceksiniz ki o güne kadar ölüymüşsünüz. Kainatı Allah Teala size bir bir gösterecek kalp gözünüz açıldığı zaman. Allah'ı işiteceksiniz kalp kulağınızla. O zaman yeni bir kör ve sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklardaki kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmanız, dünya hayatını, dünya hayatındaki fizik yaşantının standartları açısından sizi ölümden dirilmeye götürüyor. Ama 26. basamakta fizik alemin standartlarının ötesi için yeniden diriliyorsunuz. Yani 3. basamağa kadar gerçek anlamda ölüsünüz. 3. basamakta dünya hayatı için diriliyorsunuz. Ama manevi bir dünya hayatına gözlerinizi açıyorsunuz. Allah'a göre bir hayatı sağır, dilsiz ve kör olmayarak gözleri gören, kulakları işiten, kalbi idrak eden bir insan olarak dünya hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a göre bir dünya hayatında canlısınız. 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. Ama 26. basamakta şu fizik dünyanın ötesine vukuf kesbetmeniz için Allah Teala baş gözlerinizi değil, kalbinizdeki kalp gözünü açıyor. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra kalp kulağınızı açıyor. Ve kalbinizdeki fıkıh hastasını, fıkıh etme hastasını fuat hastasına çeviriyor. Yani fiziğin ötesini de idrak edebilecek olan bir yetenekle
donatıyor size. Anlıyorsunuz ki o ana kadar da bir ölüymüşsünüz. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Dünya hayatı için canlıymışsınız. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Ve Allah Teala size bunları veriyor. İşte böyle bir dizaynda gök katlarını birer birer görmeye başlıyorsunuz. Fiziğin ötesindeki standartları devrin imamının dergahını gösteriyor Allah Teala kalp gözünüze. Kalp kulağınızı da devamlı neleri gösterdiğinin bilgisini veriyor. Sonra yedi katı sırlarıyla birlikte birer birer göstermeye başlıyor. Tarık-ı Mustakim boyunca yedi tane gök katını aşarsınız. Her safayı ayrı ayrı gösteriyor Allah Teala. Sonra Setedin Münteha Adem'e yokluğa geçiş noktası. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz Adem'in ötesini yokluğu gösterir Allah Teala. Yokluktan dünyaya baktırır. Dünyayı aslında kainatı gösterir. Dünya kainat üzerinde bir toz zerresidir. Allah Teala kainatı gösterir size. Görürsünüz ki kainat bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve Allah'ı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmek. İşte görüyorsunuz ki her şey sizin için. Adem yani yokluk ve Allah'ın zatı. Burası teslimi külli ile teslim olmanın standardıdır. Az kişiye nasip olacak bir güzelliği yaşamaktır. İnsanların çok azı, belki %1'i, belki 1000'de 1'i bu nihai güzelliğe ulaşabilir. Bütün insanlığa kıyas edince bu böyledir. Ama Allah'ın yoluna giren insanların yolunda güçlüklerden yılmayarak Allah'a bağlılığını tekrar tekrar Allah'a ispat eden, Allah'a tevekkül etmiş olan insanlar mutlaka bu hedefe ulaşırlar. Mutlaka irşat makamını Allah Teala onları tayin eder ve mutlaka onlar Allah'ın zatını ve Adem'i yokluğu ve yokluktan kainatı göreceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
her biri ayrı bir mutluluk, ayrı bir saadet. Allah'ın mümtaz insanlara hediyeleri, nimetleri. Herkes bunları yaşayamaz. Ama aranızdan yaşayanlar olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın öğretisi herkese açıktır. Allah'ın öğret dediği her şeyi öğretmekle vazifeliyiz. Yaşatmakla vazifeliyiz. Yani hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse mutluluğunuz hidayet dizaynı içerisinde hüküm ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağının içinde bulunduğumuzu, hidayetçinizin mevcut olduğunu, burada olduğunu, onunla karşı karşıya olduğunuzu idrak ediyor musunuz? Bunu idrak etmek kolay bir şey değildir. Şeytan insanlara vesvese üzerine vesvese vermeye çalışır. İnsanların kendisiyle olan bağlarını koparıp da Allah ile yeni ve sağlam, onları kurtuluşa ulaştıracak olan tertemiz bağlar kurmasını bütün pisliklerin sahibi olan iblis asla işlemez. Asla istemez. Onun işi pisliktir, ricstir. Ve bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek onun şiarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? O sadece Allah'ın yolunda yaşanır. Allah dostları için vardır. Başkaları için yoktur. Hiç kimse Allah dostu olmadıkça mutlu olamaz. Saadeti yaşayamaz. İşte onun için diyorum ki, sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin hakkınız. Vazifenizi yapın ve hakkınızı alın. O size teslim edilmek üzere hazır bekliyor. Mutluluğu yaşamanız Allah'ın temel emridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk sohbetimiz de böylece tamamlanıyor. Yeniden yeni doğan günlerde, her yeni güneşle birlikte bizi hatırlayın. Unutmayın, yeni bir güneş doğdu. Hidayet güneşi. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.
1: Mesela ala muhammed teyzim ilahi meşhitar hocamız. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâlil mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bir defa daha bir büyük mutluluğu yaşamak için beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hamdolsun ki varız, hayattayız. Allah-u Teala bizleri yaratmış, hem de kainatın en üstün mahluku olan insan olarak yaratmış. Düşünün ki Allah-u Teala kainatta neyi yarattıysa, yarattığı her şeyi biz insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın en kıymetli mahluku olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşamalıyız. Bir kedi olarak bir hayvan olarak Allah-u Teala bizleri yaratabilirdi. Öyle yapmamış. İnsan olarak yaratmış. Üç tane vücut vermiş bizlere. Ruhumuz, içimiz, nefsimiz. Şu anda fizik vücutlarımızla fizik alemde beraberdik. Ama akşam gecenin küçük bir kısmında nefslerimizle beraberdik. Bizi görenler hatırlayacaklardır. Öyleyse her şey öylesine güzel ki bu güzelliği yudum yudum yaşıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Var olmanın, hayatta olmanın ve bir yaratıcınızın var olmasının onun kulu olmanın, onun kölesi olmanın mutluluğunu hiç düşündünüz mü? Allah'a köle olmak, daha ötesi Allah'ın tasarrufunda olmak. İşte bu nokta sonsuz hamd ve şükrün doruğudur. Sevgili kardeşlerim, yalnız değiliz. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki sahibimiz var. Sahibimiz Allah. Bir sahibimiz olması Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sahibimiz olması, onun varlığının bizi korumasının, bizi yönetmesinin, o o büyük huzurunu hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bizler boş insanlar değiliz. Bizim sahibimiz var. Allah. Kainatın sahibi, 6 ayrı kainatın, 6 ayrı alemler dizisinin sahibi, o yüce Allah, işte o sahibimiz. Öyleyse her şeyin onun için yaratıldığı bir ortamda biz insanlar, insanların kendisi için yaratıldığı bir ortamda o yüce yaratıcımızı hamd ve sena ile anarız, zikrederiz. Hamdolsun ki bizi yarattı ve var olmamızı sağladı ve varız. Varsak sonsuz şükrederiz, hamd ederiz. Öyleyse bir hayatı yaşıyorsunuz. Başlangıçtan bugüne bir hayat. Doğdunuz, bu dünyaya gözlerinizi açtınız. Bir köşesinde bu dünyanın. Hepimiz bu dünyanın bir köşesinde dünyaya gözlerimizi açtık. Uzun süre mutluluğu belki hiç yaşamadık. Bilmiyorduk ki, Allah'ı tanımıyorduk ki, mutluluğun

izleyenler ve dinleyenler, biz aynaya birkaç kere bakın. Allah'a adanmak demek, başkalarının hizmetine adanmak demek. Allah başkaları için yaptığınız karşılıksız her hizmeti kendisine yapılmış kabul eder. Ve bütün etrafınızdaki insanların sizin mutluluğunuzun bir kapısı olduğunu artık biliyorsunuz. Kim varsa etrafınızda hasbel kadar şu anda kimlerle beraberseniz, o beraber olduğunuz kişilerin her biri sizin mutluluğunuzun bir penceresidir, bir kapısıdır. Onların mutlu olması konusunda atacağınız her adım, söyleyeceğiniz her kelime, onları mutlu edebilecek olan her güzel davranış, sizler için mutlaka bir muhteva taşıyacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutluluğunuzun kapısıdır onlar. Her birine göstereceğiniz bir küçücük güler yüz, bir hal hatır sorma, bir sıcak davranış, onların ta kalplerine hitap eder. Ve sizin o küçücük davranışınızdan mutluluk duyarlar. Onlarla meşgulsünüz diye, onlarla ilgileniyorsunuz diye, onlarla dostsunuz diye. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim, dostluktan öte? Her şey hayatınızın bir parçasıdır. Şu bahçenizdeki otlar, çiçekler, ağaçlar, şu karşıdaki göl, şu mavi beyaz gökyüzü, o pamuk gibi güzel bulutlar, bahar açmış çiçeklerin baharları adım adım yaprağa dönüşüyor. Su yürüyor ağaçlara. Her yerde bir heyecan, bir sevinç, çığlık çığlığa kuşlar. Sevgili kardeşlerim, hayat, etrafınız hayatla dolu. Günün içi bulutlarla, gökler kuşlarla, toprağın üstü her türlü hayvanla, kuşla ve insanla hayat kazanıyor. İşte göreviniz bu yaşamakta olduğunuz dünyayı kendinize Allah'ın dünyası yapmaktır. Unutmayın, aynı koordinatta bulunduğunuz aynı noktada hem Allah'ın ülkesinde yaşayabilirsiniz, hem şeytanın ülkesi olabilir orası. Merkezi siz olan bir kainatta yaşıyorsunuz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayabilirseniz, ne zaman bir başkasına mutluluk vermek için varsanız, Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Yani abses ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üstünde, pozitif alemde, Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Allah'ın

krallığında yaşarsınız. Buraya oradaysanız mutlusunuz. Siz daha başkasına bir iyiliği yapmadan evvel ona bu iyiliği yapmayı düşündüğünüz andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah'ın ülkesi hepiniz için bir mutluluk metiresidir. Bir tarafı, bir kenarı Allah'ın bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, ikinci kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını o yaptığınız güzel davranışın size kazandırdığı derecelerin teşkil ettiği, yani hayrın teşkil ettiği bir üçgende yaşarsınız. Bu mutluluk üçgenidir. Allah'ın alemindeki sizi o süreç içerisinde devamlı mutlu kılacak olan bir alemdir. Allah, ruhunuz ve hayır. Eğer daimi zikre ulaşmış olsaydınız, o zaman bir dörtgenin bir karenin içinde yaşayacaktınız. Dördüncü kenarında nefsiniz teşkil edecekti. Allah, ruhunuz, nefsiniz ve işlediğiniz hayır bir kare oluşturacaktı. Allah'ın karesinde, Allah'ın dörtgeninde yaşayacaktınız. İster üçgende yaşayın, ister dörtgende yaşayın. Bunu yaşarken hep Allah'ın güzellikleriyle varsınız. Muhakkak ki oralarda da her şey aynıdır. İşte tomurcuk tomurcuk ağaçlar, bahar, baharın bütün güzelliğini yaşıyor bahçeler. Allah Teala kainatı dilediği zaman bir gelin gibi süslüyor. Her şeyi en güzel standartlarda vücuda getiriyor. Kimin için dersiniz? Sizler için. Bütün ağaçlar, bütün baharlar ve bütün baharların dönüştüğü yapraklar, sonra çıkacak olan meyveler hep sizin için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz sizlerle can dostuyuz. Gönül dostuyuz. Allah'ın sizin ve bizim oluşturduğumuz bir üçgeni temsil ediyoruz. Biz bunları anlatırken aramızda şeytan giremez. Sadece güzellikleri yaşarız. Kalbinizden geçen şey eğer hep güzelliklerse, hedefiniz sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk diş atmaksa, bunun için yaşıyorsanız, hayatınızın manası buysa, en çok zevk aldığınız şey buysa, o zaman siz bizdensiniz. Siz Allah'tan yanasınız. Biz sizlerdeniz. Allah'tan yanayız. O
Allah'tan yana olmayanlar, Allah'ı tanımayanlar, onlar bizden değildir. Hiçbir zaman bizlerin yaşadığı o sonsuz saadeti, o doya doya mutluluğu yaşayamayacaklardır. Her zaman nefslerindeki afetler ve o afetlere dayalı olarak şeytan onları her fırsatta tokatlayacaktır. Her fırsatta üzüm üzüm üzecektir. Ve bundan büyük zevk alacaktır. Yegane zevki insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak. Yegane hedefi bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. O kapkaranlık dünyası içerisinde, kendisine ördüğü örümcek ağlarının içerisinde hep mutsuz, hep huzursuz bir iblis var. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu isterseniz onu tanısaydınız, acırdınız. O korkunç dünyası içinde yalnız karanlığa çalışan kafasıyla sadece ve sadece insanları huzursuz etmek için, mutsuz etmek için yaşayan bir varlık düşünün. Kapkaranlık bir varlık. Karanlıklardan hoşlanan, oralarda yaşayan, nasıl yarasalar karanlık mağaralarda yaşayabilirlerse, iblisin de bütün dünyası karanlıktır. Nur en büyük düşmanıdır. Onun için kalbinizin Allah'ın sizlere öğrettiği metotla, zikirle aydınlanması, nurlanması onu en çok kaygılandıran, huzursuz kılan, onun yaşamını, kalbinizdeki yaşantısını yok edecek olan bir sistemdir. Unutmayın, şeytan size nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek suretiyle hükmeder. İnsanlar doğuşlarından itibaren şeytanın hükmü içerisinde bir hayat geçirirler. Hiçbir zaman da bunun farkına varmazlar. İblis hepsini parmağında oynatır, yönetir, onlara hiç çaktırmadan. İşlerinde duydukları o Allah'ın emirlerine yapmamayı emreden, işlerinde duydukları o Allah'ın yasak ettiklerini mutlaka işlemeyi emreden sesin insanlar hep kendi sesleri olduklarını zannederler. Öyleyse bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizayn içerisinde şeytanın yeri yok bizim dünyamızda. Onu dünyanızdan çıkarın. Onun size tahakküm etmesine, sizi huzursuz etmesine, sizi elinde oyuncak etmesine müsaade etmeyin. İnsanlık onurunuz ve Allah'ın size verdiği yetkileri bir öyle dizayn içinde oturtun ki yerli yerine, onlar sizi şeytana kul etmekten kurtarsın, şeytanı size kul yapsın. Böyle bir şey mümkün mü? Daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki mümkün. Kim daimi zikre ulaşmışsa o şeytanın kulu değildir. Şeytan onun kuludur. Hep gene Allah'ın emirlerini çiğnetmek için size bir şeyler söylemeye çalışır. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek için. Ve ikisinde de başarı kazanması
artık mümkün değildir. İç dünyanızda nefsiniz bir ruh hüviyeti kazanmıştır. Nefsiniz de ruhunuz da bir bahar içerisinde yaşamaktadır. İkisi de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi isterler. İkisi de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Her iki uçta da ister Allah'ın emirleri söz konusu olsun birinci uç, ister Allah'ın yasakları söz konusu olsun ikinci uç. Her iki kutupta da şeytan hep mağluptur, mağluptur, mağluptur. Öyleyse görüyorsunuz ki onu her olayda %100 mağlup edebileceğiniz bir gün siz gayret ederseniz mutlaka gelecektir. Daimi zikrin hudutları içine girdiğiniz zaman artık bir kurtuluş ülkesindesiniz. Artık iblis hiç istemediği bir tuzağa düşmüştür. Ne diyordu Allah Teala? Şeytan ve dostları hile yaparlar diyor Allah Teala. Ama diyor bilmezler ki Allah'ın hilesi onlardan her zaman üstündür. Ama Allah'ın hilesinin tahakkuk etmesi için siz vasıf kazanmak mecburiyetindesiniz. Bu vasıflardan en önemlisi, sizi mutlak saadete götürecek olanı daimi zikir, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizlerin gönül dostluğu sizleri öyle bir yere taşıyacak ki orada cennet saadetinin bütününe, dünya saadetinin de bütününe ulaşacaksınız. Yani iç aleminizde devamlı bir mutluluğu yaşayacaksınız. İç aleminizde sulh ve sükun tesis edeceksiniz. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız iç aleminizde. Dış aleminizde de aynı sonuca ulaşacaksınız. Sulh ve sükun. Başka insanlarla ilişkilerinizde artık sizin başkalarının size düşman olması dolayısıyla onlara karşı duyduğunuz kin, nefret, öfke, düşmanlık, gayz, bütün afetler ve onların neticeleri olan duygular, hepsi sizi terk etmiş olacaklar. Dış dünyanızda da sulh ve sükunu oluşturacaksınız. Ve mutluluğu yaşayacaksınız. Sonra mı? Sonra Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde Allah'ın her dediğini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yüksek saadet hali, birinci sınıf bir saadet hali sizi Allah ile olan ilişkilerinizde de kuşatacak. O dünyanın insanı olacaksınız. İç dünyanızı Allah'ın aleminde, dış dünyanızı Allah'ın aleminde, Allah ile olan ilişkilerinizi Allah'ın aleminde yaşayacaksınız. Üç ayrı cepheden de kesintisiz bir saadet, bir mutluluk hali
üç ayrı aleminizde de kavganın bitmesi, sulh ve sükuna ermek, huzura ermek, işte sizin dünyanız olacak. İç dünyanızda mı? İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Daimi zikre açtığınız zaman. İç dünyanızda savaş var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Ruhunuza yön veren, onu konuşturan Allah'tır. Nefsinize yön veren ise şeytandır. Nefsinizi konuşturmaz, kendi konuşur. İç sesinizi taklit eder. Hep içinizden birinin Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi emrettiğini duyarsınız. Bu kendi düşüncelerinizle ne dersiniz? Bir başkası da bir başka ses aslında sizin sesiniz, iç dünyanızın sesi, yani ruhunuzun sesi, yani Allah'ın ruhunuza söylettiği şey, mutluluğu yaşamanız, Allah neyi emretmişse onu yapmanız, yasak ettiklerini de işlememeniz. Bu diyalektik dizayn iç dünyanızda devam eder, gider. Eğer nefsinizi tezkiye edemezseniz ve tasfiye edemezseniz her seferinde iblis sizi yere vuracak ve bundan büyük bir mutluluk duyacaktır, zevk duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla zevki sakın birbirine karıştırmayın. Mutluluk, onu tarif ediyorsanız, mutluluk iç aleminizde bir, dış aleminizde iki, Allah ile olan ilişkilerinizde üç. Üç alemde birden kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşamanız demektir. Her açıdan kavganın bittiği bir ortamda olacaksınız. Her açıdan kavganın bittiği bir ortam. Sulh ve sükun hali, mutluluk hali ama devamlı, kesintisiz. İşte iblis size yere vurduğu zaman sevinir, bundan zevk olur ama bu mutluluk değildir. İblisin arkadan huzursuzluk duyacağı bir zevk halini yaşamasıdır. Arkadan mutlaka huzursuzluk gelip onu yakalayacaktır. Ve cehennemde en büyük azaba duçar olacak yegane varlıktır. Öyleyse düşmanınızı iyi tanıyın. Ona sadece Allah'ın yasaklarını işlediğiniz zaman teslim olursunuz. Ona sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz ahvalde teslim olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse neden mutsuzluk, neden mutluluk? Neden insanlar iç dünyalarında mutsuz? Allah'ın reçetesini bilmedikleri için mutsuz. Ne var iç dünyalarında? İç dünyalarında her şeyden evvel o diyalektik kavga var.
iç dünyalarında bir savaş var. Nefsin ordularıyla ruhun orduları arasında kesintisiz bir savaş. İblis devamlı nefsin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyin. İçki içmenizi ister. Kumar oynamayı yasak etmiş. Kumar oynamanızı ister. Allah neyi yasak kıldıysa onların hepsini size süslü gösterir. İmrenilecek bir şey zannettirir. Aslında üzerinizde hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Şeytanın üzerinizde en ufak bir hakimiyeti, bir emretme gücü ve emrini yaptırma yeteneği mevcut değildir. Böyle bir iktidarın sahibi değildir. Buna karşılık korkunç bir kandırma kabiliyeti vardır. İdrakinizin ulaşamadığı yerlerden size tesir etmeye çalışır. Son derecede zeki bir mahluktur. Sizi aldatmak için bütün kalleşlikleri hiç çekinmeden gerçekleştirir. Bir tek hedefi vardır. Sizi yere vurmak. Bir tek hedefi vardır. Sizi cehenneme götürmek. Bir tek hedefi vardır. Dünya hayatında sizi mutsuz etmek. Dünyada ve ahirette kısaca tek bir hedef sizi mutsuz etmek. Sizi zelil etmek. Yerle bir etmek. Yaşama zevkinizi mahvetmek. Ve dünyadaki en çok ızdırap çeken insanlardan biri yapmak. Sevgili kardeşlerim, ızdırap çekenlere dikkatle bakın. Onlar Allah'ı tanımayanlardır. Onlar Allah'ın kanunlarını bilmeyenlerdir. Allah'ın kanunu ne ekerseniz onu biçmektir. Size negatif bir davranış nereden gelirse gelsin, hiç dışarıda suçlu aramayın. Bir tek suçlu vardır, o sizsiniz. Üç grup düşüneceksiniz. Birinci grupta yalnız siz varsınız. Nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla yalnız siz. İkinci grupta sizin dışınızdaki bütün insanlar var. Üçüncü grupta da sadece Allah. İşte eşitlik sizinle başka insanların arasında kurulmuştur. Sizden etrafınızdaki herhangi bir insana taşan bir davranış biçimi, ulaşan bir davranış biçimi, eğer ona huzursuzluk verecek bir hüviyet taşıyorsa, toplumun herhangi bir noktasından size o aynen geri dönecektir. Her üzüldüğünüz şey aslında kendi yaptığınız bir negatif davranışın size tepkimesidir. Nereden size sizi huzursuz edecek, sizi mutsuz edecek bir davranış biçimi ulaşıyorsa, bilin ki arkasında sizin o noktadan evvel başka birilerine yapmış olduğunuz onları üzen davranışlar vardır. Bu kanunu hiç unutmayın. Aynen Allah-u Teala'nın söylediği gibi, ne ekerseniz sadece onu biçersiniz. Etrafınızdaki insanlar sadece bir tek varlıktır. Hepsinin toplamı sadece bir tek varlıktır. Aranızdaki ilişki bileşik kaplar
usulüne göre çalışır. Siz hangi seviyedeyseniz yaptığınız kötülük açısından onlar da aynı seviyededir toplam olarak. Yaptığınız her kötülük onlara ulaşır, sonra size inikat eder, geri döner. Aynı seviyede. Öyleyse neden bana falanca böyle yaptı diye düşündüğünüzde onda aramayın sebebi. Kendinizde arayın. Siz kime, ne yaptınız da o olay sizin başınıza geldi acaba? Öyleyse. Sevgili kardeşlerim, öyleyse iblisi iyi tanıyın. Üzerinizde bir sultası yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir şey yapamaz. Siz Allah'ın öğrettiği ilmi alırsınız, onun tırnaklarını birer birer sökersiniz. Ve sizi hiçbir şekilde yaralayamaz bir hale getirirsiniz. Sonunda uşağınız olur. Sonunda gazoz ağacınız olur. Her seferinde size düşmanlık etmek için harekete geçer. Her seferinde onu yenersiniz. Her seferinde o mağluptur, zelil olur. Ama böyle olması vazgeçmesine sebebiyet vermez. Hayatınız boyunca sizinle Allah'ın yolundaysanız vazgeçmeyecek, hep uğraşacaktır, uğraşacaktır, uğraşacaktır. En küçük bir mutsuzluk verebilir miyim diye size. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça onun harekat alanı daralır. Küçülür, küçülür, küçülür, küçülür. Daimi zikre ulaştığınız zaman sıfıra müncer olur. Daimi zikir iblisin sıfırlandığı noktadır. Daimi zikir iblisin sizin için ölmüş olduğu noktadır. Fonksiyonel olmaktan çıktığı hiçbir davranışıyla size en ufak bir rahatsızlık veremediği bir zavallı, bir sefil mahluk olma noktasıdır. Zelil olma noktasıdır. Yerle bir olma noktasıdır. Hiç hoşlanmaz bundan. Büyük sıkıntı duyar, nefret eder zelil olmaktan, mağlup olmaktan, sizin gazıdacınız olmaktan, yerle bir olmaktan. Daimi zikre ulaştığınız zaman o hiçbir açıdan size en küçük bir rahatsızlık veremez. Oraya ulaştığınız zaman insanların evvelce size yapmış oldukları size özen davranışların artık bittiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey sizi mutlu etmek için el birliği edecek. Görebildiğiniz ve göremediğiniz her şey. İç dünyanız, dış dünyanız ve Allah. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım. İç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Hiç sordunuz mu kendi kendinize? Sevgili dostlarım, can dostlarım, hiç sordunuz mu? İç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü her şeyden evvel iç dünyanızda kavga var, kaos var, savaş var. Nerede? Birbirine düşman İki grup çarpışıyorsa orada öfke vardır, kin vardır, düşmanlık vardır ve bütün bunların eşitliği mutsuzluktur. Düşmanlık eşittir mutsuzluk, kin eşittir mutsuzluk,
Nefret eşittir mutsuzluktur. Mutlaka nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir. Ruhunuz da asla işlemek istemeyecektir. Mutlaka ruhunuz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak isteyecektir. Nefsiniz asla istemeyecektir. Öyleyse Allah'ın yasakları ve Allah'ın emirleri doğrultusunda nefsiniz ve ruhunuz hep birbirine düşman davranışlarda bulunacaklardır. Ruhunuz hiçbir zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamazlık edemez. Mutlaka onu gerçekleştirecektir. Hangi şartların içinde olursa olsun. Ama nefsiniz buna şiddetle karşı çıkacaktır. Ve ruhunuz onun keyfini bozacağı için ona her alanda düşman olacaktır. Düşmanlık yani adavet müessesesi nefsinizin bir afetidir. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Çünkü iç dünyanızda savaş var. Nefsiniz ruhunuz arasında. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Çünkü nefsinizin talepleri daha çok yerine gelmekte ve siz hem kendi nefsinize hem de etrafınızdaki insanlara zulmetmektesiniz. Kim bir başkasına zulmederse aslında aynı anda kendisine de zulmetmiştir. Çünkü başkasına yaptığı her zulüm onun derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ne zaman bir olay size derecat kaybettirmişse bilin ki siz nefsinize zulmettiniz. Zulmün reçetesi, zulmün bedeli ya da daha güzel bir ifadeyle zulmün faturası nefsinize zulmetmektir. İster başkasına zulmederek nefsinize zulmedin, ister sadece siz Allah ile direkt karşı karşıya kalın, Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek nefsinize zulmedin veya yasak ettiği bir fiil işleyerek nefsinize zulmedin, her ikisinde de derecat kaybedersiniz. Zulmün işareti, zulmün tanıtıcı faktörü, eski tabirle alameti farikası, onu başkasından farklı kılan alameti derecat kaybetmektir. Zulüm eşittir kaybettiğiniz dereceler. Öyleyse iç dünyanızda hem işlediğiniz günahlar sebebiyle mutsuzsunuz. Çünkü arkasından o günah işlediğiniz anda derecat kaybedeceksiniz. Mutlaka Allah size azap edecek. Her işlediğiniz yanlış davranış sebebiyle iç dünyanızda azaba muhatap olacaksınız. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz gene nefsinize ve şeytana yenildiniz. Gene derecat kaybedeceksiniz. Gene nefsinize zulmetmiş olacaksınız. Ve tabiatıyla gene huzursuz olacaksınız. Acı çekeceksiniz. Hep mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuzda nefsinize zulmedecek. Ruhunuzda nefsinize azap edecek. Bir defa daha huzursuz olacaksınız. Ya dış dünyanızda? Dış dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü dış dünyanızda başkalarına yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Nefsiniz ve şeytan size başkalarına zulmü emrediyor ve aklınız o ortamda yeşerdiği için, o ortamda şuur kazandığı için bunu gerçekleştiriyor. Zulmediyorsunuz.
huzursuzsunuz. Tabiatıyla arkadan o insanlar da sizden intikam almak istiyorlar. Fırsatını bulurum lan, intikamlarını alıyorlar. Zulmettiğimiz zaman duyduğunuz üzüntünün, hüznün ikincisini onların sizden intikam almasında yaşıyorsunuz. Bir üçüncüsü daha gelecek. Çünkü siz de onlardan intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız an bir defa daha üzüleceksiniz. Eğer intikamınızı alamazsanız bir defa daha üzüleceksiniz. Stres sebebiyle öyleyse. Nefsinizin emrinde olduğunuz sürece şeytanın emrindesiniz. Ve hep üzülmeye, hep huzursuz olmaya kendinizi mahkum etmişsiniz demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden hep huzursuz olacaksınız ki? Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman orada şeytanla savaşınız var. Allah neyi emretmişse yerine getirmiyorsanız huzursuz olacaksınız. Allah neyi yasak etmişse onu işletecek gibi size ve gene huzursuz olacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Hem de iki defa. Hem Allah hem ruhunuz size ve nefsinize azap edecek. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hiçbirisi olmayacak. İç dünyanızdaki savaş bitmiş olacak. İç dünyanızdaki huzursuzluk bitmiş olacak. Davranışlarınız hep pozitif olduğu için, hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasak ettiği fiilleri asla işlemediğiniz için hep hayır işleyeceksiniz. Arkasından hep mutluluk duyacaksınız. Ve huzur içinde iç dünya muhtevası yaşayacaksınız. Sulh ve sükun içinde bir iç dünya saadeti kesintisiz. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz aynı şeyi emredecek. Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Nefsiniz ve ruhunuz aynı şeyi emredecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutlu bir insansınız. Gelelim dış dünyanıza. Daimi zikirle birlikte siz artık başkasına zulmedemezsiniz. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz da Allah'ın emrettiği şeyleri yapacaktır. Yapmanızı emredecektir ve aklınız buna uymak durumundadır. Sadece Allah'ın emrettiği şeyleri yapabilirsiniz. Sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyebilirsiniz. İşlemeniz mümkün olmaz. O zaman ister emirler cephesinde olsun, ister yasaklar cephesinde olsun, siz her zaman huzursuz ve sıkıntılı bir insan değil, her zaman sonsuz bir mutluluğun içinde yaşayacaksınız. Başkalarına asla zulmedemeyeceksiniz. Zulmetmeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz de ruhunuz da başkalarına en iyi davranışlarda bulunmanızı emreder ve sadece onu yaparsınız. Öyleyse orada mutlusunuz. Hiç kimsenin kalbini kırmazsınız. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. Böyle olunca başkalarının sizden intikam alması da söz konusu değildir. Hiç kimse sizden intikam almayacaktır. İntikam alınanların yaşadığı huzursuzluğu yaşamayacaksınız. Bunun tabii neticesi olarak siz de hiç kimseden intikam almayacaksınız. İntikam alanların yaşadığı huzursuzluğu da yaşamayacaksınız. Ve dördüncü faktör. Sizin için
Sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman bir şuur altı birikimi, bir stres oluşması mümkün değildir. Çünkü intikam almayı aklınıza bile getirmiyorsunuz. Hiçbir zaman böyle bir şeyi dilemeyeceğiniz için alınamamış bir intikamın, kinin içinizde, iç dünyanızda yer etmesi hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Stres oluşması da bu sebeple hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki dış dünyanızda da mutlak bir saadeti, kesintisiz bir mutluluğu sulh ve sükun halinde yaşayacaksınız. Dış dünyanızda artık hiç kimseyle sizin düşman olduğunuz bir ortamda savaş vermeyeceksiniz. Başkaları size düşman olabilir. Ama siz asla onlara düşman olmayacaksınız. Sonra mı? Allah ile olan ilişkilerinize gelince Allah'ın bütün emirlerini yapan, bu sebeple emirler cephesini yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşayan bir mutluluk halesi içinde yaşayacaksınız. Şeytanı emirler cephesinde devreden çıkarmış olacaksınız. Size tesir sahası sıfırlanacak. Allah'ın yasakları cephesinde de şeytan sizin için bir sıfır hükmüne girecek. Öyleyse burası onun size kadız ağacı olduğu noktadır. Sizin esiriniz olduğu, sizin köleniz olduğu noktadır. Her seferinde zelil, mağlup ve perişan yerdedir iblis. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de siz sonsuz bir saadeti yudum yudum içen, yaşayan bir kesintisiz mutluluğun, sulh ve sükun içerisindeki mutluluğun sahibi olacaksınız. Öyleyse bütün bunlara ulaşmak varken neden içinizdeki kavga, neden başka insanlarla kavga, neden devamlı stres içinde yaşamak, hiçbirisine gerek var mı sevgili kardeşlerim? Siz başka insanlarla dost olmayı başarırsanız, onlar da sizinle dost olmaya elleri mahkumdur. Öyleyse güzelliği başkalarının mutluluğu için yaşamayı usul haline getirin ki sonsuz mutluluk sizlerin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte mutluluk dediğimiz zaman bunu görüyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerimizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, uyuşun, asla kavga değil. Öyleyse hayatınızın sonsuz bir mutlulukla geçmesi sizin elinizde. Başka insanlara kendinizi adayarak ve veya daimi zikrin sahibi olarak, her ikisi de sizi Allah'ın ülkesinde yaşatabilecek olan iki ayrı cepheyi ifade eder. İkisinde de Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. İkisinde de mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ihsan etmesini, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de cennette de
sonsuz mutlulukların sahibi olmanızı, sulh ve sükun içinde yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Evliya denilince insanımızın aklına bir tür bela geliyor. Bu insanımız gidip türbelerle dua ediyorlar. Allah-u Teala'dan dilekte bulunuyorlar. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliyasından birçok yerde bahsediyor. Onlara korku olmadığını ve mahzun olmayacaklarını söylüyor. Acaba evli olmak nasıl mümkün oluyor? Evliyalık nedir? Eski evliyaların inşallah bugünü günümüzde ışık tutacak yaşam biçimleri, sözleri var mıydı? İnşallah bize bunları anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salallahu aleyhi ve sellem.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Ramazan'ın, bu seneki Ramazan'ın 99 yılı Ramazan'ın son teravih namazından sonra Cenab-ı Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Evliyalık müessesesi, Allah'ın bir ihsan müessesesi. Kimdir evliya, ne zaman evliya olunur, nasıl evliya olunur? Buradan sohbetimize adım adım girelim inşallah. Dilerim ki Allah ile insan arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşur. Vel-Asr suresi 4 tane 7 basamak olarak bunu 4'e bölmüş. Onun için Vel-Asr suresine Kur'an'ın bütününü itibar eden bir sure deniyor. Gerçek anlamı da öyledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütün muhtevası bu 28 basamağın tamamını alır. Öyleyse bu 28 basamakta beraberce kısaca bahsederek konumuza girelim adım adım. Evvela 28 basamağın iskeletini, omurgasını temin eden, omurgasını ortaya koyan sure Vel-Asr suresi. Allah-u Teala buyuruyor. Vel-Asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insâne lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Hüsranda olursa ne olur diye bir sual gelecek aklımıza tabi. Onun cevabını vererek öteye geçelim. Müminin suresi 103. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kimlerin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme alırız. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların genel vasfı cehenneme gitmek. Allah-u Teala çok açık bir şekilde diyor ki zamana, bütün zamanları yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa eğer Allah-u Teala'nın yoluna girmezlerse insanlar, onların hüsranda oldukları cehenneme gideceği kesin bir dille anlatılıyor. Bir adım daha atalım. Araf 179 Allah-u Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ve bir başka ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Biz muhakkak ki cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağız. Hiç boş yer bırakmayacağız diyor. Öyleyse kesin bir olgusu var Allah-u Teala. İnsanların çoğu ne yazık ki hüsranda, yani cehenneme gidecekler. Cehenneme gidecekleri kesin. Öyleyse bir başka ayette bundan bahsediyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Buradaki hakikat daha acıklı, daha korkunç. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani gidecekleri yer cehennem diyor Allah-u Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Düşünebiliyor musunuz? Sayıları birbirine eşit değil ama 73 tane fırkadan sadece bir tanesi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, sadece onlar Allah'ın cennetine girecekler. Ötekilerin hepsi şeytana kul olacaklar. Şeytanı hatırlayın, ne diyordu Allah Teala'ya? Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü çoğu cehenneme gidecekler. İşte Vel-Asr suresi böyle başlıyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanlar cehenneme girecekler. 4 tane istisna koymuş. 1. Amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. 2. Mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. 3. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, nefslerini tezkiye etmiş olanlar. 4. Allah'a fizik vücutlarını ve nefslerini de teslim edenler.
İşte sure şöyle. Vel asr. Asr'a yemin edelim. İnnel insani lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amilü salihat. Ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, nefs tezkiyesine başlayanlar, mürşide ulaşmadan hiç kimse buna başlayamaz, mürşitlerine ulaşanlar. Üçüncü kesimde ve tevasav bil hak ve hakkı tavsiye edenler, nasıl tavsiye edenler? Ruhlarını hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye etmek yetkisinin sahibi olanlar, buna ehil olanlar, bu tecrübeyi yaşamış olanlar. Ve tevasav bil sabr. Sabrın sahibi olup, nefslerindeki bütün afetleri yok edip, ruhlarının bütün güzelliklerine sahip olup, bütün güzelliklerle beraber sabrı da tavsiye ederler. İşte Allah Teala irşad makamına getirdiği zamanın imamı için bunların sahibi olduğunu söylüyor secde 24'te. Ve diyor ki وَجَعَنَّا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَحْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا وَيَعَيَاتِنَا يُنْكُنُونَ Biz insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamı kıldık. Emrimizle insanları hidayet erdirsinler diye. Niçin onları oraya tayin ettik? Sabrın sahibi oldukları için. Bütün afetlerle beraber sabırsızlık afetini de yok ettikleri için ve ayetlerimize yakin hasrettikleri için. İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için. 28 basamağı tamamladıkları için. İşte konumuz sıfırdan başlıyor, sona kadar ulaşıyor. Tam 28 tane basamak. Ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine ulaşması, ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece ruhunu teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi ve Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'unu tamamlaması tam 28 tane basamak oluşturuyor. Öyleyse evliyalık meclisinin başlangıç noktası Kur'an'daki İslam'a %100 dayalıdır. Kimdir evliya? Evliya, Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayandır. Evliya ne demek? Evliya kelimesi veliler

senin seni Rabbimizin sevdiğini kesin olarak biliyoruz. Evliya olduğuna göre mutlaka Allah'ın sevgilisisin. Öyleyse senin duan da bizimkine eklenirse Allah-u Teala'nın kabul edeceğini düşünüyoruz. Onun için sana geldik ki bizim için dua edesin. İşte oradaki yatır, oradaki Allah-u Teala'nın evliyası böyle bir talep karşısında tarafsız kalamaz. Mutlaka Allah-u Teala'ya o da o kişiler için yardımda bulunacaktır, dua edecektir. Öyleyse Allah-u Teala şehitleri için diyor ki siz şehitleri ölülerden edersiniz. Ama onlar diridirler. Biz onları rızıklandırıyoruz. Tıpkı bunun gibi Allah-u Teala evliyalarından salah makamına ulaşanları da rızıklandırır. Dikkat edin, Fatih Sultan Mehmet'le Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra Tokyo fısırlarının dışında şöyle bir gezmeye çıkıyorlar. Bir anda duruyor Akşemseddin Hazretleri. Burada diyor, burası, burasını kazacağız Fatih'e. Kazıyorlar, bir kefen çıkıyor ortaya. Sanki dün ölmüş gibi. Ve kefenden de bir el çıkıyor. O da yaşayan bir insanın eli gibi. Akşemseddin Hazretleri derhal mezara giriyor, eli öpüyor. Ve diyor ki işte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında buraya girip de İstanbul'u muhasara edenlerden Eyüp Sultan Ensari Hazretleri. Fatih Sultan Mehmet diyor ki ben de eriyor elini öpeceğim. Hemen o da mezara atlamaya hazırlanıyor. Ama el geri çekiliyor. Fatih Sultan Mehmet bu işe çok üzülüyor. Akşemseddin Hazretleri mezara iniyor ve dinliyor. Denen şey şu padişahım. Siz orada sultansınız. Biz burada sultanız. Oranın sultanının bizim elimizi öpmesini kabul etmeyiz. Biz üstünlüğümüz konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Fatih Sultan Mehmet'in gözleri yaşarıyor ve öpemiyor Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin elini. Öyleyse neden bahsediyoruz? 1400 sene evvel bu zamana göre, 1453'tir dinimize göre, 500 yıl evvel, 900 sene orada kalmış o ceset. Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin ve sanki dün ölmüş gibi, hatta canlı bir insanın eli gibi el geriye çekiliyor. İşte Allah-u Teala'nın onlara sonsuz hayat hakkı vermesinin açık ifadesi budur. Biliyor musunuz Kıbrıs savaşları sırasında Konya'daki Mevlana Türbesi'nin kapısı kocaman kilitlerle her gece kilitlenirdi. Bir ara gazetelere yansıdı, hatırlayacaksınız. Ama ertesi sabah o kocaman kalın kilitlerin kırıldığını bilinmeyenler tarafından ve kapının ardına kadar açıldığını gördük hep. Günlerce devam etti olay. İşte orada Allah'ın evliyaları, hani Allah'ın söylediği, siz onları öyle zannedersiniz ama biz onları yaşatırız, onları rızıklandırırız dedikleri, oradan o tarafa doğru yolcular. İşte Allah'ın evliyası odur ki, onlar hakkında destanlar yazılmıştır. Hepsi de gerçeği anlatır. İşte Kıbrıs Savaşları konusundaki son misal, bir hava üsteğmen pilot Kıbrıs Savaşı'nda bombalamak üzere, Kıbrıs'a uçmak üzere bir yaşlı zat geliyor. Diyor ki ben de gelebilir miyim? Gel diyor baba, diyor gel. Oturtuyor onu yanına. İkisi beraber Kıbrıs'a gidiyorlar. Ve de o diyor ki elimi kaldırdığım anda sen bombaları bırak. Bir şey sormana da gerek yok. O elini kaldırıyor, bizimki bırakıyor. O elini kaldırıyor, bizim üsteğmen bırakıyor bombaları. Ve bakıyorlar ki savaşın sonunda o bomba isabet eden evlerin hepsi sadece Rumlara ait. Ve yıllar ve hemen savaşın arkasında bizim üsteğmen bir o zatı ziyarete gidiyor. Neden ziyarete gidiyor? Kim bu zat? Üsteğmen bombalama bittiği zaman üstüne geri dönüyor. Ve uçaktan inerken aklına geliyor ki bir kişilik uçak. İkinci bir kişiye yer yok.

Ama o zat onunla beraber ikinci bir kişiye yer varmış gibi geliyor, uçağa yerleşiyor. Bütün bombaları attırıyor. Ondan sonra kayboluyor ortalıktan. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Allah Teala her şeye kadirdir. Bu hikayeyi nereden öğreniyoruz? Konunun altından öğreniyoruz. Bir Güneydoğu'da bir türbe. Türbeye gidiyoruz hemen. Ve bizim Serdar kardeşimizin bir arkadaşı onunla karşılaşıyor. Ve anlatıyor ona niçin oraya gittiğini. Bu vakayı anlatıyor. Orada türbenin adresini vermiş o yaşlı zat ona. Ve o türbe erenlerden, Allah'ın evliyasından birisine ait. Şimdi ismini çıkartamıyorum. Ama her savaşta evliyanın Osmanlı ordusuna, İslam ordusuna mutlaka büyük yardımları olmuştur. Öyleyse her devrede olmuş mudur? Her devrede olmuştur. Öyleyse evliya dediğimiz zaman orada durmamız lazım. Niçin bunları söylüyorum? Zamanımızda öyle üçkağıtçılar türemiş ki Allah'ın evliyasına küfür ediyorlar. Onların hiç utanmadan evliyanın tağut olduğunu, yani şeytanın adam olduğunu iddia etmek küstahlığında bulunuyorlar. Bunlara elbette bir cevap vermemiz lazım. İşte bunun için sizlere Evliyaullah meselesini anlatmak istiyorum. Allah'ın sevgililerini anlatmak istiyorum. Bu adamların aşağılamaya çalıştığı, kendilerinde hiçbir değer olmadığı için değerleri değersiz hale getirmek gayretlerinin neticesiz kalması gerektiği için bunları size anlatıyorum. Bu adamlar, bu iddiada bulunan insanlar halen ikinci basamaktalar. Hiçbirinin üçüncü basamağı veya 28 basamağın diğer birine ulaşması mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu insanlara dikkatle bakın. Bunlar deveyi hamuduyla çalanlar. Bir sahtekarlık meselesini kurmuşlar. Allah'ın evliyasını küçültmekle, karalamakla meşguller. Öyleyse bizim görevimiz Allah'ın evliyasını sizlere anlatmaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşuyor dedik. Birinci basamak olayları yaşar. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bütün mesele ikinci basamaktan üçüncü basamağa atlayabilmek. Neden bütün mesele burada? Çünkü atlayabilen kurtuluyor. Atlayabilen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Neden ulaşacak? Nasıl ulaşacak? Son derece basit. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse nasıl bir kolaylık? Hani insanlar bizim için de sen her şeyi güçleştiriyorsun diyorlar da biz onlara cevap veriyoruz. Hayır, güçleştirmiyoruz. Öylesine kolaylaştırıyoruz ki Allah'ın kolaylaştırması bu. Biz sadece bir vasıtayız. Allah'ın cennetine ulaşmak o kadar kolay bir şey mi? Bir takım insanlar, Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatlerinden habersiz olan insanlar, kendilerine naklen tevatür yoluyla ulaşmış olan birçok yalanı doğru zannediyor ve diyorlar ki sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi gelmiş, sen neden bahsediyorsun? Cennete bu kadar kolay insanları sevk ediyorsun. Yanlış söyledikleri. Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Ve biz onlarla bu konuyu tartışmayız. Çünkü onlar hadislerden hareket ederler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'den hareket ederiz. Kur'an-ı Kerim'se tartışılmaz. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler.
Bitti. Yetmez. Arkasından bir adım daha atıyoruz. Ve Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesine bakıyoruz. O sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki Ensardan. Bir kısmı da muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara İhsan'la tabi olanlardandı. Onlar Allah'ın cennetlerine gireceklerdir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bilmem anlatabildim mi? Bütün sahabenin cennete gireceği kesin. Öyle bilmem hangi hadis öyle söylemişmiş. Sahabeden sadece 10 tanesi cennetle müjdelenmiş. Ötekilerin vaziyeti belli değilmiş. Cehenneme de gidebilirlermiş. Bu tarzdaki palavralarınızı kendinize saklayın. Eğer Allah'ın hakikatleri söz konusuysa sadece Kur'an dinlenir. Ve onun dışında ona ters düşen sizin hurafeleriniz bizi hiç alakadar etmiyor. Öyleyse sahabe kimdi? Sahabe Allah'ın evliyasıydı. Evliya dediğiniz müessesenin kimlerden oluştuğunu görmek istiyorsanız onlara bakın, sahabeye bakın. İşte onlar has evliyaydı. Öyleyse evliyalık müessesesi ve onun dışında kalan sistem üç değer taşır. Bir, eski tabirlerle konuşuyorum şimdi. Birinci kesim avam. İkinci kesim havas. Üçüncü kesim hasrif havas. Avam nefsini tezkiye edememiş olanlar. Havas nefsini tezkiye etmiş ama tasfiye edememiş olanlar. Hasrif havas nefsini tasfiye edebilmiş olanlar. Öyleyse birçoklarınız gene anlamadınız tabii. Çok normal. Nefsin tezkiye edilmeden evvelki durumu, nefsin kalbinde afetlerin ruhun hasretlerinden fazla oluşum. Nefs tezkiyesi başlamış kişiden ya da başlamamış. Başlamayanlar da avamdır. Başlamış olup da nefsi tezkiye edememiş, ruhun henüz Allah-u Teala'ya ulaştırmamış olanlar hepsi avam standartlarının içine girer. Ama kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa, bunun üç manası birden var. O kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartına ulaşmıştır. O kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Tabi ruhunun Allah'a ulaştığını da söyledik. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması üçü de aynı ana rastlar. Böyle olan bir kişi havas olmak yetkisinin sahibi olmuştur. Havastır. Yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Evliyalık iki safhada cereyan eder. Birinci safha havas safhası. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve ulul fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Daimi zikirden emel ki dört makam. Ondan sonra has-ül havas müessesesi başlar. Ulul elbab, ihlas, salah. Yedi makam oluyor. Ulul elbab, ihlas ve salah. Beşinci, altıncı, yedinci makamlar. Bunlar daimi zikrin sahiplerinin makamıdır. İşte burası has-ül havasın yeridir. Öyleyse dizaynı buna göre düşünün. Allah-u Teala en güzel şekilde bu hususu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde açıklamış. Öyle basit, öylesine manidar bir açıklama ki Kur'an'ın her ayetine olduğu gibi buna da hayran olmamak mümkün değil. Allah-u Teala buyuruyor ki مَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اَيَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Ey sahabe diyor Allah-u Teala, size Allah'ın sizin aranızdan birini Resul olarak seçtik, vazifelendirdik, gönderdik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun, anlatsın, size o konuda aydınlatsın diye. Bir. 14 basamak.
Sizin dersinizi tezki etsin diye. 7 basamak da burada var. 21 basamak. Size kitap öğretsin diye. Velayetim, fena, beka, züht ve muhsinler makamı. Daimi zikrede ne var? Size hikmet öğretsin diye ulul elbab ve ihlas makamı. 6 velayet makamı oldu. Ve size daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Bu da salah makamı. 7. velayet makamı. Ve basamaklardan 28.'si. Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır ve henüz evliya olmamıştır. Ama ulaşan ruh derhal Allah-u Teala'ya teslim olacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır. İfna olduğu an, Allah'ın zatında fani olduğu an, bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamağı aşmış, velayetin ilk basamağı olan 22. basamağı, ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Daimi zikirde falan değildir. Zikri henüz 33.000'dir. Yani buradaki zikirden muradımız birdi. O günün belli bir kısmında Allah-u Teala'yı ayrıca zikretmektedir. Ama böyle bir başlangıç noktasına itibaren velayetin meka makamı gelir, Allah'ın taht ihsanı, züht makamı gelir, zikrin günün yarısını aşması, muhsinler makamı gelir, fizik gücünün Allah'a teslim olması ve ulu'l-elbab makamı gelir, kişinin daimi zikre ulaşması, İhlas makamı gelir, kişinin nefsindeki bütün afetleri yok ederek ruhunun bütün hasletlerini nefsinin kalbine de taşımak suretiyle nefsin kalbini de ruhun kalbi haline getirmesi, yalnız hasletlerden ibaret kılması ve ondan sonra Allah-u Teala'nın tövbe-i nusuh'a daveti ve kişinin salah makamının sahibi olması, salihlerden olması, başın üzerine de salah makamının gelip yerleşmesi. İşte 28 basamakta bunlar olur. Öyleyse benim görevim size Allah'ın evliyasını hepinizin anlayacağı bir biçimde ama kalplerinize oturacak şekilde anlatmak. İşte bunun için evliyalar dizisini ortaya koyuyoruz. Ki evliyalar hakkında ağza alın tek sözler söyleyen çirkin insanların suratlarına Allah'ın tokadını atmak istiyor. Allah'ın evliyası Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın evliyası Allah'ın sevgilileridir. Kim evliyaya çamur atarsa onlar da şeytanın dostlarıdır. Böyle olduğunu bu birkaç saatimizde inşallah sizlere detaylarıyla anlatacağım. Evvela şundan bahsetmek istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Kim Allah'ın düşmanıdır? Evvela bunu herkesin kulağına küpe etmesini istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Allah'ın dostu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini yerine getirendir. Allah'ın düşmanı kimdir? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini farzları yerine getirmeyendir. Öyleyse derhal ikiye ayrıldık. Şimdi kalın çizgilerle sadece bu meseleye bakıyoruz. Allah'ın evliyası kimdir? Allah'ın emirlerini yerine getirendir. Dikkat edin sözüme. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emir olarak verdiği, sahabenin yerine getirdiği farzlardan bahsediyoruz. Aradan 14 asır geçmiş ve dünyadaki şeriat düzeni bozulmuş. Allah'ın temel farzları Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde madde 1. Sahabe onları gerçekleştirdiği halde madde 2. Zamanımızda artık farzların arasında mevcut değil. Ve bir takım sahtekarlar Allah'ın farzlarını yok etmişler ve
dikkat edin, yok etmişler demek ki muradım Kur'an-ı Kerim'den değil, Kur'an-ı Kerim'in kılını bile dokunamamışlar. Onun için bu kadar rahat konuşabiliyoruz zaten. Çünkü söylediğimiz her söz Kur'an-ı Kerim'e dayalı. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in tam karşısında olan şeyleri hiç utanmadan iddia etmelerine rağmen bizim halkımız, tertemiz halkımız bu sahtekarların sözlerine inanıyor. Allah'ın farzları var. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'de koyduğu farz var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe bunu dilemişler. İki, mutlaka mürşide ulaşmak. Bütün sahabe mürşide ulaşmışlar. Üç, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Kimdir evliya sualinin cevabını burada veriyoruz. Bu safhaya ulaşabilen herkes evliyadır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmişse o 21 basamağı bitirmiş olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir madde 1. Mürşidine mutlaka ulaşmıştır madde 2. Ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır madde 3 ve Allah'ın evliyası olmayı başarmıştır. Bundan daha aşağı bir kademe evliyalık müessesesi yok. Kurtuluş mu? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuluşa ulaştınız. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. İşte Allah bu kadar büyük bir kolaylık getiriyor size. Bütün insanlara sesleniyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra hiçbir amel yapmadan bu kişinin öldüğünü düşünüyorum. Daha kesin bir misal verilemez herhalde. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ve derhal o kişinin kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki ikindeti almış, irşat makamıyla arasındaki icam mesturayı almış. Ama o kişi bundan sonra ölmüş. Allah Teala ona verdiği hayatı bitirmiş. Bu kişi bütün bu üç gerçilerin zanlarının aksine Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bu kadar kolay bir şey mi cennete gitmek? Evet, bu kadar kolay. Allah Teala cennete girmeyi bu kadar kolaylaştırmış. Şimdi bu kadar kolaylaşan bir sistemi zorlaştırmak nasıl mümkün olabilir? İşte bizim üçkağıtçılar bunu yapıyorlar. Allah Teala ne söylemiş? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve kimi kendime ulaştırırsa onları mutlaka cennetime alırım. Kim bana ulaşmayı dilerse benim bu sözüm dolayısıyla mutlaka onları da cennetime alırım. Onlar o hedefe ulaşamasalar da sırf bana ulaşmayı diledikleri için diyor Allah Teala onları da cennetime alırım. Neden diyor? Çünkü ben onlara söz verdim. Eğer yaşatsaydım onları mutlaka kendime ulaştıracaktım ve mutlaka cennetimin sahibi olacaklardı. Onlar kendilerinden ölmediler. Onları biz öldürdük. Öyleyse biz onları bize ulaşmayı diledikleri halde biz bunu onların kalplerinde gördüğümüz, işittiğimiz, bildiğimiz halde biz onları yaşatmadığımız için onları hedeflerine ermiş kabul ederiz. İşte cennete girmek bu kadar kolay bir şey. Şimdi şeytanın dostları, Allah'ın düşmanları bir hedefleri var bu insanların. Sizin, beni dinleyenlerin hepsine sesleniyorum. Sizin, sizlerin mutlu olmanıza, cennete gitmenize şeytanla birlikte mani olmak. Ne yapacaklar? Allah neyi söylemişse kurtuluşunuz için onun tam aksini söyleyecekler. Şimdi sözlerime dikkat edin. Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapıyordu? Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Allah'a ulaştılar. Ulaşmadan rahmetli olanlar, sahabe olanların hepsi de gene Allah'ın cennetine kabul edildi. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Bugünün insanını kritik ediyorsanız,
onları değerlendiriyorsanız elinizde kıstas var artık. Sağlam, kainattaki en sağlam ölçü. İki taraftan hangisi sahabenin yaptığını yapıyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabenin yaptığını yapıyorsa, iki taraftan hangisi sahabenin yaptığı şeyler olan Kur'an'daki İslam'ı tatbik ediyorsa, işte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Kim de bugünkü insanların değiştirdiği sahte İslam nizamı üzerinde ısrar ediyor da Allah'ın Kur'an hakikatlerini insanların uygulamasına müsaade etmiyorlarsa, onlar da şeytanın taraftarları. İşte dört safhanın dördünün de sahabe tarafından tatbik edildiğini görüyoruz. Dördünün de farz olduğunu görüyoruz. Ve dikkat edin. Bu insanlar Allah Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış olmasına rağmen, bir, sahabe o farzları gerçekleştirmiş olmasına rağmen, iki, bu insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'deki insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları bugün tatbikattan tamamen koparmışlar. Hani gül açmaya başlamış, gül vermeye başlamış olan bir gül fidanını yerinden, kökünden çekersiniz, koparırsınız, bataklığa atarsınız. İşte böylesine acımasızca, zalimce İslam'a kıymışlar. İslam'ın insanları, dikkat edin sözüme, evliya yapacak olan hükümlerini özellikle devreden çıkarmışlar. Hiç acımamışlar. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. İşte elinizdeki kıstas bu. Bir, Kur'an-ı Kerim. İki, Kur'an-ı Kerim'e göre sahabenin tatbikatı. Şimdi size kesin bir olgudan bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim insanların cennet saadetine ulaşması için neyi farz kılmışsa sahabenin hepsi onları gerçekleştirmiş. İşte bunlar, bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, iki, insanların mürşitlerine ulaşması, üç, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları. Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Ne yazık ki sadece ruhun Allah'a ulaştırılması tam 9 defa farz. Ve bu sahtekarlar Allah-u Teala'nın 9 defa farz kıldığı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması müessesesini yok etmeyi başarmışlar. Kur'an-ı Kerim'den mi? Hayır. Tatbikattan, kökleriyle beraber gül ağacını sökmüşler, bataklığa atmışlar. Hiç acımadan. İşte elinizdeki kıssas olur ki, kim Allah'ın dostudur, kim Allah'ın düşmanıdır, bunu yerine oturtun. Çünkü evliya dediğimiz zaman evliya dost demek. Kim Kur'an'ı ve onun farzlarını söylüyor ve emrediyorsa o Allah'ın dostudur. Kim Kur'an'ın farzlarını reddediyorsa, insanların 14 asırda uydurduğu bidatları onun yerine koyuyorsa o Allah'ın düşmanıdır. Şeytanın dostudur. Öyleyse Allah'ın dostuyla şeytanın dostu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Allah'ın farzlarından hareket ettiğiniz zaman, işte o zaman basamakları birer birer aşarsınız. Basamaklar açısından ayırın. Kim ikinci basamakta kalmışsa o Allah'a dost olamamıştır. Allah'ın düşmanlığında kalmıştır. Kim ikinci basamakta nefeye geçmişse o Allah'ın dostu olmak konusunda kendinin işini yapmıştır. Ama evliya olabilmiştir. Olamadan rahmetli olmuştur. Her ikisinde de mutlaka cennete gidecektir. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Son derece önemli bir hususu söylüyorum.
eğer insanlar Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı bir takım kitaplarla karşınıza gelmişlerse ve o kitaplar Kur'an tarzlarını silip atmışsa, tanklar nasıl düşman askerlerini çiğneyerek geçerse, bütün İslam'ı düşman kabul eden bu insanların bu ahlaksız tankları Allah'ın bütün hükümlerini, insanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün hükümlerini, dünya saatine ulaştıracak olan bütün hükümlerini tanklar gibi çiğnemişler. Yok etmişler. Bütün İslam alemini cehenneme acımadan mahkum etmişler. Biliyorum, söylediklerimi anlayamıyorsunuz. Ama dikkatle takip edin. Ayetleri gözden geçirin. Ve sizleri artık aldatmalarına müsaade etmeyin. Bu insanlar öylesine sahtekar ki, söylediklerine uymayan şeyler söylüyoruz. Dikkat edin sözlerime. Onların söyledikleri sizi kurtaramaz. Ama Kur'an-ı Kerim sizi kurtarır. Biz Kur'an-ı Kerim'in söylediklerini söylüyoruz. Ve bu insanlar bizim yalan söylediğimizi iddia ediyorlar. Hiç utanmaları yok. Ve üzerlerinde bir takım tüpürler var. Profesörlük, doçentlik vesaire. Ve bizim tertemiz halkımız bu sahtekarların söylediği yalanların yalan olduğundan habersiz olarak onlardan farklı şeyler söylediğimiz için bizim yalan söylediğimizi zannediyorlar. Öyleyse bu evliyalık müessesesini ibretle dinleyin. Onlar Allah'ın evliyalarını tağut olarak değerlendiriyorlar. Yani insan ve cin şeytanlar. Yani şeytanın dostları olarak değerlendiriyorlar. Ve insanlara hiç utanmadan bunu söyleyebiliyorlar. Böylesine pervasızca, böylesine sahte iddialarla ortaya çıkıyorlar ve ne yazık ki inandırıyorlar halkımızı. Öyleyse şimdi Kur'an hakikatlerine bakacağız. Onların söyledikleriyle Kur'an hakikatlerini birer birer karşılaştıracağız. İşte bu bapta evvela kalın çizgilerle size dedik ki 28 basamağın ancak 22.sinde bir insan Allah'ın evliyası olabilir. Allah'ın evliyası olmak kurtuluşa ermenin ötesinde bir işlevdir. Kurtuluş mu? Daha üçüncü basamakta Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Dikkat edin, şeytanın taraftarları ikinci basamakta kalanlardır. Olayları yaşayanlar, değerlendirenler bu değerlendirmenin sonunda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki dileyen ne olur? Dileyen üçüncü basamağa geçer. Bundan sonra da her şey Allah'ın istediği bir dizayn içerisinde o kişiyi daha üstün kurtuluşlara doğru ulaştırır. Ne demek istiyorum daha üstün kurtuluşlar? Bir tane cennet yok. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi ayrı cennet söz konusu yedinci katta. Öyleyse bu cennetlerin her birisi insanın dizaynına göre tahakkuk eder. Velayetin birinci kademesine kadar daha evvelki safhalarda ölenler, onlar birinci kat cennete ulaşacaklardır. Velayetin ikinci safhası beka makamı, ikinci kat cennet. Ve ard arda yedi makam, yedi tane ayrı cennet. Allah-u Teala'nın selah makamına ulaşan bütün evliyası peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolunur. Şimdi Allah'tan ki bu sahtekarların peygamberlere dil uzatmaya henüz cesaretleri yok. O zaman Allah-u Teala evliyalardan bir kısmını itibar eden Nisa 69'da bakınız ne söylüyor. Diyor ki Allah salihleri peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşreder.
onlar ne güzel arkadaştırlar. İşte Allah-u Teala'nın evliyası o evliya ki peygamberlerle haşrediliyor. Ve bu insanlar o evliya için tağut diyorlar, şeytanın dostudur diyorlar, put diyorlar. Böylesine utanmaz bir davranış biçimi içerisinde biz onlar gibi alçalamıyoruz. Sadece onlara layık oldukları cevabı bir ahlak nizamı içerisinde vermek mecburiyetindeyiz. O vakta fedakarlık yapamayız. Onlar için bütün sahalar açıktır. İstedikleri gibi küfür ederler, istediklerini söylerler. Bu onların dizaynı. Öyleyse kimmiş evliyalar? Peygamberlerle beraber haşrediliyor bu insanlar. Ve bu sahtekarlar Allah'ın evliyalarına tağut diyorlar. Şeytanın dostu diyorlar. Şeytani şeyleri insanlara terkin edenler tağut adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız bir insan ne zaman evliya olur müessesesinden hareket edilip ne zaman evliya olur? Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla yarıdan daha fazla dolduğu zaman, yarıyı açtığı zaman, nefsi tezkiye olduğu zaman. Şimdi Allah-u Teala'nın açıklamasına gelelim. Bakara suresi 257. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricünehüm mine nuri ile zulümati. Bakınız burada tagutla Allah'ın evliyası arasında kesin bir ayrım yapıyor Allah-u Teala. Allah dostsa dost olduğu da Allah-u Teala'ya dosttur. Allah-u Teala yanlış yapar mı? Eğer dost olmuşsa birisine o mutlaka Allah'a dost olandır. Allah şeytana dostluk eder mi? Şimdi bakınız ne söylüyor Allah-u Teala. Allah amel olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. İşlerimi anlatacağım size. Nasıl Allah-u Teala zulmetten nura çıkarıyor? Bu insanlar neden okunda nasipsiz? Bunlardan başlayacağız. Her safhayı anlatacağım. Ne? Ve bu insanlar hakkında fikrinizi, hükmünüzü veresiniz diye. Artık sahtekarlara, artık Allah'ın düşmanlarına taviz yok. Onlar hak ettikleri muameleyle karşı karşıya olacaklar. İşte Allah'ın dostlarını, Allah'ın tanıtımı. Allah kimlerin dostu? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Ne yaparmış? Onların kalplerini zulmetten nura çıkarırmış. Bir insanın evliya olduğu yer kalbindeki karanlıkların %100'den %50'nin altına düştüğü yerdir. Yani tezkiye noktasıdır. Bakınız bu konuyu çok özel olarak anlatmak istiyorum. Sonra üzerinde ayrıca duracağız. Geniş geniş. Bu akşam sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştığı an mürşidin ruhu gelir başın üzerine yerleşir. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Allah onun kalbinin içine imanı yazar. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Ve bu kişi bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlar. Allah Allah. Kalbinde tam 7 tane şart oluşmuştur. Bu 7 tane şartın birincisi nefsinin kalbindeki ekibet meselesi Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda yerine ilkat kurulmuştur. İdraki önleyen meselesi alınmış, idraki sağlayan meselesi konulmuş. Sonra Allah'ın sünnetullahı bu kişinin kalbine ulaşmış ve kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş. Üçüncü işlem. Sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmış. Dördüncü işlem. Kişi huşuya ulaşmış. Beşinci işlem. Mürşidine ulaşmış. O zaman Allah-u Teala kalbinin mühürünü açmış. Ve kalbindeki küfür kelimesini almış. Altıncı işlem. Kalbinin içine imanı yazmış. Yedinci işlem. Her biri
Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelere dayalı. Kimi kaç yüz defa anlattım, kaç bin defa da daha anlatacağım. Ta ki bu insanlar susmayı öğrensinler. Ne zaman bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlarsak, Allah'tan bizim bu noktadan itibaren, mürşidimize ulaştığımız noktadan itibaren yaptığımız zikirler, Allah'tan göğsümüze rahmet, fazla salavat ulaşır. Göğsümüzden kalbimize yol açılmıştır. Bu yolu takip eden rahmet, fazla salavat kalbimize ulaşır, nefsimizin kalbine. Nefsimizin kalbinin mührü Allah-u Teala tarafından açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. Bu mührün üzerine baskı yapan üç grup enerji, rahmet, fazla salavat ismindeki üç enerji, mührü kalbin alt boyutuna indirir. Ve zülmani kapıyı devamlı üç enerji baskısı olduğu için kilitli tutar zikir boyunca ve şeytanın karanlıkları, alttan yukarıya çıkan şeytanın karanlıkları kafaları kapalı olduğu için kalbimize asla ulaşamaz. Buna karşılık Allah'a dönük olan nur kapısının mührü oradan aşağı inmiş, kapı bütün genişliğiyle açılmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazlasıyla var, çağlayan gibi nefsimizin kalbinin nur kapısından kalbimize dolarlar. Ve kalbimiz bütün karanlıkları devre dışı bırakır, dışarı atar ve kalbimiz tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Ne yazık ki bu nurlar kalıcı değildir. Sadece iman kelimesinin etrafına çekip de toplayabildiği nurlar, iman kelimesi bir çekim merkezidir. Nefsimizin kalbinde nurlar, Allah'ın fazılları, fazlası verilen nurları, ki bunlar ruhumuzun hasretlerini temsil ederler, nefsimizin kalbinde %1, %2 derken yerleşmeye başlarlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7'nin o birikimi tamamlanırsa, kişi nefsi emmareyi tamamlamıştır. Ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Ne zaman bir ikinci %7'nin birikimi nefsimizin kalbinde oluşmuşsa, nefsi levhaya tamamlanmıştır. İkinci defa nur birikimi. Ruh ikinci gök katında. Ne zaman %7 nur birikimi üçüncü defa gerçekleşmişse nefsi mülkine, kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Nefsinin kalbinde %21 nur birikimi vardır. O üçüncü gök katına yükselir. Bütün bunlar mürşide ulaştıktan sonra cereyan ediyor. Dikkat edin. Ve bu insanlar mürşide ulaşmayı kesin şekilde önlemeye çalışıyorlar. Dördüncü safha %7, dördüncü defa nur birikimi, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Ruh dördüncü katta. Sonra Allah'tan razı oluyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, ruh beşinci katta. Allah da ondan razı oluyor. Altıncı defa nur birikimi, ruh altıncı katta. Bir %7 daha nur birikimi, tezkiye, ruh yedinci katta. Huşudaki %2 nurla beraber bu 7 tane %7 nur %49 eder. 2 daha %51. O kişinin nefsinin kalbi zulmetten nura nasıl ulaştı? Henüz yarıyı daha yeni açtı. İşte burası, bu kademe kişinin evliya olduğu kademedir. Nefsinin kalbindeki şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Ve bu nokta evliya olma noktasıdır. Fena makamının sahibi olur kişi burada. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın zatında yok olduğu zaman Allah o kişinin ruhuna meap olur. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Vallahu indehu hüsnül meap diyor. Ve Allah and olsun ki, yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah-u Teala. Kim sığınağa ulaşmışsa, kimin ruhuna Allah'ın zatı meab olmuşsa, o kişi evvab adını alır. Sığınağa ulaşmış ve sığınmış demek. Bütün evvab evliyadır. İşte bir insanın evliya olmasının temelinde kalbindeki bu aydınlanma var. Şimdi söylediğimiz ayet-i kerimenin açıklamasını bunların ışığında yapalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allah'u veliyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümati ilen nur. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur.
evliyasıdır. Evliyaların evliyası, mevlası, dostu Allah'tır. İşaret, onların kalplerinin zulmetten nura ulaşması. Peki tağutun işareti ne? Vellezine keferu. Onlar ki kafirdirler. Evliya hümet tağut. Tağutun dostlarıdır. Yuhrucunehüm minen nuri iler zulümati. Onlar da, onların kalpleri de tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Yani Allah-u Teala'nın aydınlatmış olduğu o kalp, diyelim ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah-u Teala kalbinde gördü, işitti, bildi. Kişi mürşidine ulaştı, tabi oldu. Allah-u Teala onu evliyalık mukamına ulaştırdı. Bu kişi evliya olduktan sonra irşat makamından şüpheye düştü. İşte bunun adı fısktır. Kim fıska düşerse Allah-u Teala onun kalbindeki iman kelimesini kalbinden çekip alıyor. Ve yerine tekrar küfür kelimesini Allah-u Teala yazıyor. Ve bu noktadan itibaren o kişinin kalbindeki iman kelimesi, yani Allah'ın nurlarını çekip kalbin içinde tutulacak olan iman kelimesi yok olduğu için, yerine küfür kelimesi gelip yazıldığı için o kişinin kalbinde Allah'ın nurları kalamaz. Kureyş'e tağut ne yaptı? O kişinin kalbine şüpheyi soktu ve o kişinin kalbini bu sebeple iman kelimesi yok olduğu için, nurlar orada tutulamayacağı için, hepsi yok olacağı için yerini mutlaka karanlıklar alacak, nurdan zulmete götürdü. Öyleyse tağut kimdir? Tağut insanların kalplerini aydınlatan değil, aydınlandıktan sonra karanlığa götüren veya başlangıçtan itibaren aydınlanmasına hiç müsaade etmeksizin karanlıkta tutan kuvvetler. İşte ne yazık ki zamanımızın din adamları onları temsil ediyorlar, tağutu temsil ediyorlar. İşte böyle bir müessese kalpleri karanlık olanların müessesesidir. Öyleyse tağutun görevine bakın. Kalpleri Allah'ın nurundan mahrum etmek ve karanlıkta bırakmak. İşte bunu temin etmek için bu insanlar bütün güçleriyle mürşitleri küçültmeye çalışıyorlar. Mürşitleri şeytanın dostları olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysa ki hiç kimsenin kalbine mürşidine ulaşmadan Allah iman kelimesini yazmıyor. İman kelimesini yazmıyor. Bu sebeple o insanlar küfürde kalıyorlar. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Kim mürşidine ulaşamazsa dalalettedir. Kim mürşidine ulaşamazsa kalbine iman yazılmaz ve o kişi kafirdir. İşte Allah-u Teala bu konuyu son derece açık olarak söylüyor. Kalbine iman yazılmayanlar ne yazık ki mümin olamazlar. Küfrün bataklıklarında kalacaklardır. Allah Teala bunu açıklamış. Hicret 14'te diyor ki o kişinin Habibim, o Araplara de ki, Araplar sana biz de mümin olduk dediler. O Araplara de ki hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Eğer onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, bu hedefe yönelik olarak evliya olmaya namzet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış olsalardı, Allah'a ulaşmayı dileyerek onun elini öpmüş olsalardı, mutlaka kalplerine iman yazılacaktı ve mümin olacaklardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Araplara diyor ki hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine iman yazılması, o kişinin mümin olması mümkün değildir. İşte şimdi bu şer cephesi insanların her şeyden evvel mürşitlerine ulaşmalarını engellemeye çalışıyor ve bütün mürşitleri tağut olarak vasıflandırıyor. Arkasında kendi küfürlerini, içinde bulundukları o küfür müessesesini
bütün İslam alemine yayma aşkı var, hırsı var. Ama bunu başarmaları ne yazık ki mümkün değil. Bütün gayretlerinin gelecek 1-2 sene içinde nasıl boşa çıktığını hepiniz göreceksiniz. Onlara şimdiden acıyoruz. Onlar geleceğin kendilerine getireceğinden habersiz. Bizim televizyonları medyayı parsellemişler. Her gece piyasada ahkam kesiyorlar. Ama mürşitlerine ulaşamadıkları cihetle hepsi de şu anda kafir hüviyetinde. Ve bu söylediğiniz şeyler onların katiyen söylemedikleri ve onlara uymadığı için de doğrusunu biz biliriz, bizim söylediğimiz doğrudur. Onun söylediği yalandır diye insanlarımızı bizim yalan söylediğimize inandırmaya çalışan insanlar bunlar. Hakikatleri bilmeyen birçok insan gerçekten bizim yalan söylediğimizi zannediyor. Biz diyoruz ki bizim doğruyu veya yalanı söylediğimiz kesin olarak bellidir. Nereden bellidir? Çünkü ayetlerle konuşuyoruz. Bakın ayetlere. Bu insanların sizi ne kadar aldattıklarını öğrenin. Evliyalık müessesesinin bu akşam sözüme dikkat edin. Sadece 1. bölümünü bitiriyoruz. Bu konu burada bitmez. Bu konu bütün detaylarıyla size açıklanacaktır. Onlardan bunun hesabını sorasınız diye. Şunu da biliyoruz. Yaptığımız radyo konuşmalarını büyük bir korkuyla artık takibe başladılar. Her söylediğimiz onlara aksediyor, cevabını alıyoruz. Şer cephesi bizi takipte. Fena değil durum. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerine dikkatle bakın. Aldatmaya çalışanlar, aldanmamanızı temin etmeye çalışanlar, iki grup var ortada. Yalan söyleyenler, doğru söyleyenler, iki grup var ortada. Şeytanın söylediklerini doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar, Allah'ın söylediklerinin doğru olduğunu ispat etmeye çalışanlar. Kur'an-ı Kerim'le konuşanlar, insanların yazdıkları kitaplarla konuşanlar. Öyleyse Allah'ın söyledikleri var. Onlara ters düşmeyen, Allah'ın söylediklerini müdafaa eden, Allah'a çağıran Allah'ın dostudur. İşte bu Allah'a çağırmaya her halükarda mani olmaya çalışan, onlar da Allah'ın düşmanlarıdır. Ne yazık ki zaman çok hızlı akıyor. 1 saatlik bir zaman devresinde size bunun bütününü anlatmak elbette mümkün değil. Ama devam edeceğiz. Her an yeni bir üçkağıtçılık olayını öğreneceksiniz. Ve aldanmamayı öğreneceksiniz. Allah'ın söylediklerinin 14 asır sonra da geçerli olduğunu, 104 asır sonra da geçerli olduğunu öğreneceksiniz. Eğer Allah Kur'an-ı Kerim'e şartlarını koymuşsa, o şartlar aynen geçerlidir. Hiç kimsenin farzları, Allah'ın koyduğu farzları yok etmeye hakkı yoktur. Ve bu insanlar Allah'ın farzlarını yok etmenin utancını hiçbir noktada duymuyorlar. Hepinizin Allah'ın gerçeklerini öğrenmenizi, cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu akşam burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinize razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bütün güzelliklerinden kâm almak üzere, bir mutluluğu daha yaşamak üzere, Allah için sohbet yapmak üzere bir aradayız. Kalpler birlikte, gönüller beraber, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşayamayanlar, gerçekten onlara sormamız lazım. Hiç kendilerine acımıyorlar mı? Şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak varken böylesine mutsuz insanlarla dolu bir dünyada yaşamak, İnsanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı sevgili kardeşlerim? Her şey o kadar güzel ki, Allah'ın yoluna girip de o manaları tespit edebilmek, hayatı yaşayabilmek, biz onların yaşadığına yaşamak demiyoruz. Hani anlatmışım da size birçok defa, bir defa daha söyleyeyim. Keskin bir avcı anlatıyor arkadaşlarına. Aslan diyor ağzını açtı diyor. Ben de diyor kafamı soktum ağzından içeri diyor. Sonra diyor aslan beni ısırdı diyor. Ölmüştüm diyor. Arkadaşları diyorlar ki iyi de diyorlar yaşıyorsun. Kardeşim diyor, sen bunu yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? İşte onların da yaşantısına yaşamak diyemiyorum sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadan, nefsinizdeki afetler yok olmadan, başka insanlar için yaşamaya kendinizi adamadan, yöneltmeden nasıl mutlu olursunuz ki? Mutluluğun başlangıç noktasına bakıyorum. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizi merdiven, 28 tane basamak. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Olmazsa olmaz şartı. Allah'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar Allah'ı, insanların çok büyük bir kısmı rahatlıkla %90'dan daha fazlası diyebiliriz, Allah'ı unutmuşlar. Hayatlarından çıkarmışlar. Bu dünyada yaşanacak, ölünecek ve her şey bitecek zannediyorlar. Hayır, bitmeyecek. Kıyamet günü tekrar dirilecekler. Hayat filmleri gösterilecek kendilerine ve önce cehenneme girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın Allah Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı.
bir tek gayesi var. Tek bir şey istiyor hepinizden. Sizin mutlu olmanız. İşte bunu idrak etmek mecburiyetindesiniz.

doğrunun ne olduğunu mutlaka söyleme ihtiyacını hissetme. Bu idraktır. Arapçada fıkıh etme diyor Allah Teala buna. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesi şöyle: biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler. Fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, daha çok dalalettedirler. Öyleyse kalp adı verilen bir müessesenin sahibiyiz. Fizik anlamda da kalp söz konusudur. Fiziğin ötesi anlamda da kalp söz konusudur. Öyleyse idrakin merkezi olan kalbe baktığımız zaman başlangıçta bütün insanların idraklerinin kapalı olduğunu görüyoruz. Herkesin kalbi mühürlü. Ve bütün kalplerde küfür yazılı olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve bütün kalplerde ekinetin var olduğunu görüyoruz. Ekinet için Allah Teala onları fıkıh etmekten men eden bir sistem diye ifade ediyor. İsra suresinin 44 ve 45. 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek okuduğun zaman, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek kıraat ettiğin zaman, o Allah'a ulaşmaya, yevmil ahire inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Onların kalplerinde onların fıkıh etmesini önlemek üzere ekinnet vardır diyor Allah Teala. Ekinnet insanları fıkıhtan, idrak etmekten alıkoyan bir mekanizma. İdrak müessesesi bir insanın herhangi bir fikri, bir ideyi kendisine mal etmesi, bu kendisine mal ediş halinin içerisinde onun manasına derin bir vukufla girmesi anlamına gelir. Anlama idrak değildir. Anladıktan sonra ona vakıf olmak, vukufla iç dünyasına onu kabul ettirmek ve sahiplenmek

kendine mal etmek, derinliğine anlamak, manasına sahip olduktan sonra da onun müdafasını yapacak olan bir kendine mal ediş. Bu idrak müessesesidir. Bütün insanlar kalplerinde ekinnetle hastadırlar. Bütün insanların kalplerinde bu söylediğimiz ekinnet vardır. Ekinnet olan bütün kalpler mühürlüdür. Bütün kalplerinde, mühürlü olan kalplerinde içinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Bütün insanlar doğuştan itibaren küfrün içindedirler. Bir kişinin küfürden kurtulabilmesiyle idraksizlikten kurtulabilmesi aynı ana rastlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa ulaşmışlardır. Derhal Allah-u Teala Rahim Esmasıyla tecelli edecektir. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burada idrakin bir başka alanını da yakalıyoruz. Pozitif idrak ve negatif idrak olarak iki ayrı cephe söz konusu. İnsanın idraki ruhunun hasletleri istikametinde bir idrak ise bu pozitif idraktır. İnsanın idraki nefsinin afetleri istikametindeki bir idrak ise bu da negatif idraktır. Bir insana başkalarını nasıl öldüreceği, bankaları nasıl soyacağı, insanlara her türlü kötülüğün nasıl yapılacağı öğretilebilir. Kişi bunu öğrenir ve kendisine mal eder. Bir kötülük makinesi olarak çalışır. Bu kişi idrak etmiş midir? Evet. Onu kendisine mal etmiştir ve sistem çalışmaktadır. Böyle bir idrake sahip olan insanlar nefsani idrakin sahipleridir. Ve sistem çalışır negatif istikamette. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'ın yolunda bir idrakin sahibi olmak istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli önce gözlerinizdeki hicabı mestureyi alacak. Aynı zamanda görme hastanızın üzerindeki gışavet adlı perde de Allah-u Teala tarafından alınır. Rahim esmasının tecellisi bununla kalmaz. Kulaklarınızdaki işitme engelini vakraya alır Allah-u Teala ve işitme hastanızın üzerindeki mührü alır. Bütün insanların işitme hastaları da mühürlüdür. Kalpleri de mühürlüdür. Bununla yetinmez Allah-u Teala. Kalbinde küfür yazan bu kişinin kalbinin mührünü açar.
küfür kelimesini alır. Kalpteki ekinleti alır. İdraki önleyen müesseseyi alır ve yerine ihbat koyar. Allah Teala kişi böylece muhbit olur. İhbatın sahibi, ihbata sahip bir kişi olur. Bu noktada idrak, pozitif idrak çalışmaya başlamıştır. İdraki sağlayan ihbat o kişiye gelip, o kişinin kalbine Allah Teala tarafından yerleştirilmiştir. Allah'ın o kişiyi kendine yaklaştırmak için koyduğu özel bir sistem. Başlangıçta bu insan bakıyordu, görmüyordu. Şimdi görür. Hidayet makamını mutlaka başka insanlardan ayıracaktır. Eskiden kulakları işitmiyordu. İrşada mütalik hiçbir şeyi kulakları işitmiyordu. Şimdi işitir. Hidayeti ve idraki manalarının ne olduğunu anlamak üzere kişi harekete geçmiştir. Allah-u Teala kalbindeki ekinleti kaldırmış, yerine ihbat koymuştur. O kendilerine ilim verilenlerin diyor Allah-u Teala, irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmesi için onların kalplerine ihbat koyulur. Onunla kalpler idrak eder hale getirilir. Öyleyse neyi görüyoruz? Baştan herkes kör, herkes sağır, herkes idraksiz. Ancak Allah-u Teala'nın bu konudaki gayreti, Allah'ın bu konudaki el koyması üzerine her şey değişiyor. İdrak etmeyen, idrak edemeyen, pozitif idrakin sahibi olamayan bu kişi, pozitif bir idrakin sahibi oluyor. Anlama kabiliyeti herkese az çok vardır. İnsanlar negatif şeyleri de idrak edebilirler. Bunun için böyle bir ihbat konulması gerekmiyor kalplerine. O istikamette kişileri insanlar, Allah-u Teala onlara hiçbir zaman pislikte yardım etmeyeceği için kendi gayretleriyle öğreneceklerdir. Allah'ın yardımı Allah'ın güzellikleri istikametinde gelir. Yani Allah Teala hırsızların, katillerin, insanları kötülük yapan insanların kalplerindeki ekinleti alıp yerine ihbat koydukları için onların idrakini sağladığını kimse iddia edemez. O insanlar şeytanın kendilerine gösterdiği yol üzerinde negatif konularda ihtisas kadınlar başka insanlara zarar verme konusunda teçhiz olunurlar. Bu teçhiz olmanın arkasında Allah yoktur. Allah'tan bu tarzda yardım gelmez. Bunun arkasında şeytan vardır. Şeytanın gayesi bütün insanları birbirine düşürmektir. Herkesin birbirine düşman olmasını sağlamaktır. Bunun için bütün insanlara negatif istikamette şeytan yardımcı olur, dahiyane yollar gösterir. O insanın başkalarına daha çok kötülük edebilmesi için bütün yolları şeytan o kişiye adım adım öğretir.
burada da bir nevi idrak var olduğu söylenebilir. Ama asla kalbine, o kişinin kalbine ihbat kılınarak gerçekleştirilmez bu. Öyleyse idraki sağlayan müessese ihbatın kalbinize konulması noktasından itibaren geçerlidir. Burada idrak edebildiğiniz noktadan itibaren harekete geçeceksiniz. Allah kalbinize ulaşacak. Kalbinizin mührün, kalbiniz, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirecek. Öyleyse bu vapta Allah Teala'nın hepiniz için bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah istediği şey hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasıdır. Sonsuz bir mutluluk dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Herkes ancak kalbindeki ekinletin alınması ve yerine ihbat konulmasıyla Allah yolundaki yolculuğuna devam edebilir. Böyle bir şey yoksa o kişi kalbine indirdiği zaman idrak etmek üzere Allah'ın mutluluğa dönük bir hususunu o kişi bunu hiçbir zaman anlayamaz, idrak edemez. İdrak bedava bir müessese değildir. İdrak herkes için ayrı bir hüviyet taşır. İdrakin dizaynına baktığımız zaman bütün insanlara zarar vermek için çalışan bir negatif idrak, bütün insanları mutlu etmek için çalışan bir pozitif idrak, ikisi de idraktır. Ama biri şeytan tarafından beslenir, biri Allah tarafından. Birine şeytan yol gösterir, ikincisine Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir noktada söz konusu olan nedir? Kişinin idrakinin derece derece arttığı bir dizayn. Yedinci basamakta kalbinize konulan ihbatla idrak etmeye başlarsınız. Sonra göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolu açar. Kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah'a çevirir. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşacaktır. Rahmet nurları kalbinize %2 nispetinde sızacaktır.
huşu sahibi olacaksınız. Huşu sahibi olmak da idrakin daha arttığını gösterir. Pozitif idrakin artmasındaki asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. 12. 10. basamakta kalbinize ulaşan Allah Teala'nın nurlarının sadece rahmet bölümü kalbinizde %2 yer edebilir. Bu 12. basamağa geldiğinizi ifade eder. Huşu sahibi olan bir kişi, huşu sahibi olmayan bir kişiden daha fazla idrakin sahibidir. Çünkü kalbine sadece ihbat konulmakla kalmamıştır. O ihbatı pozitif yerde aydınlatacak olan, pozitif istikamete aydınlatacak olan %2 nur birikimi o kişinin kalbinde oluşmuştur. İdraki arttıracak olan fonksiyonel fazıl birikimi bundan sonraki safhalarda gerçekleşecektir. Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 12 tane insanla mürşidine ulaştığı zaman 7 tane nimet alacaktır. Bu 7 tane nimet o kişiyi Allah yolunda hedefe yaklaştıracaktır.

14. basamakta mürşide tabiyetin arkasında sevgi vardır. Kişi Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle teçhiz edilir. Mürşidine ulaşan kişi ona karşı sevgi duyarak gelmiştir ve sevgisi her geçen gün biraz daha artar. Allah'ın kalbine koyduğu ihbat bu sevgiyi artıracak olan temel faktördür. Ve kişi tabiyetten sonra sohbetlere devam ettikçe her geçen gün idraki daha müsait şartlar altında açılacaktır, genişleyecektir. Neden daha müsait şartlar altında? Çünkü devamlı nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Fakat buna karşılık fazıllar, fazilet sahibi kılacak olan faktörler devamlı çoğalıyor. Onlar çoğaldıkça pozitif idrakin arttığını görüyoruz. İdrak artacaktır. Nefs-i emmare'de %7 nurla, fazılla teçhiz edilen kişi nefsi devamide bunu %14'e çıkaracaktır. Bunlar fazıl birikimleri. Sonra ruhun 3. kata ulaştığı 3. %7 nur birikiminde kişinin idraki bir %7 daha artacak. Daha sonra radiye, vardiye ve teskiye kademelerinde 5. 6. 7. gök katlarına ruh ulaşırken bu kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu o kişinin hedef idrakin %50'sini aştığı noktadır. Dikkat edin ki pozitif idraki besleyen faktör sadece ruhun hasretleri değildir. Ruhun hasretleri her zaman vardır. Ama kişinin negatif idraki sahip olmasını engelleyememektedir. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsanız, ruhunuzun kalbindeki %100 hasletler, sizin idrak sahibi olmanızın yarı omurgasını oluşturabilir. İdrakin geri kalan kesimi ancak nefsinizin kalbindeki değişikliklerle tezahür eder, görüntüye girer ve sonra da idrakinizi her geçen gün arttırır. Nefsinizin kalbindeki temizlikle idrakinizin artışı aynı paralelde, mutlaka aynı oranda olmaz. Aynı oranı beklemek geçerli de değildir. Çünkü şeytan devamlı size tesir etmeye çalışacaktır. Nefsinizin kalbindeki pozitif idrakin yeşermesine, büyümesine, bütün kalbinize kaplamasına şeytan elinden geldiğince engel olmaya çalışacaktır. Nefsinizin kalbinde 7 defa %7 rahmet birikim, fazilet birikimini sağladığınız zaman 2 de rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar karanlıkları aşar. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşer. Şeytanın hakimiyetinin azalması sizin pozitif idrakinizin artması manasına gelir. Kendinize
yeni bir dünya oluşturdunuz. Allah'ın yoluna girdiniz. Mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Vuslata kadar geniş açılı bir spektrum içerisinde mutluluğunuz her geçen gün biraz daha üst seviyede bir idrake, pozitif idrake sahip olan size yeni ufuklar açacaktır. Mutluluğunuz idrak artışının bir sonucudur. Her olayda idraki oluşturan temel faktör olan muhakeme kabiliyetiniz biraz daha pozitif istikamette desteklenmiş, tahkim edilmiş olarak hedefe doğru yürürsünüz. Hedef tam idraktır. Ama unutmayın ki pozitif idrakin sizin üzerinizde etken olmaması için iblis elinden geleni yapar ve bundan da bu konuda da geniş ölçüde başarılı olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzun kalbi %100 afet hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi de %100 afetlerle dolu. Aslında siz mutluluğun yarısına sahip olmanız lazım. Madem ki yarısı negatif, yarısı pozitif, öyleyse her güzel şeyin talebinde %50 evet diyor, %50 hayır diyor. Ama mutsuzsunuz. Yarı yarıya mutlu değilsiniz. Sadece mutsuzsunuz. Çok büyük ölçüde mutsuz. Arkasında ne var? İdrakinizi pozitif idrak sahasında çalıştırmayan, negatif idrak sahasına yönelten iblis var. Taraflardan birinde boşalma, ötekinde suni bir dolma söz konusudur. Aslında realitede ruhunuzun kalbindeki bütün hasletler duruyor. Nefsinizin kalbinde de bütün afetler var. Dengenin %50 mutluluğu, en azından %50 pozitif idraki sağlaması lazım. Ama sağlayamazsınız. Çünkü idrakinizi engelleyen bir faktör, sizi devamlı negatif istikamete teçhiz eden, her açıdan korkunç zeki bir mahlukun sizi devamlı aldattığını yıllar sonra öğreneceksiniz. İdrakiniz belli bir seviyeye geldiği zaman şu da şeytanın eseriymiş, bu da şeytanın eseriymiş diye birer birer nerelerde onun tarafından idrakinizin çalışmaz noktaya getirildiğini, mantık ölçüleri dahilinde size ne kadar çok şeyin yutturulduğunu, idrakinizin o istikamette nasıl çalışmadığını yıllar sonra anlayacaksınız. İblisin üzerinde en çok oynadığı mekanizma idrak müessesesidir. Onu pozitif istikamette çalıştırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Yetmez. Ve vazgeçmeyecektir. Bir tek hedefi vardır, sizi mutsuz edebilmek. Onun için denge muktesebatınızla sağlanamaz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazla azaldığı noktada, %50 azaldığını kabul edelim. Ruhunuzda %100 pozitif bir müessese vardı, hasletler. Yani Allah'ın bütün emirlerine evet diyen, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemek istemeyen bir ruhunuz vardı. Gene var. Hiç değişmemiş durum. Buna ilave olarak nefsinizin de %50'si Allah'ın bütün emirlerine evet diyecek hüviyette, yasak ettiği hiçbir fiili
işlemek istemeyen bir hüviyette, yani 200'de 150 pozitifsiniz, 200'de sadece 50 negatifsiniz. Hatta bu 151'e 49. Ama mutluluğu %50 oranında bile yaşayamazsınız. Ya da ancak %50'yi yakalarsınız. Belki onun biraz ötesine geçersiniz. Yarı yarıya mutlu olduğunuz nokta orasıdır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51 oranında azaldığı, ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz yerde ancak mutluluğun yarısına ulaşabilirsiniz. Halbuki 4/3'üne ulaşmanız gerekirdi. Peki neden? Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azalmış. Ruhunuz bütünüyle hasretlerle dolu. Nefsinizin kalbinde de %51 daha nur birikimi olmuş. 200'de 151 hasret ve fazilet toplamı duruma hakim. %75 durum. %75 pozitif. %25 yaklaşık olarak %25 hatta %25, %25'ten biraz daha az negatif kesim. Ama mutluluğunuz yarıyı pek aşamaz. İşte arkasında iblis var. İnsan ve cin şeytanlar var. Ama özellikle şeytanın bizatihi kendisi var. O devamlı olarak size ulaştırdığı o yanlış düşüncelerle devamlı zihninizi bulandırmayı düşünür. Devamlı size yanlış bir şeyler yaptırmayı düşünür. Ve bu konuda büyük bir gayretin sahibidir. Hiç vazgeçmez. Devamlı sizi telkin altında tutmaya çalışır. Yenilmenizi sağlamak için. Ve gayret etseniz de bu %50 mutluluğu daha yukarıya kolay kolay çıkartamazsınız. Onunla mücadeleyi adım adım öğrenmek mecburiyetindesiniz. Siz öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz zaman teknik mevkine geçirdiğinizde duruma hakim olduğunuzu göreceksiniz. Öyleyse peki neticede ne olacak? Neticede fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacak. O zaman sadece 200'de %20 200'de 20 çevresinde bir rezistans kalacak nefsinizin kalbinde ki negatif faktörler olarak, ama 200'de 180 yani %90 pozitif istikamette her şey değerlenmiş olacak. Ama burada farklı bir durumla karşılaşacaksınız. İdrakiniz beklenmedik bir gelişme gösterecek. Buraya ulaştığınız zaman öyle bir idrakin sahibi olacaksınız ki burada şeytanın sizi kandırmaya çalışması size artık hiç tesir etmeyecek. İdrak etmişsinizdir ki iblis bütün negatif faktörleri kullanmakta, ama onun düşmanınız olduğunu artık idrak etmiş durumdasınız. Ve iç dünyanızda idrak müessesesi, öyle bir pozitif idrak müessesesi öyle bir noktaya ulaşmış ki, şeytanın tuzakları artık sizi etkileyemiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeniz için gene telkinlerde bulunur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için gene telkinlerde bulunur. Ama hiçbirinde başarı kazanamaz. İşte burada onu yendiniz.
pozitif idrak burada engeller olmasına rağmen meyvasını vermiştir. Ve siz mutlu bir insan olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbinde %20 rezistansa karşı koymaya rağmen. Bundan sonraki safha zaten artık daimi zikre ulaştığınız yer. Daimi zikirdeki idrak, şeytanın sizi rahatsız etmesine kolay kolay yer vermeyen bir idraktır. Şeytan mı? O sizi rahatsız etmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. O sizin başınızın belasıdır. Hiç vazgeçmez. Ama hep yenilmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaştıktan sonra, hikmet sahibi olduktan sonra hikmet seviyesindeki idrakiniz artık iblisin bir sıfır olmasını sağlamıştır. Öyleyse daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve pozitif idrakiniz negatif idrakinizi bütünüyle yok edecektir. Zaten dikkat ettiyseniz eğer bu gelişme süresince negatif idrakiniz devamlı zayıflamıştır. Yani sizi negatif sahalarda ustalaşmaya götüren faktörlerin hepsi o sahaların kullanılmaz hale gelmesiyle birer birer işlevliğini kaybetmiştir. İşlev hüviyetini onların yok etmişsinizdir. Negatif idrak her geçen gün biraz daha erimiştir. Tesirsiz hale gelmiştir. Şeytanın çatlamasına, patlamasına rağmen bu böyle olmuştur. Ve nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerini nefsinizin kalbinde faziletlere terk ettiği zaman, nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi bir bütün içerir. %100 fazilet ve haslet toplamı iki tarafın muhtevasında tamamlanmıştır. Ve hep pozitif cepheden olaylara bakmanın o muhteşem saadetini yaşamak için ehilsiniz. Gayretin sahibi olun, geri kalanını Allah halleder. Öyleyse oradaki idrak sahanıza dikkat edin. Başlangıçtaki hükümlerin taban tabanı zıtlarını bulacaksınız. Başkaları bana selam versin, ben ondan sonra selam vereyim demeyeceksiniz. Orada siz selam vereceksiniz. Ben neden başkalarına yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demediğiniz günlere ulaşacaksınız. Vermeden almanın mümkün olmadığı bir idrak seviyesine ulaşmış olacaksınız. İdrak edeceksiniz ki Allah kanunlarını sadece insanların mutluluğu için koymuştur ve ne ekerseniz onu biçebilirsiniz ancak. Bileşik katlar kanunu Allah'ın kanunlarında geçerlidir. Bunu idrak edeceksiniz. Başkalarına yaptığınız hiçbir iyiliğin heba olmadığını Allah Teala tarafından size geriye yüzlerce kat fazlasıyla döndüğünü göreceksiniz. Öyle bir idrak seviyesinde olacaksınız ki hayatınız %100 mutluluktan ibaret olacak. Korkuların hepsini yok edeceksiniz. Fakirlik korkusu, ölüm korkusu veya karanlık korkusu aklınıza ne geliyorsa hiçbirisinin size tesir etmesi artık mümkün değildir.
O idrak sahasında öğreneceksiniz ki hangi sahada olursa olsun Allah size mutlaka yardım eder. Kesinlikle her açıdan, her seferde, her zaman Allah'ın devamlı yardımlarına muhatap olduğunuzu göreceksiniz. Öyle bir idrake ulaşacaksınız ki o idrakinizde Allah'ın her zaman sizinle beraber olduğunu yerleştireceksiniz. İç dünyanızda ait olduğu yere. Allah'ın öyle bir sevgilisi olacaksınız ki hayatınız hep mutluluğu devam ettirecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, idrak seviyesinin sonunda iradenizin de Allah'a teslimi söz konusu. İdrakin en üst noktası burasıdır. Negatif idrakin bütünüyle yok edildiği ama pozitif idrake Allah-u Teala'nın çok şeyler eklediği, iradenizi de kendisine bağladığı bir noktada olacaksınız. Burada idrakiniz azami seviyeye ulaşmıştır. Çoktan negatif idraki sıfırladınız. Pozitif idraki ise orada en üst noktasına çıkardınız. Artık sizin için Allah'ın emirleri var. O emirlerin yerine getirilmesi var. O emirleri yerine getirdikçe doyulmaz bir mutluluğu yaşayacaksınız. O idrak seviyesinin sahibi olarak. Siz ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmiş ve her sahanın idrak alıntılarını kendinizde toplamış ve Allah'ın sizi görmek istediği hedefe ulaşmış üst seviye bir idrak sahibi, Allah'ın üst seviyede bir velisi, irşada, irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olacaksınız. Bu ise idrakinizin bütün insanların ulaşabileceği normal standartlardaki Resul ve Nebi olmayan insanların ulaşabilecekleri, önceden seçilmeyenlerin ulaşabilecekleri son seviye olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki idrak, pozitif idrakin yükselmesiyle mutluluk aynı hüviyette yükselir. Aynı oranda yükselir. Öyleyse idrakin temelinde mutsuzluğa veya mutluluğa açılan kapıların mevcut olduğunu öğreneceksiniz. Hangi kapınız açıksa oradan mutluluk veya mutsuzluk size ulaşır. İdrakin en üst noktasında mutsuzluk kapısı tamamen kapanmıştır. Siz çevrenizdeki bütün insanlara sadece mutluluk ulaştıran bir pozitif hüviyetin sahibi olursunuz. Her şeyin
en güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna, hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Es-Sahâlelüküm mâfil semâvâti ve mâfil ardı cemî'an minhû. O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine müstahhar kıldı. Allah Teala'nın indinde demek ki bütün göklerde yaratılanlar, bütün arzlarda yaratılanlar, kısaca bütün kainatta yaratılanlar, her şey ama her şey sizler için yaratılmış ve sizlerin emrine sunulmuş. Her şey sizler için. Öyleyse Allah'ın katındaki en değerli mahluk sizlersiniz. İşte bunun için Allah-u Teala'ya çok şükretmeliyiz ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatta bizden başka ne yaratmışsa hepsini bizim emrimize vermiş. Her şey insan için yaratıldı ve insanın emrine verildi. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse siz hak ettiğiniz zaman kainattaki her şeyin hakimi olabilirsiniz. Allah Teala bu istikameti sizi destekleyecektir. Her şeyin en güzel olacağı bir statüde yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse birçoklarınız bana şu sual soracaktır. Tamam da biz mutsuzuz. Sakın ola ki mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında aramayın. Şu kainat üzerinde sizleri mutsuz kılabilecek olan bir tek kişi var. O da sizsiniz. Hepiniz kendinizin saadetinden sorumlusunuz. Eğer mutsuz olduğunuzu söylüyorsanız, mutsuzluğun sebebi sizin yüklediğiniz gibi başkaları değil. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzu hep başkalarına yüklüyorsunuz. Falanca bana bunu yaptığı için mutsuzum. Eğer bana öyle davranmasaydı, şöyle davransaydı muhakkak ki ben mutsuz olmazdım. Hayır, öyle değil. Size olan davranışlardan hangi istikamete etkilenirseniz o istikamette mutlu veya mutsuz olursunuz. Yani size yapılan bir kötülüğü, bir üzüntü vesilesi rahat rahat yapabilirsiniz. O sizi huzursuz kılar ve kabahati başkasına atarsanız, yani onlar size öyle davrandığı için mutsuzsunuz diye. Oysa ki sizi mutsuz eden o olay değildir. O olayın sizin üzerinize vücuda getirebildiği tesir sizi mutsuz etmiştir. Eğer mutsuzsanız bir tesir aldınız. İşte bu tesir sizi mutsuz etti. Öyleyse böyle bir tesirin muhtevasına bakın. O tesiri sizin için Allah-u Teala yok etmek istiyor. Size olan başkalarının davranış biçimlerine dikkatle bakın. Onlar kendi nefslerinin gereğini yapacaklardır. Eğer size bir zarar verirlerse bunun bedelini derecat kaybederek ödeyecekler. Siz de onların size verdiği zararı derecat kazanarak telafi edeceksiniz. Öyleyse başka insanlar size bir zarar veriyor diye düşünüp de bunun üzerine üzülüyorsanız bu sizin olaylardan aldığınız tesiri gösterir. Eğer tasavvuftaysanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman olayların üzerindeki tesiri bütünüyle yok olacak. Ve o zaman olaylar sizi hiçbir şekilde üzemeyecek. Bir de bakacaksınız ki o size eskiden üzen olaylar artık sizin üzerinize ulaşmıyor. Neden? Çünkü onlardan lüzum dersi aldınız. Allah-u Teala muhtemeldir ki artık sizin etrafınızda o olayları tekrar vücuda getirmeyecektir. Lüzum dersleri aldığınız için. Öyleyse mutluluk adı verilen bir müessese varsa o sizin iç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki suç ve sükunu gösterir. Eğer siz sulh ve sükunun sahibi olmuşsanız iç dünyanızda, bunun anlamı nefsin ve ruhunuz arasında tam bir dengeyi kurdunuz, savaşı bitirdiniz. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey, bu hedefe ulaşabilmek, güzellikleri yaşayabilmek. Sizler için söz konusu olan şey, muhakkak ki mutlu olmak. Ve Allah-u Teala biliyorsunuz ki hepinizi sadece tek bir maksada yönelik olarak yarattı. Sizin mutlu olmanız. Ve istediği şey bu. Mutlu olmanızı istiyor. Eğer siz Allah'ın Kur'an'da verdiği tavsiyeleri, ki din alimleri bugün ne yazık ki bu tavsiyeleri ötesine geçiyorum, farz emirleri unutmuşlardır. Sizlere de bu itibarda öğretemiyorlar. Tatbik ederseniz mutlaka saadete ulaşırsınız. Şeytan insanın en büyük düşmanı, insanları mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörleri 14 asırda devreden çıkarmış. Ne demek istiyorum? Eğer söz konusu olan şey insanların saadeti ise, söz konusu olan şey insanların mutluluğu ise, unutmayın ki iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları mutsuz edebilmek, bu dünyada bütün insanları mutsuz edebilmek ahirette. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın sizin mutluluğunuz için sizden ne istediğini bilmenizdir. Ve bu bildiğiniz şeyler sizin şu ana kadar öğrenmiş olduklarınız değildir. Onun ötesindedir. Sakın amaçlarla, hedeflerle araçları yani vasıtaları birbirine karıştırmayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi birer araçtır, vasıtadır. Bu araçlar sizi menzilinize götürecek, yani mutluluğa. Eğer buradan İstanbul'a gitmek istiyorsunuz, bir otomobile binip de denizden İstanbul'a gidiyorsanız, hedefiniz, amacınız İstanbul'a gitmektir. Araba, bindiğiniz araba sizi o hedefe ulaştıracak olan bir araçtır, bir vasıtadır. İşte namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar hepsi o aracı vasıtayı temsil ederler. Ama varmak istediğiniz yer orası mutluluktur ve hedefiniz odur. Cennet saadeti ve aynı zamanda dünya saadeti. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmak. Bizim görevimiz size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'deki temel esaslarla, o esasları sizlere öğreterek ve sizlere yaşatarak oraya ulaştırmak. Bir, cennet saadetine ulaştırmak. İki, daha ötede dünya saadetine ulaştırmak. Cennet saadeti ve dünya saadeti, bunlardan birincisi önce kazanılır, sonra yaşanır. İkincisi, sonra kazanılır, önce yaşanır. Yani 28 basamaklık bir olgunlaşma sürecinin içerisinde 21. basamakta cennet saatini ödenersiniz. Ama yaşantınız, cenneti yaşamanız kıyametten sonradır. 21. basamakta bunu elde edersiniz. 27. basamakta dünya saatini elde edersiniz. Ve dünya saatinizi hemen yaşamaya başlarsınız. Nefsinizdeki afetler temizlendikçe dünya saadetindeki mutluluk standartınız her gün biraz daha büyür. Nefsinizin kalbinde %60 nur oluşmuşsa %40 karanlık vardır. Yani mutluluğunuz %60'a ulaşmıştır. Mutluluğunuzun %100'e ulaşabilmesi, yani olayların seyir sahasından tamamen dışa çıkışınız ancak daimi zikirde mümkündür. Ve Allah Teala sizi mutlaka saadet ulaştırmak sizin için zikri de, daimi zikri de üzerinize farz kılmıştır. Şimdi bizim sevgili dinleyenlerine soruyoruz. Zikir farz mıdır? Bize diyorlar ki farz değildir. O zaman Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine acaba ne diyordu sevgili dostlarımız? Buyuruyor ki Allah-u Teala Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor, ne diyor? Veskür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle Allah, Allah,
2: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
1: Zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bir emir Allah Teala'dan verin, Allah Teala tarafından verilmişse o bir farzdır. Kur'an'da bir emir olarak verilmeyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilen faktörlerin ise adına sünnet diyoruz. Öyleyse eğer Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesiyle zikri farz hükümlerin arasına koymuşsa zikir farzdır. Peki daimi zikir farz mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. İza kadeytimiz salate feskülün Allah'a kıyamen kuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, genüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin namazınızı bitirdiğiniz andan itibaren. Peki namazınızda gene zikredeceksiniz. Zikirle dirdi birbirine karıştırmayın. Tesbihle yaptığınız ve vücudunuzun 7 bölgesinde dolaştırdığınız tesbihi dolaştırarak dağıttığınız Allah'ın özel titreşimlerini oluşturduğunuz sistemin adına

İnsanlar var, ateistler, Allah'a inanmıyorlar. Onların da kalplerindeki bu çift deneyle içlerindeki ses sonsuz bir şekilde hep Allah'ı zikretmekte. Onlar bunu istemedikleri halde gene devam edecektir. Ama eğer siz bunu istemezseniz mutluluğa ulaşamazsınız. Hangi mutluluğa ulaşamazsınız? İkisine de ulaşamazsınız. Cennet saadeti de dünya saadeti de mutlaka ama mutlaka ama mutlaka zikre ihtiyaç gösterir. Zikirsiz bir teslim olayı hiçbir zaman mümkün değildir. Ve Allah-u Teala bir, ruhunuzu, önce ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, ikinci olarak fizik vücudunuzu, üç, nefsinizi, üçüncü ve son olarak nefsinizi Allah'a teslim emrediyor. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِنَا اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Hepiniz Allah'ın size verdiği, sizin zannettiğiniz ama aslında Allah'a ait olan ve size emanet olarak verilen üç emanetin sahibisiniz. Birinci emanet ruhunuz, ikinci emanet fizik vücudunuz, üçüncü emanet nefsiniz. Üçü de sizde bir emanettir. Öyleyse siz üç tane emanetin sahibisiniz. Üç tane emanetin bulundurucususunuz. Sahibi siz değilsiniz, sahibi Allah. Niçin sahibisiniz dedim? Siz kendinizi sahibi zannettiğiniz için. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın ki o emanetlerin ve sizin, üstelik sizin sahip olduğunuz ne varsa dünya malı olarak, ahiret malı olarak hepsinin sahibi gene siz değilsiniz. Onun sahibi her zaman Allah. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde siz bir emanetsiniz. Ne diyordu İmam-ı Şafii Hazretleri kendisine bize zekat anlattığı zaman? Diyor ki zekatın nesini soruyorsunuz? Nisabını. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre tabi diyorlar. %10'dur diyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde teşhir geçerleri %10. Peki diyorlar bize sana göre anlat bakalım. Sana göre değişiyor mu yoksa bu? Diyor ki ben kendim zekatı. Anlamı ne? Şu benim gördüğünüz fizik vücudum var ya demek istiyor. O. Onun içinde bulunan nefsim, Allah'a ulaştırmış olduğum ruhum, onların hepsi bana ait değil. Ben de bana ait değilim. Ben de dahil olmak üzere bana ait olan, bana ait olduğunu şimdiye kadar zannettiğim, eskiden zannettiğim her şey aslında benim değil, Allah'ın. İşte olayı buraya oturttuğumuz zaman bir muhteşem sandal görüyoruz. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a köle olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı abd. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah Teala bütün insanları başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. İşte Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cannı illa leyabudun. Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanoğluna dikkatle bakın.

0: Hem Allah'a kul olsun diye yaratmıştır. Ve üç kulluk mevkii söz konusu. Hepsinin de arkasında temel faktör zikirdir. Bütün ibadetleri en üst boyutlarda yapacaksınız. Ama özellikle zikri. Çünkü zikirden daha büyük bir ibadet yok. İşte şimdi gene bizim sevgili dostlarımızla anlaşamadığınız bir konu. Hepsi bize aynı şeyi söylüyorlar. Hayır diyorlar. En büyük ibadet zikir değildir, namazdır. Biz de diyoruz ki güzel, siz bunu söylüyorsunuz, bize bir delil getirin bakalım. Getiriyorlar. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah-u Teala konunun açıkça cevabını getiriyor. Aynı ayet-i kerimenin içinde. Ankebût suresi 45. ayet-i kerime. Zikir diyor, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor. Hadi beraberce bakalım bu ayet-i kerime, Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve akumus salat. İnnes salatu tenhâne anil fahşâhi vel münkeri. Ve le zikrullâhi ekber. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, yani tilavet et. Kur'an-ı Kerim'i tilavet et. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Sonra, ve namaz kıl. İki, namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim, hem Kur'an-ı Kerim tilavetinin hem de namazın zikir olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş. Devam ediyor Allah Teala. İnne salate tenhevne anil fahşai vel münker. Çünkü namaz, namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de zikir daha büyük bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
0: Bunu şimdi duyduğunuz ses gibi, Özkan kardeşimizin sesiydi. Cezbe giriyor kendisine biliyorsunuz. Dilinizle, sesle söyleyebilirsiniz. Bunun adı cehri zikir. Açık zikir. Bir kısım tarikatlar açık zikir yaparlar. Allah'ın indinde kıymetli midir? Elbette kıymetlidir. Hafî zikir ne kadar kıymetliyse cehri zikir de o kadar kıymetlidir. Bu kardeşlerimiz genellikle halka olurlar. Bazen karşı karşıya gelirler ayakta ama hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle de söyletirler bunu. Cehri zikir olsa kıymetlidir. Hafif zikir olsa kalplerinin atışına paralel olarak içlerindeki sesle kalplerinin atışına iştirak etsinler. O da kıymetlidir. Bu iki zikrin ikisi de kıymetlidir. Ama bir tanesi devamlı olması mümkün olmayan bir zikirdir. Onun için onlar da, yani cehri zikir yapanlar da, sessiz zikir yapanlar da, onun dışındaki zamanlarında hafî zikir yaparlar. Yani kalplerinin atışına paralel olarak iç dünyalarında sessiz sesleriyle Allah'ı zikrederler. Sözüme dikkat edin. Sessiz ses diyorum. Zaten biliyorsunuz bizim adımızı deliye çıkardılar. Bu adam hafif üşütük diyorlar. Tabii bu saçmalardan bir tanesi diyorlar. Bu sessiz ses diyorlar. Ne demek? Hem sessiz hem de ses. Evet. Hem sessiz hem de ses. Kimler bilir? O sesi işlerinde duyanlar bilir. Eskiler çok da doğru olmayan bir şey söylemişler ama hadi biz de söyleyelim, onların ekmeğine biraz yağ sürelim. Ne diyorsunuz? diyorlar ki deli olmadan veli olunmaz. Bu gerçek değil tabi. Ya da onlara göre gerçek zannettikleri bir şey. Çünkü bizim akıl doktorlarına göre eğer bir insanın kalp gözü açılmış da hafazan Allah gök katlarını, melekleri falan görmeye başlamışsa bizim keskin doktorlarımız hemen bu kafayı sağlam üşütmüş, bundan daha deli olamaz kimse diye hükümlerini verirler. Eğer böyle bu standartlarda deli diyorlarsa ki bizim deliliğimizin sebebi sok. Niye bize deli diyorsunuz ya diyorsunuz? Sen gök katlarını gördüğünü söylüyorsun be kardeşim diyorlar. Gök katları, melekler, Allah'a doğru yükselen her katta eğitim gören ruhlar. Bunları herkes görmez. Yalnız deliler görür. İşte kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden haberi olmayan zavallı insanların hüküm noktalarıdır. Hele hele bizim Özkan gibi böyle kesten cezaya gelirseniz 3 defa delisiniz. Yani sizi deli etmek için direkt olan her şeyi yaparlar. Biz onlara demiştik ki bu delinin size bir suali var. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiştik? Demiştik ki size bir cümle söyleyeceğiz. Biz bu cümleyi Allah'ın bize söylediğinden emin. O söylemiyor diye bir iddianız varsa o zaman siz de buna benzer bir cümle yapın bakalım. Hani herkes Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitaba bu kitabı sen yazdın efendi, bu bir uydurmadır diyorlar ya. Onlara hitap ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim'e el basmayı nasıl cesaret edemiyorsunuz? Allah mı yazdırdı, biz mi yazdık o kitabı diye. Onun için bir sualime cevap verin bari. Naçizane bir sual bu. Çok basit. Cümle şöyle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin. Severiz değil, re ile değil, Rasim'deki re ile değil. Seveniz ne harfiyle, Naci'deki ne harfiyle? Nesimi'deki ne harfiyle? Bunun manası ne dediğimiz zaman bize ilkin demişlerdi ki o hesabımızdaki kişiler, yani Allah seni en çok sevdiğini söylüyor. Yani sen kendi kendine Allah'ın seni en çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hayır değil, bu tek taraflı bir olay değil. Allah Teala burada seni en çok seveniz dediği zaman seni birçokları sever, insanlar da sever, biz de severiz. Bu sevenlerin içinde, seni sevenlerin içinde seni en çok seven biziz. Seni en çok seveniz dediği zaman bizim sevdiğimiz birçok insan var. Bunların arasında en çok seni severiz diyor Allah Teala. Yani birincisinde sevenler arasında bir açıklama var. Sevenler için bir açıklama var. Bizi sevenler için de en çok seven Allah imiş. Bir de ikincisinde sevilenler için açıklama var. Allah bizimle beraber birçok kişiyi severmiş. Onların arasında en çok bizi severmiş. Sadece 2 tane cümle. Kadri meydan. Hadi bakalım bu cümleyi biz uydurduysak eğer, siz de böyle bir cümle yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bir deneyin. Daha cümleyi söylediğim zaman cümlenin mahiyetini keşfedemediniz. Düşünün bir hafta falan vakit var size. Haftaya cevabını isterim Allah'a. Öyleyse bir iddiada bulunmadan evvel bütün insanlar vicdanlarına danışmalıdır. Eğer bizim hakkımızda yaptığınız bir iftira yüreğinizi sızlatıyorsa onu yapmaktan kaçının. Çünkü cezalanırsınız. Biliyorsunuz ki birçok kişi bizim hakkımızda kötü şeyler söylediler. Ve bir kısmı bunu bizi çok üzen bir şekilde hayatlarıyla ödediler. Ve zannettiler ki biz onlar için beddua ettiğimiz için o insanlar ölmüşlerdir. Asla Allah'ın dostları hiç kimse için beddua'da bulunmazlar. Biz de bulunmayız. Bize hangi fenalığı yaparsanız yapın, sizin için asla beddua etmeniz mümkün değildir. İşte o cezalandırılmadan korktuğu için bizim yaşayanları Öztürk kardeşimiz bir türlü bizim şiddetli ısrarlarımıza rağmen Kur'an-ı Kerim'e el basıp da ikimizden birisi yalan söylüyor. Ben diyorum ki bu kitap senin tarafından uydurulmuştur. O da diyor ki hayır, bu kitabı bana Allah yazdırdı. İkimizden biri yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesi hangi Kur'an-ı Kerim sayfasındaysa o sayfanın üzerine el basıp yemin edecektik. O gece belki 6-7 defa yaşandığı Öztürk kardeşimizi yemine davet ettik. Hiç yaklaşmadı. Dikkat ettiniz tabii. Çünkü biliyordu. Allah-u Teala'nın cezalandıracağını. Çünkü ölümden korkuyor. Herkes korkar diyecek. Hayır. Herkes korkar. Biliyor musunuz ki ölüm vadesi belli bir olaydır. O vade geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. O dakikada, tam o dakikada ve Allah'ın sizin ölmenizi kararlaştırdığı yerde orada öleceksin. Birisinin sizi öldürdüğünü düşünün. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki eğer o kişi sizi öldüremeseydi başka bir sebeple ama orada ve o dakikada ölmüş olacaksınız. Ayet-i Kerime son derece kesin. Diyor ki münafıklar eğer Uhud Savaşı'na iştirak etmemiş olsalardı bizim kardeşlerimiz, babalarımız, amcalarımız ölmeyecekti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Hayır, öyle değil. Onların hepsi sürüklene sürüklene evlerinden öldükleri noktaya getirilip o noktada ve aynı anda can verecekler diyor. Ne demek istiyor? Eğer orada, savaşta düşmanları tarafından öldürülmemiş olsalardı ama gene savaşın olduğu yerde o savaşın hangi noktasında, hangi koordinatında, mekan koordinatında öldülerse o koordinatta, zamanın hangi koordinatında öldülerse o koordinatta o insanlar gene ölmüş olacaklardı. Eğer bunu biliyorsanız, buna inanmışsanız ölümden korkar mısınız? Düşmanınız sizi öldürmek istiyor, öldürdü. Ama öldürmediniz, siz zaten ölecektiniz. Aynı anda. Yetmez, aynı sebeple öleceksiniz. Aynı anda, pardon, aynı zaman parçasında, aynı mekanda, aynı noktada öleceksiniz. Sebep değişecekti sadece. Hal böyleyse, buna kesin olarak inanıyorsanız, ya daha ötesini söyleyeyim, ya Allah-u Teala size ne kadar yaşayacağınızı söylediyse, ne yapar? Allah-u Teala'nın öyle dostları vardır ki Allah-u Teala onlara ne zaman öleceğini önceden haber verir. Öyleyse size sormaz mıyız? Neden biz mutluyuz da siz mutsuzsunuz? İnsanlar neden Allah'ın kendi mutlulukları için emrettiği şeyleri yerine getirmez de dini, Allah'ın dinini hiç bilmeyenlerden öğrenmeye kalkarlar? İşte 14 asır sonra din artık Allah'ın mutluluk için indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Dikkat edin, o kitapların yazılmasında asırlar boyunca şeytan parmağını karıştırmış işe. Sonuç bu, son derece kesin çizgilerle söylüyorum. Sonuç şu, insanları cennet saadetine ulaştırabilecek olan ne varsa, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Bir insan nasıl cennete ulaştırıyor? Kesin, garantili. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen tatbikattan çıkartılmış. Artık İslam alemi kendilerini cennet saadetine ulaştıracak olan farzları yerine getirmiyor. Yetmez. Bir insanı dünya saadetine ulaştıracak olan farzlar hangileri ise, onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama ondan sonra insanların yazdığı kitaplara çaktırmadan yaptığı müdahalelerle iblis dünya saadetine ulaştıracak olan bütün tatbikatı ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Kur'an-ı Kerim'i insanlar ezberliyorlar, Allah'ın farzlarından haberleri yok. Ne diyor? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu Kur'an-ı Kerim ezberleyenler de ol mahiler ki Kur'an-ı Kerim zaten hafızalarında ama ondan haberleri yok. Bütün güzellikler sizler için. Ama ne olur? Ne olur Allah'ı ön plana alın. O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'ine temel hedeflerini koymuş. Nedir temel hedefleri? Sizin mutluluğunuz olacak olan temel hedefler. Temel farzlar. Öyleyse nedir farzlar? Ne sizi mutlu edebilir? Cennet saadetine size götürecek olan unsurlara bakın. Birinci unsur. Bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyorum size. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve sonuncu unsur bu. Çünkü böyle bir unsurun sahibiyseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorsanız, meseleyi çözdünüz. Siz mutlu olmaya layıksınız. Mutlaka mutlu olacaksınız. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşu mümkün değil diyor. Ve İslam'ın 5 tane şartının içinde de Allah'a ulaşmayı dilemek diyemiyorsunuz. Ne yazık ki yok. Dikkat edin, İslam'ın 5 tane şartı deyince bunların mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Daha ötelerde yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Zekatın nisabı 1/40 ama bir meclisi de var. 1/40 daha en az 2 kat zekat vereceksiniz. Orucunuzu Ramazan ayı boyunca tuttuktan sonra her perşembe günü de tutacaksınız. Namazınızı 5 vakit farzı kıldıktan sonra kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti olmak üzere 2 sünnet de ona ilave edeceksiniz. 7 vakit kılacaksınız. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bütün boyutlarıyla geçerlidir. Ama bir insanı cennete götürmeye hiçbir standart içinde yetmez. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek var mı? Bu 5 tane şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah sana. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olurlar ve bununla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 7. Yunus 8. Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Neymiş efendim? Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemezseniz, yaşarken, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemmiş. Biz mi söylüyoruz? Hayır, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bizim görevimiz sizi ikaz etmek. Hayır. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi. Dilediniz, yaşantınız devam ediyor. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz. Ve mutlaka ona hayat verirsek, kendimizi ulaştırırız. Manası ne? Hayatını yoldan evvel, bize ulaşmadan evvel alırsak, onu gene cennetimize alırız. Çünkü biz ona söz vermişiz. Sırf o bize ulaşmayı diledi diye, mutlaka biz o kişiyi kendimize ulaştırmaya söz vermişiz. Ve bunu mutlaka gerçekleştiririz. Öyleyse olay ne? Allah-u Teala'nın dininde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmasını mutlaka gerektiriyor. Ve Allah-u Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse mutlak olarak kendisini ulaştırıyor sözü var. Var mı? İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini, siz öyle istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yaşarken, hayattayken. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, hayattayken, yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala'ya ruhu ulaşır. Hangi şartta? Hayatı devam ederse. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, işitti ve bildi. Üç tane tabir kullanıyorum. Allah-u Teala diyor ki, Allah kalplerde olanı bilir. Bir. Allah kalplerde olanı görür. İki. Allah kalplerde olanı işitir. Üç. Siz Allah'a ulaşmayı kalbinizle dilediğiniz anda kurtuldunuz. Çünkü Allah işitti, bildi ve gördü ki siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Öldünüz. Dilediniz ve hemen arkasından öldünüz. Sıfır amel. Hiç Allah'ın güzelliklerini işleyemeden, namaz kılamadan, oruç tutamadan gittiğinizi kabul ediyorum. Gene de kurtulursunuz. Böyle bir dileğin sahibisiniz diye. Aranızda bir takım su kurnazları var, şimdi düşünüyorlar. Biz öleceğimiz sırada, ey Allah'ım biz sana ulaşmayı diliyoruz deriz, hop köprüye atlarız. Atlayamazsınız. Çünkü o anda yaptığınız talep bir defa kabul edilmez, madde bir. Daha önemlisi, Allah Teala sizin ağzınızdan çıkan cümlelere bakmaz. Alakadar bile olmaz onunla. O kalbinize bakar. Ve kalbinizde bunun yazması, bu fikirde olan bir insan için hiçbir zaman mümkün değildir. Yani Allah'ı aldatabileceğinizi zannediyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyecekseniz hemen dilemeye çalışın. Allah'ı hiçbir zaman aldatamayacağınızı, yani dilinizde ben ey Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum, işte gör beni demeniz yetmez. Gerçekten ulaşmayı dilemelisiniz. Bu da kalbi türevinize bağlıdır. Kalbinizde ne olduğunu ise en iyi o bilir. Kalbinize bunu soktuğunuz an gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız hiç korkmayın. Hiçbir kuvvet, hiçbir düşman sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaşmaktan da men edemez. Allah'a ulaşmaktan Allah men edebilir. Ulaşmadan evvel sizi öldürürse hayatınızın tayini ona aittir. Ölüm vakitleri belirli bir olaydır. Koordinatları belirli bir olaydır. Allah'ın hayatınızdaki emanetini dilediği zaman alır. İşte onun için sakın geç kalmayın. Burada bir takım kardeşlerimiz var. Buradaki üniversiteye gidiyorlar. Onlardan bir tanesi genç bir delikanlı. Hep aynı şeyleri söylerdi. Daha biz çok genciz. Önümüzde uzun ömür var. Ve bir gün olur biz de Allah'a ulaşmayı dileriz. İnşallah Allah Teala bizi kendisine ulaştırır falan. Ama öldü. Bunların hiçbirini gerçekleştiremeden öldü. Belki de anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göçüp giderseniz, kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve biz size neden her söylediğimizin arkasından onu ispatladığında ayet görüyoruz? Aklını başına toparlayamayanlar o ayetlere baksınlar bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı diye. Eğer doğruysa o zaman sakın başkasını suçlamayın. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Size belki 100. defa aynı şeyleri söylüyoruz. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın, mutlaka Allah Teala sizin kulağınızı da şu veya bu vasıtayla Allah'ın doğrularını iletecektir. Kabul etmek veya kabul etmemek sizin işiniz. Kabul etmezseniz o zaman zinziri, cehennemi kendiniz seçiyorsunuz. Allah'ın talebini kabul etmiyorsunuz. Peki de niçin kabul etmiyorsunuz? Sırf onu biz söylüyoruz diye mi? Bize inat olsun diye mi? Hani bir söz var, papazı kızıp konuşmaz diye. Ne biz papazız, ne de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan oruç tutmanın zevkini yaşayabilir. Ama bu kadar kolay bir sebeple mutlak edinmede gitmeyi Allah Teala kabul etmişse, o zaman bunu gerçekleştirmemek, laflarımızda arzu bir tabir, ama kullanmak mecburiyetindeyim, enayilik olmaz mı? Bakınız, tekrar ediyorum. Allah Teala size diyor ki, ey benim aziz kulum, ben seni yarattım ve mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanın da bir tane yolu var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sadece bir dilek bu kadar zor bir şey mi? Neden Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bakın, kesin hüküm koymuş Allah Teala. Ve bana ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider, yeri ateştir diyor. Bana ulaşmayı dileyen de mutlaka kurtulur diyor. Diyor mu? Elbette diyor. İşte bakın ne kadar açık bir şekilde. Vel asr. Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsranlıdırlar. Ne olur hüsrandaysa? Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş hüsranda olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah Teala diyor ki, asla yemin ederim, zamana yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların büyük kısmı, aslında bunun tamamı diyor, arkadan 4 tane istisna getirmiş. İnsanların hepsi hüsrandadırlar. Ama amin olanlar kurtulurlar. Mürşitlerine ulaşanlar kurtulurlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, yeminliyiz, tek ve ahlemi yerine getirenler kurtulurlar. Üç vücutlarını Allah'a teslim edenler kurtulurlar. 4. Ne diyor Allah Teala? İllel lezine amenu. Amenu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar hariç. Onlar hüsranlı olanlar değildir. Yani onların sevapları mutlaka günahlarını aşacaktır. Mutlaka biz onları cennete ulaştıracağız diyor Allah-u Teala. Sebep ne? Sadece bir tek sebep var. O kişiler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ve bu dilekleri yüzünden bu insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Tabii bu incelikleri size bugüne kadar kimse anlatmadı. Siz de tabii bu istikamette tepeden tırnağa haklısınız. Ama şimdi biz bunu söyledikten sonra da bunu gerçekleştiremezseniz, o zaman haklı olduğunuzu sakın düşünmeyin ve iddia etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilediniz, mutlaka kurtuldunuz. Bundan sonra öleseniz de gam yemezsiniz. Neden? Çünkü mutlaka Allah Teala sizi cennete göndereceğini kesinlikle ifade etmiş. Kim amin olursa o hüsranda olanlardan değildir. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sonra ondan sonra mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Geçerseniz zaten Allah Teala mutlaka sizin mürşidinize ulaştıracak. Ulaşmadınız. 10 tane ayeti kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. İşte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayet kerimesi. Allah Teala diyor ki Habibim, eğer senin davetine, yani Allah'a ulaşmaya olan davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar nefslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine, Allah'a davet eden Allah'ın mürşidine veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa, onlardan daha çok dalalet olan kim vardır diyor Allah'tan. Sadece iki alternatif var. Bir, davetçiye tabi oluyorsunuz, hidayetçiye tabi oluyorsunuz. İki, olmuyorsunuz. Eğer tabi olursanız kurtuldunuz. Hidayete adım attınız. Artık dalalette değilsiniz. Tabi olmadınız. Tabi olmadınız sürece dalalettesiniz. İşte Taha suresinin 123. ayet kerimesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Manası, nerede olursanız olun, hangi kavimde yaşarsanız yaşayın. Bir, iki, zamanın hangi parçasında yaşarsanız yaşayın, size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa, onlar da dalaletten kurtulurlar. Sadece onlar da dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Yani cennetine, cehenneme de gitmezler, mutlaka cennete giderler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkiler sizi mutlak saadete ulaştırabilir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey o saadete ulaşmak ve bunu mutlaka gerçekleştirebilecek olan vasfın hepiniz sahibisiniz. Demek ki kurtuluşun, cennet saadetinin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Ondan sonra hedeflerinize ulaşamazsınız da kurtuluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki bu Allah'a ulaşmayı diledi. Ben sana söz verdim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştığı zaman da cennetim ona açılacak. Ama o bana ulaşamadığın evvel ben onun hayatına son verdim. Onu öldürdüm. Öyleyse bunu söyleyen Allah-u Teala, yaşasaydınız mutlaka ona ulaştıracağı için sizi, Allah'ın sözü olduğu için bu, Allah-u Teala sizi o hedefe ulaşmış kabul ediyor ve kurtuluyorsunuz. Mürşidinize ulaşamadığınız zaman, ulaşamadığınız takdirde 10 ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şeye dikkatle bakın, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize farz kılınmış ve tebu ile ilgili vesileti buyuruyor Allah-u Teala maide 35. Ona, Allah'a ulaşmaya kim size vesile olacaksa o vesileyi isteyiniz. Allah'tan o vesileyi İsteyiniz buyuruyor Allah-u Teala. İstemiyorsunuz, farz hükme riayet etmiyorsunuz. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah-u Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde buyuruyor, dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Kim şeytana değil de Allah'ın dostuna tabi olursa, kim şeytana tabi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amin olursa onlar Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulda sımsıkı yapışırlar diyor Allah Teala. Arkasında çok ibretli bir söz. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kalbinizdeki sesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah işitiyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah biliyor. Ve Allah sinirlerde olanı görür. Cehennem Suresinin 7. ayet kelimesi. Ve Allah Teala aynı zamanda da görüyor, işitiyor, biliyor ve görüyor sinirlerinde olanı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var. Mutlaka kurtuluşa ulaştınız. Yaşamadınız, öldünüz. Amene oldunuz, öldünüz, kurtuldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. Devam ettiniz yaşantınızda, mürşidinize ulaşamadan öldünüz, tamam. Gideceğiniz yer cennet. Mürşidinize dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve mürşid diye bir şey de tabii ulaşmayı gerektirmeden, ulaşmayı dilemeden öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mürşidinize ulaşmadan evvel ölmeniz sizi mutlaka cehenneme götürür. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulmuştur. Daha sonraki safhalara erişemediyse de kurtulmuştur. Ama hayatı müsait. Mürşidine ulaşmış. Bir defa daha kurtuldu. Neden? Çünkü mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldığı zaman mümin olursunuz. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Siz mürşidinize ulaşmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman kalbinize iman yazılmaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Madde bir, buradan kaybettiniz. Daha ötede hiçbir olayı gerçekleştirmeniz zaten mümkün değil. Ama en azından mürşidinize ulaşmayı dilemediğiniz için hiçbir zaman mürşide ulaşamazsınız ve kalbinize iman da yazılmaz. Yani kendinizi sadece mümin zannedersiniz, hiçbir zaman mümin olamazsınız. Korkunun ecele faydası yoktur. Kendinizi mümin zannetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı bu söz gibi hiçbir şey ifade etmez, kurtulamazsınız. Yaşadınız. Dikkat edin şimdi sözlerime. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Zaten kurtuldunuz. Hayatınız müsait. Uzun hayat yaşayacaksınız. Mürşidinize ulaştınız. Zaten bu da kurtuluşunuzun bir nesnesidir. Çünkü mümin oldunuz. Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre bütün müminler Allah-u Teala diyor, kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetimizi alırız. Öyleyse gideceğiniz yer zaten Allah'ın cennetidir. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonra nefsiniz 7 kademede temizlediniz. Sizden ayrılmış olan ruhunuz da Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz yemini ve nisaki gerçekleştirdiğiniz için gideceğiniz yer cennettir. Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesi ve 77. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a verdikleri yemini, nisaki ve ahdi gerçekleştirmezler. Onları pek ucuza satarlar. Az bir para karşılığı, az bir menfaat karşılığı, ücret karşılığı değiştirirler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah Teala diyor ki kim diyor Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse onlar diyor mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü onlar takva sahibi olurlar. Biliyorsunuz ki takva sahibi olanları mutlaka cennete ulaşacak kesin. Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa, nefsini kim tezkiye ederse, fizik vücudunu kim Allah'a kul ederse, böyle bir insan cennet sahibine mutlaka ulaşmıştır. Hayatı olanlar buraya kadar gelmiştir. Hayatı devam edenler bunu da gerçekleştirmişlerdir. Cennet sahibini elde etmenin kesin noktası burasıdır. Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi, yani 21. basamak. İlk 7 basamakta amen oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, kurtuluşa ulaştınız. Yaşıyorsunuz, hayatınız devam ediyor. 14. basamakta yeni bir kurtuluşla karşı karşıyasınız, mürşidinize ulaştınız, zararetten kurtuldunuz. ve hidayete adım attınız, kalbinize iman yazıldı, mümin oldunuz, mutlak cennete girersiniz. 21. basamak, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için, nefsini tezkiye ettiğiniz için mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Çünkü hem Ali İmran Suresi'nin 76-77. Ayetleri gereğince sırf yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtulursunuz. Tıpkı bunun gibi Hicr Suresi'nin 27-28-29-30. Ayetleri gereğince yemininizi, mizakinizi, vaatinizi yerine getirdiğiniz için kurtuluşa ulaşırsınız, cennete ulaşırsınız. Hem de takva sahibi olduğunuz için mutlaka cennete ulaşırsınız. Çünkü bu üç tane yemini yerine getirmek sizi mutlaka takva sahibi kılar. Bütün takva sahiplerine gidecekler Allah'ın cennetidir. Daha öteye geçelim. Dünya saatinde istiyorsunuz. O zaman daimi zikre ulaşacaksınız. İrşadın sahibi olacaksınız. İrşada ulaşacaksınız. Ve teslime ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamaktan sonra, 4 basamak sonra fizik vücudunuzu, ondan 2 basamak sonra yani 6 basamak sonra nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Teslimlerinizi tamamladınız. İrşada ulaştınız. Cennet sahibi sizin olur. Her bir gün tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. İrşad makamına sahip edilirsiniz. Fahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Bütün bu güzellikler cennet saadetini yaşamak ve dünya saadetini yaşamak Allah'ın sizlere mutlaka vermek istediği hediyeler. Bu hediyeleri alırsınız veya almazsınız. Alırsınız mutlu olursunuz, almazsınız mutlu olursunuz. Hediyelerin gereğini yerine getirirsiniz, cennet müjdesinin sahibi olursunuz, dünya saadetinin sahibi olursunuz. Getirmezsiniz, ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazsınız. Ama bilin ki din Allah'ın bütün insanlara onların mutlu olması için indirilen kaidelerin bütünüdür ve Allah sizden yalnız mutluluğunuzu ister. Her ne kadar size öğretilen din sizi mutlu edebilecek hiçbir standardın sahibi değilse de söylediklerimizin ışığı altında dinimizi bir defa daha incelemeniz tavsiye olunur. Mutluluk sizin için. Mutluluklar üzerinize olsun diye diliyoruz. Bu vesileyle geçmiş olan regaib kandilinizi kutlamak istiyoruz. Yine geçmiş olan bugünkü cumanızı kutlamak istiyoruz. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salava.
2: Sevgili kardeşlerim, herkes dilediğini söyler. Onların ağızlarına bir engel koyamazsınız. Onlar etraflarındakilerden öğrendiklerini size söyleyecekler. Tartışmaya sakın girmeyin böyle konularda. Teşekkür edin onlara söyledikleri, sizi ikaz ettikleri konular sebebiyle. Hay Allah razı olsun sizlerden deyin, öyle bitirin. Kimseyle hayır öyle değil, o konunun aslı budur diye insanları devamlı bir tartışma içerisine almayın. Kimseyle anlaşmazlığınız olmasın. Her yerde farklı şeyler öğretiliyor. Öğretilsin, tamam. Size ulaştırılmış olsun, tamam. Ama bir tartışma zemini açarak onların düşmanlıklarını ya da en azından size karşı tepki göstermelerini oluşturmayın. İnşallah anlaşılmıştır sözlerim.
3: Allah razı olsun.
4: Duyarlarınızı inşallah bu kelimesi elinize elinize cümleti ediyorum. İnşallah ziyarımız açar açmaz hazır olacağız. İnşallah anadımız için elinize inşallah.
3: Allah razı olsun. Biz de hepimizin gözlerini öperiz. Hayırlar dileriz.
4: Efendim şu anda inşallah hazır durumdayım. Müsaadeniz olursa geçebilirim inşallah.
3: İnşallah tutacağınız ve sohbet.
4: İnşallah.
3: Allah razı olsun.

0: Evet, muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Dünyada ilk olarak tasavvuf üniversitesi Amerika'da kuruldu. Bu konuyla ilgili bilgi almak isteyenler veya tasavvuf üniversitesinde öğrenim yapmak için kayıt olmak isteyenler internetten www.universityofallah.org yani ORG adresine girebilirler. Ve bugünkü dersi için, bugünkü sohbeti için muhterem Efendimiz Tasavvuf Doktoru Sayın İskender Ali Nehir hattımızda şu anda sizlerle birlikte ve ben müsaadenizle muhterem Efendimiz'e dönüyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle ellerimizden sonsuz hürmet yapıyoruz. İnşallah çok kıymetli dualarınızı beklerken bu sohbetimize de sizi izleyen, dinleyen ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakıyor. Hürmetler ediyoruz inşallah muhterem Efendimiz.
1: Allah razı olsun Erhan. Hepimizin gözlerini öperiz. Allah razı olsun deriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her zaman olduğu gibi gene Fatiha ile başladığımız bu sohbetimizde bunu nasip kıldığı için bizlere, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükretmekle söze başlıyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Biliyoruz ki bütün insanlar gibi siz de mutluluğu arıyorsunuz. Herkes mutlu olmak istiyor. Allah da herkesi mutlu etmek istiyor. Onun için yaratmış. Ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. İnsanlar huzursuz, stres içinde bir hayat yaşıyorlar. Ve böyle olmalarını da hep başkalarının sırtına yüklemekle meşguller. Falanca bana böyle davrandığı için ben mutsuzum. Herkesten bunu işitiyoruz. Eşiyle geçinemeyen, yekliyle geçinemeyen eşler, öğretmeniyle geçinemeyen öğrenciler, öğrencileriyle geçinemeyen öğretmenler, amiriyle anlaşamayan memurlar vesaire vesaire. Öyleyse böyle bir düzen içerisinde herkes için bir negatif unsur var. İnsanları mutsuz eden bir şeyler. Arkasında ne var dersiniz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Aramayın bugüne. Başka kimse yok. Sadece siz varsınız. Öyleyse böyle bir dizaynda neden herkes kendi mutsuzluğunun veya mutluluğunun sebebidir? Çünkü her şey sizin düşünce standartlarınıza ve davranışlarınıza bağımlı. Siz böyle bir dizayn içerisinde mutluluğa ve mutsuzluğa yaklaşabilirsiniz. Bir başka ifadeyle mutlu olmak için gerekli çözüm şartları elinizde. İşte Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Sizin mutlu olmanız için yaratmış ve mutluluğu nasıl elde edeceğinizi Kur'an-ı Kerim'de ondan evvel indirdiği bütün kutsal kitaplarda göstermiş. Ve işte şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor ve bütün gayretiyle buna çalışıyor. İtiraf etmek gerekir de çok da başarılı. İnsanların büyük kısmını, Allah'ı mutlu etmek istediği insanların büyük kısmını irade insanlarda olduğu için mutsuz etmeyi başarabiliyor. Eğer Allah Teala herkesi mutlu etmek isteseydi bu onun için hiçbir zaman problem olmazdı. Ama o zaman da insanlık olmazdı. Kendi kendisine emanet edilen, kendi iradesiyle serbestçe karar verebilen, o kararı uygulamak yetkisinin sahibi olan, cüz'i iradenin sahibi olan insanoğluna sesleniyorum. Siz Allah'ın indinde kainattaki en kıymetli yaratıklarsınız. Çünkü Allah Teala kainatta ne yarattıysa hepsini sizin için yarattığını söylüyor. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime. Ve sahhare leküm mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı cemîyen minhü. O yüce Allah'tır ki, odur ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine müsahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Her şey sizin için yaratılmış. Bütün bir kainat yerleriyle, gökleriyle, bütün bir kainat ve her şeyi emrinize vermiş Allah-u Teala. Kimin emrine? Herkes bulunduğu seviye itibariyle neyin emrini üzerine alabilecekse onun emrine. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki biz yeryüzünü Allah'ın dostlarına miras kıldık diyor. Öyleyse Allah'ın yeryüzünü miras kıldığı insanlar var yeryüzünde. Allah'ın yeryüzündeki vekilleri işte Allah-u Teala bu standartların başında nebileri getiriyor. Peygamberler. Sonra resimleri getiriyor. Sonra evliyaları getiriyor. Üç ayrı dizayn içerisinde üç ayrı sistem. En üstün olan Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının asaleten imamlığını yapan nebilerdir. Nebilerin, peygamberlerin olmadığı devrelerde her kavme Allah'ın gönderdiği resimlerden bir tanesi bu konuyla görevli kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, kainat hep Allah'ın sevdiklerinin dizaynı içindedir. Dizaynın sahibi Allah'tır. Sevdikleri de onun kaidelerini tatbik etmek için uğraşırlar. Öyleyse bir taraftan şeytan insanları yozlaştırmaya uğraşırken bir taraftan Allah'ın dostları insanları mutluluğa ulaştırmakla meşguller. Eğer iki konuyu birleştirirsek şeytan ve avanesi yani insan ve cin şeytanlar ve şeytan bütün insanları mutsuz etmeye uğraşırken Allah ve onun dostları nebiler, resuller ve evliyalar insanları mutlu etmeye uğraşırlar. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a çağıranlar, şeytana çağıranlar. Nefsiniz şeytana çağıran bir mekanizmadır iş dünyanızda. 19 tane afetten oluşur. Doğumunuzdan itibaren 19 tane afetle mücadelesiniz. Bu 19 afet hepinizin iç dünyasında sizi mutsuz eden temel unsurlardır. Neden mutsuz olur insanlar? Nefslerindeki afetler daima Allah'ın bütün emirlerini çiğnemeye uğraşırlar. Nefslerindeki afetler daima Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmaya çalışırlar. Öyleyse nefsinizin afetleri Allah'a karşı çalışıyor. Şeytan da onların hepsine Allah'ın emirlerini yerine getirmemelerini, yasak ettiği fiilleri de işlemelerini telkin ediyor. Ve bir tesir sahasının da sahibi, unutmayın. Allah'ın kanunu böyle, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edilir. Ruhunuzun hiçbir hasletine şeytanın tesir etmesi mümkün değildir. Hasletler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye programlanmıştır. Hasletler, Allah'ın bütün yasaklarını işlememeye programlanmıştır. Aksini yapmaları hiçbir şekilde mümkün değildir. Nefsinizin afetleri de tam aksine programlanmıştır.

çiğnemek üzere de hazırdır. Üstelik şeytandan devamlı telkin alan bir yapıdadır. Şeytanın tesirleri daha da azgın bir şekilde Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, maceramız buradan başlıyor. Nefsimizle ve ruhumuzla yola çıkıyoruz. Biri %100 güzelliklerden, biri %100 çirkinliklerden oluşuyor. Bir denge unsuru içinde kulvara giriyoruz. Eşit şartlarda. Ruhunuz %100 Allah'ın emirlerini yapan, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik taşıyor. Nefsiniz %100 Allah'ın bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği her fiili işleyen bir özellik taşıyor. Ve şeytan nefsinizi devamlı etkiliyor Allah'ın emirlerini yerine getirmeme konusunda, yasak ettiği fiili işlememe konusunda. Öyleyse eşitlik varsa problemde çok fazla görünmüyor insanlar. %50 %50 mutluluğun ve mutsuzluğun içinde olmalılar. Ama kazın ayağı öyle değil sevgili öğrenciler, dinleyenler ve izleyenler. Çünkü vücudunuzun kumandanı akıl. Akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa o ortamın standartları onun için mutlaka işlenmesi gereken fiilleri sergiler, dizayn eder, ortaya koyar. Öyleyse bir ortam düşünün, Allah'ın bütün emirlerine yasak konulmuş. Bir ortam düşünün, Allah'ın bütün yasak ettikleri herkes tarafından işleniyor. Doğumdan itibaren şuurlanan akıl, insanın o ortamında şuurlanan akıl, hangi standartla da şuurlanır? Allah'ın bütün yasakları onun için yasak değildir. Allah'ın bütün emirleri de emir değildir. İşte bu yüzden nefs ve ruh arasındaki ilişki eşitlik sınırlarının derhal negatif tarafına sarkıyor. Terazinin bir tarafı hep negatif tarafı ağır. Çünkü vücudun kumanda olan akıl ruhun verdiği Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek emirleri işletmiyor fizik vücuda. Nefsin ve şeytanın talep ettiği Allah'ın emirlerinin işlenmemesini emrediyor. Mutsuzluk buradan başlar sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz veya ne zaman Allah'ın emrettiği bir fiili işlemezseniz her ikisinde de Allah size azap eder. İki, ruhunuz da nefsinize azap eder. Bu manevi bir azaptır. Biliyorsunuz ki cehennemde fizik azap yani işkence vardır. Ama dünyadaki Allah'ın azabı da üzerinizdeki ruhunuzun nefsinize azabı da her ikisi de manevi azaptır. Yetmez. Kabre girdiğiniz zaman size uygulanacak olan üçüncü azap, bütün günahlarınızın karşısında uygulanacak olan üçüncü azap, o da manevi azaptır. Öyleyse şu dünyada aklınız negatif istikamette şartlanmışsa, o istikamette şuurlanmışsa Allah'ın emirlerini yaptırmak istemeyecektir fizik vücuda. Allah'ın emirlerini işlemeyecek fizik vücut ve her işlemediği aksiyonun arkasından cezalandırılacak manevi azapla. Allah-u Teala tarafından ve onun tarafından İki defa. Hem fizik vücudunuz azaplandırılacak, hem de nefsiniz azaplandırılacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de devamlı işleyecek, işledikçe geri azaplandırılacak. Öyleyse dikkat edin. Allah'ın emrettiği şeylerde, yasak ettiği şeylerde sizinle Allah arasındaki şeyler olduğu gibi sizinle başka insanların arasındaki hususları da itibar eder. Öyleyse her halükarda Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi sizler için aklınızın istikametinde şekillenen bir sonucu ifade eder. Eğer aklınız yanlış şartlanmalar içinde şuur kazanmışsa

Üstelik o Allah'ın emirlerini çiğnetecek, yasak ettiği fiilleri de işletecektir. Devamlı mutsuz olacaksınız. Öyleyse burada Osmanlı'nın değişilme standartlarında neden çok küçük çocuklardan işe başladığına dikkatle bakın. O çocukları, ailelerinin verdikleri bu çocukları, başka ülkelerin insanlarından oluşan bu çocukları tasavvufu yaşayan ailelerin yanında onların çocukları olarak büyütüyordu. Yeniçeri Ocağı'nın temeli böyle atıldı. Bu devşirme çocuklar daha küçücük çocuk olmalarından itibaren tasavvufun içinde yaşamaya başlıyorlardı. Yani gelişmekte olan akıllarının şuur atlı mekanizması tasavvufun muhtevasını kendisine hazmettiren bir dizaynı yaşıyordu. Ve çocuklar belli bir olgunluk seviyesine gelince okula, ondan sonra da mutlaka Yeniçeri Ocağı'na gönderilirdi. Seçmeler muhtelif açılardan yapılırdı. Saraya alınacak olanlar, Yeniçeri Ocağı'na alınacak olanlar, başka hizmetlerde kullanılacak olanlar, mesela Bostancıbaşı'nın emrine verilecek olanlar ayrı ayrı dizayn edilirdi. Ama hepsinin de terbiyesi tasavvuf terbiyesiydi. Yani akılları Allah'ın emirlerini mutlaka uygulamak lazım geldiğine, yasak ettiği fiilleri asla yapmamak lazım geldiğine dair bir şartlanma dizaynı içerisinde çocuklar büyüyordu. İşte böyle bir şuura Allah'ın bütün emirlerini yaptırmak söz konusu. Çocuklar küçücük yaşlardan tasavvufu yaşayan ailelerde, her aile böyle olduğu için hiçbir problem yoktu. Çocuklar küçücük yaştan zikir yapmaya başlarlardı. Küçücük yaştan namaz kılmak onlar için doyulmaz zevkleri oluştururdu. Annelerinin, babalarının arkasında onlar da namaz kılarlardı. Onlar da zikir yaparlardı. Daha küçücük yaştan kalp gözleri açılan binlerce çocuk düşünün. Bu çocuklar bu zamanda yaşamış olsaydı büyüklere de hepsi birer örnek olacaktı. Öyleyse neden böyle bir dizaynın oluşmasının arkasında Osmanlı'nın akılcı tedbirlerini hep düşünün. Şimdi ne oluyor? Şimdi anne ve baba Allah'ın emirlerini uygulamayan bir ortamda yetişiyorlar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de umuru adiyeden sayan, hepsinin işlenmesi lazım geldiğine inanan bir nesil oluşturmuşuz. O zaman akıl bu şartlar içinde şartlanıyor. Şuur kazanıyor. Ve nefsin bütün taleplerini uygun görüyor, işlettiriyor. Arkasından da kişi her işlediği işlemden sonra hem Allah tarafından fizik vücudun hem de ruh tarafından nefsin cezalandırılmasıyla her yaptıkları aksiyonun karşısında iki defa cezalandırılma işlemine tabi tutuyor. Hem Allah ile olan ilişkilerinde hem başka insanlarla olan ilişkilerinde. Herkes herkesin kalbini kırmayı tabii bir şey zannediyor. Başkalarına hakaret etmeyi, başkalarının haklarını elinden almayı, başkalarına yanlış ve ters davranışlarda bulunmayı herkes normal bir şey zannediyor. Çünkü başkaları onlara bu şekilde davranıyor, onlar da çevrelerine aynı şekilde davranıyorlar. Ve herkesin herkesi incittiği, arkasından iki defa cezaya uğradığı ve kendi de incitildiği için mutlaka başkalarından intikam almak gereğini duyan insanlardan oluşan bir dizaynla karşı karşıyayız. Bu ne yapar? Bu kişileri iç dünyalarında da dış dünyalarında da Allah ile olan ilişkilerinde de huzursuz kılar. Allah'ın koyduğu kulvara eşit şartlarla giriş standartları çocuğun yetiştiği ortamda zehirli meyvelerle yolundan ayrılıyor. Allah'ın emrettiği standartların dışına kaçıyor. Herkesin herkesi rahatsız ettiği bir toplum dizaynı oluşturuluyor. İç dünyasında insanlar huzursuz, dış dünyalarında huzursuz, Allah ile olan ilişkilerinde gene huzursuz.
Neden insanlar iç dünyalarında huzursuz? Çünkü Allah'ın emrettiği şeyleri kişi yapmıyor. Yapmayınca arkasından Allah'ın cezası geliyor ve ruhun nefse ikinci cezası geliyor. Kişiye iki defa azap ediyor. Namaz kılmıyor, kişi oruç tutmuyor, zikir yapmıyor, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Kendisiyle Allah arasındaki ilişkilerde ve başkalarıyla ilişkilerinde de onları kıracak, hatlarını kıracak davranışlarda bulunuyor. Şimdi kişi iç dünyasında neden huzursuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için, yasak ettiği fiilleri işlediği için her bu yanlış fiilleri işleyişte iki defa cezalanıyor kişi. Bunun için huzursuz. Madde 1. Madde 2. İç dünyasında devamlı bir savaş var kişinin. Nefsin afetleriyle ruhun hasletleri devamlı bir kavganın içinde. Nefs Allah'ın emrine mutlaka karşı çıkılmasını, asla yerine getirilmemesini istiyor. Ve akla bu tarzda emir gönderiyor. Ruh da akla tam tersi olan bir emir gönderiyor. Allah'ın emrettiğini mutlaka yapmak gerektiğini, yasak ettiği fiili hiçbir zaman işlememek gerektiğini. Akıl bir bataklıkta yetişmişse, Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasakların uygulanmasının da herkesin mübah görüldüğü bir ortamda yeşermişse, akıl şuur kazanmışsa, o nefsin taleplerini yeşil ışık yapıyor ve vücut nefsin taleplerini yerine getiriyor. Arkasından mı? Arkasından Allah Teala tarafından da ruh tarafından da cezalandırılıyor fizik, vücut ve nefs. Sonra mı? Bu defa kişiye dehşeti, huzursuzluk veriyor. Sonra da nefs mutlaka kendi dediklerinin olmasını istiyor. Ruh da mutlaka kendi dediklerinin olmasını istiyor. Ve tamamen her şeyleri müdafaa ettikleri için aralarındaki kavga kaçınılmaz. İkisi de vazgeçmiyor taleplerinden. Nerede kavga varsa orada kaos vardır. Orada huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Bu yüzden kişinin iç dünyası nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle de huzursuz. Öyleyse kişi hem Allah'ın emirlerine itaat etmediği için, yasak ettiği fiilleri işlediği için devamlı cezalandırıldığı cennetle huzursuz, hem de iç dünyasındaki bu evrensel kavga dolayısıyla huzursuz. Dış dünyasında da huzursuz mu? Kesin. İç dünyasındakilere ilave olarak kişi nefsindeki afetlerle hareket ettiği için etrafındaki insanların kalbini kıracak, Allah'ın emirlerinin uygulanmadığı, yasaklarının uygulanmadığı yanlış davranışlarda bulunuyor etrafındaki insanlara karşı. İnsanlar kırılıyorlar. İşte bu Allah-u Teala'nın ve ruhun kişiyi ve nefsi cezalandırmasıyla noktalanıyor. Ve kişi kimin kalbini kırıp onu ne kadar huzursuz etmişse onun iki katı huzursuzluğu kendisi yaşıyor. Ama yetmez. Kendisine hakaret edilen, kötü davranılan kişi intikam almak sevdasına mutlaka düşer. Eğer intikamını alabilirse bu intikam alan kişiye zulüm yapanı bir defa daha üzecektir. Çünkü kendisine haksız bir davranışta bulunduğu kanaatine varır. Haksız davranışsa onu mutlaka huzursuz edecektir. Öyleyse bu aksiyonu işlediği zamanki huzursuzluğa ilaveten ikinci bir huzursuzluktur, ikinci bir sıkıntıdır. Yeter mi? Yetmez. Arkasından kendi nefsi hareketi geçecek. Başkasının kendisinin aldığı intikamı o da başkasından almak isteyecektir. Eğer bunu yapabilirse, intikamını alabilirse bir defa daha huzursuz olacaktır. Çünkü her intikam almak bir günah işlemektir. Günahında iki defa cezası gelecektir Allah Teala tarafından ve Resul tarafından. İntikamını aldığı için tam beş defa kişi huzursuz. Başlangıçta zulmettiği için ruhu ve Allah tarafından iki defa cezalandırılıyor.
Arkasından kişi kendisine intikam aldığı zaman yeniden huzursuzluğu yaşıyor. 3. Kendisi başkasından intikam aldığı zaman 2 defa da aynı huzursuzluğu yaşıyor. 5. Bu kişi çok güçlü. Kişi intikamını alamıyor. Alamazsa ne olur? Alamazsa bu sefer de stres sebebiyle, şuur altı birikimi sebebiyle gene huzursuz, gene sıkıntılı. Oysa kişi intikamını alsa da huzursuz, alamasa da huzursuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi anladınız mı? Şu etrafınızdaki insanların neden o kadar açık suratlı olduğunu, neden huzursuz olduğunu, neden mutsuz olduğunu anladınız mı? Bir üçüncü faktör, kişinin Allah ile olan ilişkileri, Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için kişi huzursuz. Çünkü her emrin yerine getirilmesinden sonra bir iç dünyasında sebebini bilmediği bir huzursuzluğu yaşar kişi. Allah Teala tarafından da ruh tarafından da cezalandırılır. Yasak ettiği fiilleri işlediği zaman aynı şey oluşur. Öyleyse bir insan Allah'ın kendisini mutlu kılmak için koyduğu, bildirdiği reçeteyi uygulamadığı sürece o kişi iç dünyasında huzursuzdur. Bir. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde huzursuzdur. İki, Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Üç. Şimdi bu insanın nefs tezkiyesini yaptığını ve bunun neticesinde evvela tezkiye olduğunu, en sonra da tasfiye olduğunu düşünelim. Yani nefsinin bütün afetlerini yok etmiş kişi. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Madde bir. Mürşidine ulaşmış. Madde iki. Ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmiş. Madde üç. Burada nefsi %50 arınmış. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Nefsi %90'dan fazla arınmış. Nefsini de Allah'a teslim etmiş. Nefsi %100 arınmış. Yani nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Yerine ruhun hasletleri gelip yerleşmiş. Sevgili bu noktada ne olur? Kişi iç dünyasında da mutlu olur, dış dünyasında da mutlu olur, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu olur. Dünya saadetini üç ayrı cepheden, yüz üzerinden yüz yaşayan bir insan hüviyetine girer. İşte Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı söz konusu. Öyleyse bu mutluluğa bir insan nasıl ulaşır? Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Diler, Allah Teala da derhal bu dileği işitir, bilir ve görür. Sonra Allah Teala'nın harekete geçmesi söz konusudur. Evvela kişinin kulaklarındaki vakayı alır. Kişiyle irşat makam arasında bulunan, ondan nefretine sebebiyet veren hicab-ı mestureyi attı perdeyi alır. Kişinin kalbindeki ekinleti alır, yerine ihfat koyar. Böylece kişi amin olmak şerefine erer. Ondan sonra Allah Teala kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine nur yolu açar. Mürşidine ulaştığı zaman onun kalbinin mührünü açar. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı çıkartır. Onun yerine iman kelimesini yazar. Ve kalp bir çekim alanının sahibi olur. Fazlaları çeken bir kuvvet. Mürşidine ulaşmıştır kişi. Allah'tan bir tane nimet almıştır. Ve nefs tezkiyesine başlar. Nefsindeki afetler %1, %1 azalmaya başlar. İlk %7 afet azalmasında bunun manası %7 nur birikimidir o kişinin nefsinin kalbinde. Allah'ın katından zikirle gelen rahmet, fazl ve salavat ismindeki üç grup nur o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine gelir ve kalbinin mührünü kalbin alt boyutuna doğru iter. O kapıyı kapatır. Böylece kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüyle iman kelimesinin etrafına gelen
ve iman kelimesine yapışan, onun etrafında birikmeye başlayan fazıllar bir güzelliği sergilemeye başlar. Fazıllar %1, %2 yerleştikçe bir gün %7'ye ulaşılır. Nefse emare. O kişinin kalbindeki muhtevanın %7'si diğerleri gibi değil. Diğerleri Allah'ın bütün emirlerine isyan ediyor. Onları yerine getirmiyor. Yasak ettiği bütün fiillerini işliyor. Ama nefsin kalbindeki %7 bu sonradan gelip kalbe yerleşen hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat ediyorlar. Yasak ettiği fiilleri asla işlemiyorlar. İşte böyle bir mutluluğa doğru yelken açma olayı nefsimizin kalbinde başlıyor. Neyle başladı? Allah'a ulaşmayı dilemenizle olay başladı. Nefs tezkiyesi ne zaman başladı? Nefsinizin kalbine nurların yerleşmesi meşrubunuza ulaştığınız andan itibaren başladı. Öyleyse Vela Allah Teala Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a şunları söyletiyor. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bisui. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. %100 şerri emreden nefsin %7'si artık şerri emretmiyor. Bir daha %7 nurdur ikimi. Nefsi levame. Kişi nefsini levmeden bir hüviyete ulaşıyor. Kınayan bir hüviyete ulaşıyor. %14 nur birikimi. Sonra mı? Bir daha %7 nur birikimi. Nefsi mülkime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Nefs-i levame fala uksumu bin nefs-i levame şeklinde Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde izah edilmiş. O levame nefse kasam ederim diyor Allah-u Teala. Nefs-i mülkime Şems Suresinin 9. ayet-i kerimesinde izah edilmiş. Ve elhamahı fücrahı ve takvahı diyor. O nefse Allah'ın takvası da güzellikleri emreden, yasaklardan koruyan sistemi de, şeytanın fücuru da insana Allah'ın emirlerini yaptırmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri de işletmek isteyen şeytanın fücuru ilham edilir diyor Allah-u Teala. Üçüncü defa %7'nin birikimi. Dördüncü defa %7'nin birikiminde nefs-i mutmainine ulaşıyoruz. Ya yeten nefs-i mutmainne buyuruyor Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Allah Teala Rabbim şekilde bilin ki nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyuruyor. Velice mutmainne noktasındayız. Nefs doyuma ulaşmış Allah'ın verdiklerini yeterli görüyor. Bir daha %7 nur birikimi. Allah'tan razı oluyor nefsimiz. Bir daha %7 nur birikimi. Nefsimiz de Allah da bizden razı oluyor. Radiye ve maddiye kademeleri. 6 oldu. Bir yedincisi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse gördüğümüz şey nefsin %51 nura kavuşması. Yani Allah'ın bütün emirlerini nefsin muhtevasının %51'inin mutlaka yerine getirmesi, yasak ettiği fiilleri de %51 kişinin asla işlememesi. Geri kalan %49 ise hala eski standartlarında hala şeytandan emir almaya devam ediyor.
hala Allah'ın emirlerine karşı çıkıyor. Yasaklı fiilleri devamlı işlemeye çalışıyor. Akıl kendilerine bu müsaadeyi verdikçe. Bu arada akıl da tasavvufun nimetleriyle, nimetlendiği cihetle adım adım onda da büyük değişiklikler oluşuyor. Eskiden Allah'ın yasaklarını işletmekte bir sakınca görmezken artık akıl bu istikamette emirlerini çok azaltmış durumda. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek konusundaki talep kabulünü de artık ortaya koymuyor. Öyleyse böyle bir düzende farklı bir olgu var. Burada nefsin %51'i aklanmış. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir özellik taşıyor. Bu arada ruh her nefse demesinde bir kat yükselerek Allah'ın zatına ulaşmış durumda. İşte burası mutlulukla mutsuzluğun birbirine yakın oranda %50-%50 gibi hayatı paylaştıkları bir alacakaranlık. İnsanoğlu geceyle doğar. Nefsinin kalbi tamamen afetlerden oluşmuştur. Bu nokta orta noktadır. Nefsin kalbinden %50'den daha fazlası Allah'ın bütün emirlerini uygulayan ve sekreti hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kazandı. Ve kişi devam ediyor. Allah'ın güzelliği yönünde ruhunu Allah-u Teala istikametinde en güzeli ulaştırmak üzere dizayn ediyor. Çalışıyor, gayret ediyor. Daha çok zikrediyor. Kişi Allah'ın evliyası oluyor, ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırdığı, nefsinin kalbinin %51 nurun yerleştiği noktada. Davranışların %51'i Allah'ın emrettiği biçimde artık. Şeytanın hakimiyeti mi? Nefsin kalbindeki hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş, yarıdan daha aşağı düşmüş. Artık kişi şeytanın uşağı değil. Allah'ın nurlarının emrine girmiş, %50'den daha fazla. Bu bir sonuç değil. Yolun da yarısı. Cennet saadeti sevgili kardeşlerim. 28 basamaklık bir dizayn içinde daha 3. basamakta elde edilen sadece bir niyete dayalı olan, Allah'a ulaşmayı dilemek niyetine dayalı olan bir vetiredir. Ve kişi inanılmayacak kadar kolay bir şekilde cennet saadetini elde eder. Kıyametten sonra o kişi mutlaka cennete gider. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler, onların ise cennete gitmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse saadet dediğimiz dizaynı cennet saadeti ve dünya saadeti diye ayırıyorsak, daha 3. basamakta, 28 basamağın 3.sünde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetini hak etmiştir. Geri kalan mı? Onu Allah yaptıracaktır. Kişinin Allah'ı sevmesi, mürşidine ulaşması, nefsini tezkiye etmesi, tasfiye etmesi hep Allah'ın yardımıyla başarılır. Öyleyse kişinin Allah'ın enbiyası olduğu 21. basamaktan sonraki basama bakalım. Ruh Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu. Yok olur. Sonra ne olur? Sonra o kişinin dizaynında nefsindeki nurlar artık %50'nin ötesinde bir gelişme gösterecektir. Nefsi unutmayın, nefsi tezkiyede %51'e ulaşan ruhun hasretleri, nefsin kalbinde %51'e ulaşan ruhun hasretleri fena makamı boyunca %10 artar, %61'e ulaşır. Bu noktada Allah Teala o kişiye yeni bir ruhunu oluşturarak bir taht ihsan eder. Allah Teala'nın bu tahtına sahip olan kişi artık beka makamındadır. Ve burada mutluluğu nefsinin kalbindeki afetler %70 azalır. %61 olan bu afetlerin azalması %71'e çıkar.
Yani nefsin kalbindeki nurlar, nefsin kalbinin %71'ini işgal etmiştir. Davranış biçimlerinin %70'den fazlası düzelmiştir. Daha sonra kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayacak. Zühd makamında bu nefsin kalbindeki hasletlerin oranı %81'e çıkacaktır. Ve bunun sonunda kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücudu olacaktır. %10 da nefsin afetleri azaldığında hasletler burada %91'e ulaşır. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Günlük mutluluğu da, dünya hayatı mutluluğu da %90'ı aşmıştır. Bundan sonra kişinin ulaşacağı yer hikmet sahibi olmak, daimi zikre sahip olmak, nefsindeki bütün afetleri temizlemek. Orada sonsuz bir dünya mutluluğu için kişi ilk adımı atar. Ulul evlat makamı, kişinin daimi zikre ulaştığı makam, nefsinin kalbindeki bütün afetlerinde tamamen temizlendiği makam daimi zikir. Neden temizlenir? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, eğer kalbin 7 tane şartına sahipseniz, ne zaman zikir yaparsanız yapın, birkaç dakika sonra nefsinizin kalbi %100 nurlar olacaktır. 7 kaç şartı hatırlayın. Allah Teala kalbinizdeki ekinleti alıyor. 1. İdraki önleyen ilahi kompütür. 2. Yerine ihbat kılıyor. İdraki sağlayan ilahi kompütür. 3. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 4. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. 5. Kalbinizin mührünü açıyor. 6. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıyor, atıyor. 7. Kalbinizin içine Allah imanı yazıyor. Son 3 işlem mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşir. Ne oluyor? Zikir yaptığınız zaman gerçek anlamda nefs tezkiyesi başlıyor sizin için. İşte böyle bir ortamda %7 nur birikimlerinin neticesine ulaştık. Kişi 50'ye aldı. %51 nur birikimiyle. Fena makamında %10 arttı. Beka makamında %10 arttı. Zühd makamında %10 arttı. Muhsinler makamında %10 daha arttı. Kişi fizik vücudunda Allah'a teslim etti. Nefsinin kalbinde hala %9 afet var. Bu noktadan itibaren kişi daimi zikre ulaştı. Ne olur? Daimi zikre ulaştığından itibaren nefsinin kalbine karanlığın geri dönmesi mümkün değil. Neden değil? Çünkü Allah'ın nurları zikirle beraber başlayan hareketlerinde mührün üzerine baskı yaparak mührü zülmani kapıya kadar indirdiler. Zülmani kapıyı kilitlediler. Rabbani kapı açık, zülmani kapı kapalı. Ne olur? Bütün nurlar nefsin kalbini doldurur. Karanlıklar %100 nefsin kalbini terk eder. Eğer kişi bir süre sonra zikri bırakırsa, yüzde hangi oranda nefsinin kalbi aydınlanmışsa, yani iman kelimesinin etrafında yüzde kaç nur birikim olmuşsa, oraya kadar kararma olur, ondan sonra olmaz. Diyelim ki kişinin kalbinde %51 nur birikimi olmuş ve bu %51 nur birikimi sebebiyle kişinin nefsinin kalbi zikri bıraktığı zaman karanlıklar nefsin kalbine tekrar dolar ama %51'ini asla işgal edemez. Çünkü orada iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmış olan Allah'ın nurları var. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın indinde bir sonuç var. Nefsinin kalbindeki nur artıyor. %51 yerleştiği zaman %51'i değişmez. Karanlıklar orasını işgal edemez. %81'e ulaştığı zaman, %91'e ulaştığı zaman aynı şey söz konusu. Nefsin kalbinin %91'i değişmez. Ama zikir yapmaya başladınız ve daimi zikre ulaştınız. Zikir devam ediyor. O zaman nefsinizin kalbine şeytanın karanlıklarının dönmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Siz daimi zikrin sahibi olduğunuz için devamlı zikir yapıyorsunuz. Devamlı zikir yaptığınız için zulmani kapıya inen mührün üzerindeki baskı kesintisiz bir şekilde devam eder. Böylece mühür
zulmani kapıdan asla ayrılmayacağı için kişinin kalbine karanlıkların girmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Bu sebeple de kişinin kalbinin tekrar kararması, küçük miktarda da olsa kararması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bu kişi daimicilikte ulaştığı anda nefsinin kalbini %100 Allah'ın nurları, hasretleri doldurmuştur. İşte bu nokta nefsin Allah'a teslimi noktasıdır. %51 nurda ruh Allah'a teslim oluyor. %91 nurda fizik vücut Allah'a teslim ediyor, teslim oluyor. %100 nurda nefs de Allah'a teslim oluyor. Kişi hikmet sahibi oluyor. Yani hayrın her işlediği amel ruhun hasletlerine dayalı olduğu için, nefs de ruh da aynı şeyleri emrettiği için, yani Allah'ın emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin işlenmemesini emrettiği için buradaki muhtevada bütünü görüyoruz. Orada Allah'ın bütün emirleri yapılır. Kişi devamlı derecat kazanır. Bu sebeple her kazanılan derece hayrı gösterdiği için kişi hep hayır işler. Kişi daimi zikrin sahibidir. Onun için burada Allah-u Teala'nın bir muhtevası vardır. Kişi ehli zikirdir. Zikir ehlidir. Ve üçüncü faktör kişinin hikmet sahibi oluşu. Bunun anlamı hükme varmaktır. Kişi Kur'an'ın hangi ayeti kelimesine baksa o ayetteki ifadelerden daha konunun lafzından ruha derhal girer ve o ayetteki makamın hangi makam olduğunu, o ayetin hangi ayetlerle ilişkisi olduğunu hemen sezebilmek imkanının sahibidir. Ayetlerin arasındaki altın zinciri illiyet rabıtasını rahat bir şekilde görüp sezebilen bir insandır artık o. Daimi zikrin sahibi olmuştur. %100 dünya saadetinin sahibi olmuştur. Sözlerimizin başlangıcında mutsuzluğu tarif ederken cennet mutsuzluğundan bahsetmedik. Bu cehennem. Cehenneme giden insan her türlü işkenceyle orada karşılaşacak gider. Günahlarının durumuna göre 7 cehennemden bir tanesine mutlaka gidecektir. En üstteki kat cennetten en alttaki kata doğru devamlı artan bir dizayn var. Ama cennetler söz konusuysa şurada da en alttaki cennetten en üstteki cennete doğru bir yaklaşım söz konusu. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman en alttaki cennete girer. Mürşidine ulaştığı zaman daha üstteki cennete girer. İkinci cennet. Fizik vücudunu Allah'a, ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü cennete girer. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü cennete girer. Tövbe-i Nesuh'a davet edildiği zaman beşinci cennete, salahın üst mertebesine ulaştığı zaman altıncı cennete ve peygamberlerle beraber haşrolacak noktaya ulaştığı zaman yedinci cennete girer. İşte böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların dünya saadeti, insanların cennet saadeti bu muhteva içinde geçerli. Demek ki cehennem katları ve cennet katları bu standartlar içinde şekilleniyor. Peki sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada dikkat ettiğiniz bir şey var mı? 7 tane cehennem katı sadece 2 tane basamakta anlatılmış. İnsanların yaşantılarıyla alakalı olan bir dizayn bu. Neyi ifade ediyor? 1- insanların olayları yaşamalarını, 2- olayları değerlendirmelerini.
Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ikinci kattan, ikinci basamaktan ikinci basamağa çıkamaz. Cennete ulaşması da hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'ın cennetine ulaşabilenler sadece Allah'a ulaşmayı bileyenler, bir dileğin sahipleri. Basit bir karşılaştırma yapalım. Hayatının 50 senesini namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle geçirmiş olan birisi Allah'ın cennetine giremez, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Bir kişi bunların hiçbirini yapmadı, Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği anda Allah Teala işitir, bilir de görür kişinin kalbindeki bu talebi. Gördü. Ertesi günde kişi öldü. Hiç ameli yokken öldü. Reva mı bu diyeceksiniz Allah Teala'dan? 50 sene ibadet eden kişi cehenneme gidecek ama bu kişi mutlaka olan cennetine gidecek. İşte bunun için Allah Teala bilenle bilmeyen bir olur mu diyor Allah Teala'nın indinde. Onun için bu incelikleri sizlere öğretmeye çalışıyoruz. Bunun için İslam'da niyet amelden üstündür. Bunun için. Öyleyse bu niyetin sahibi olmadıkça hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Üçüncü basamağa ulaşması mümkün değildir. Üçüncü basamak ve onun ötesi 7 tane cennetini kazandırır kişiye. Birinci ve ikinci basamaklar 7 tane cehennem kazandırır sadece. Ve düşünün, bu cennetle beraber dünya saadetini adım adım elde edersiniz. Söylediğim gibi nefsinizin tezkiyesiyle paralel bir dünya saadeti size eşlik eder. Nefs-i emarede %7 mutluluk oranı. Nefs-i levamede %14. Nefs-i mülkimede %21. Mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademelerinde 28, 35, 42, 49. Huşudaki %2 ile beraber %51. Nur birikimi, mutluluğun da %51'i. Fena makamı %61'e ulaştırıyor dünya mutluluğunu. Beka makamı %71'e. Züğüt makamı %81'e. Muhsinler makamı %91'e. Ondan sonra da sonraki 3 daimi zikir basamağında, ki bunların hepsi Ulul Erbab adını alır genel isimleri itibariyle, aynı zamanda Sabikun adını alır gene genel isimleri itibariyle, bu basamakta olanlar, bu en üst basamaklarda olanlar dünya saadetinin %100'ünü yaşarlar. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah Teala'nın mutluluk müessesesine şimdi bu son noktadan geriye dönerek bakalım. Başlangıçta size mutsuzluğun reçetesini vermiştim ve demiştim ki nefslerinde afetler %100 olan insanlar mutsuzlardır. İç dünyalarına neden mutsuz olduklarını anlatmıştık. Dış dünyalarına neden mutsuz olduklarını anlatmıştık. Allah ile olan ilişkilerinde neden mutsuz olduklarını anlatmıştık. Şimdi sonuca geldik. Kişi daimi zikrin sahibi. İç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi. Dış dünyasında da öyle. Allah ile olan ilişkilerinde de öyle. Öyle mi? Gelin beraberce bakalım. İç dünyasında neden mutlu kişi? Daimi zikrin sahibi. Nefsinde afet kalmamış. Bütün davranışları Allah'ın emirlerini tam olarak yansıtıyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor kişi. Bu kişi iç aleminde iki sebepten dolayı sonsuz bir saadeti yaşıyor. Bir, içindeki kavga bitmiş. Ruhun afetleri, ruhun hasletleri nefsi de kaplamış. Nefs de tamamen ruh hüviyetine bürünmüş. Aralarındaki kavga sona ermiş. Kişi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ne Allah Teala tarafından cezalandırılıyor ne de nefs tarafından. Öyleyse iç dünyasında mutlak bir saadetin sahibi. Dış dünyasında durum ne? Kişi başkalarına zulmetmesi imkanı olmayan bir durumda. Neden? Çünkü nefsinde afet yok. Hiç kimseye zulmetmesi mümkün değil. Mümkün değilse
Hiç kimsenin onun sebebiyle üzülmesi mümkün değil. Bu sebepten kişi mutlu. Ondan intikam alacak kimse yok. Çünkü başkalarına karşı hiçbir zaman onları zedeleyen, onları üzen davranışlarda bulunmuyor. Öyleyse bunun için de mutlu. Kendisinden intikam alınmadığı için onun da başkasına intikam alması söz konusu değil. Bunun için de mutlu. Ve bütün bunların sonunda bu kişi bir sonsuz saadetin sahibi. Neden sahibi? Dış dünyasında da tam bir mutluluğun sahibi olduğu için. Bu kişi hiç kimseden intikam almadığı cihetle huzurlu. Ayrıca bir stresin sahibi olması hiçbir şekilde mümkün değil. İntikam almayı aklına bile getirmediği için. Yani nefsindeki afet olan insan başkalarından intikam alamadığı zaman huzursuz, stres sebebiyle, aldığı zaman huzursuz, günah işlemesi sebebiyle, burada ikisi de yok. Hiçbiri yok. Kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde her açıdan sonsuz bir mutluluğu yaşıyor. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Orada da Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat edildiği için kişi sonsuz bir saadet içerisinde, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için gene sonsuz bir mutluluk içinde. İşte Kur'an-ı Kerim bütün insanları bu mutluluğa ulaştırmak üzere dizayn edilmiştir. Ve hepsi de farz emirlerle sonuna kadar dizayn edilmiştir. Herkes hem cennet saadetinin tamamına hem de dünya saadetinin tamamına ulaşmak üzere bütün emirlerin var olduğu bir kitaba kavuşturulmuştur. Bütün insanlar Allah'a ruhlarını da fizik vücutlarında, nefslerinde teslim etmek mecburiyetindeler. Bu teslim bütün insanları sonsuz bir cennet saadetine mutlak olarak ulaştıracak ve sonsuz bir dünya saadetine de mutlak olarak ulaştıracaktır. Nefsini tasfiye etmiş olan, ihlas ve salah makamına ulaşan, hatta ulvelbak makamına ulaşan bütün insanlar sonsuz bir dünya saadetinde sahibi olurlar ve böylece Allah'ın saadet reçetesi tamamlanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunu nasıl yapacaksınız? Bunun öğretilmesi için bu üniversite kuruldu. Bu üniversite öğretmez. Bu üniversite yaşatır. Allah'ın başkaları tarafından sadece öğretme fiiliyle tamamlandığı zannedilen hiçbir şey tamamlanmamıştır. Asıl olan Allah'ın öğrettiklerini öğrenmek değil, öğrenerek yaşamaktır. Hepinizin bu yaşantıyı, Osmanlı'nın yükselme devrindeki yaşantısını cennet saadetini de, dünya saadetini de bütün boyutlarıyla elde ederek zülcenahayn olmanızı, yani cennet kanadının birinci kanadınız, dünya kanadının ikinci kanadınız sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Allah razı olsun.
1: Merhaba, Muhterem Efendi. Evet, muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler, bir Efsi sohbetinde daha muhterem Efendimiz, tasavvuf doktoru Sayın İskender Ali Mihir sizlerle birlikte oldu. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz teşekkür ediyoruz ki bir sohbetinizde daha bizi sizinle birlikte kıldı. Ve ellerinizden sonsuz ümmetle istiyoruz. Bir sohbetinizde daha tekrar birlikte olmayı dileyerek Allah razı olsun diyoruz. Ve sonsuz hürmetle inşallah tekrar ellerinizden öpüyoruz. Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Biz de hepinizin gözlerini öpüyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ellerinizden hürmetle öpüyoruz. Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun. Gözlerim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha onun hepinize hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah-u Teala'nın sizin için dilediği sadece tek bir şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bütün mukaddes kitapları Allah-u Teala bu hedefe yönelik olarak indirmiştir. Mutluluk. Kainatta en çok sevdiği mahluku insandır. Ve insanın mutlu olmasıdır. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması, ondan sonra da cennete gidip sonsuza kadar cennet saadetini yaşamaya devam etmesi, işte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Bütün kutsal kitaplar aynı şarkıyı söylerler. Mutluluk şarkısı. Bütün kutsal kitaplar hepsi birer saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir. Reçetesidir. Ve aynı zamanda saadet garantisidir. Allah-u Teala bütün insanlara garanti veriyor mutluluk konusunda. Bütün insanların mutluluğunu Allah-u Teala garanti ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir tek hedefi var. Hepinizi mutlu kılmak. Söylediği her şey 606 sayfalık Kur'an boyunca Allah'ın söylediği her şey. Sadece sizi mutlu kılmak için. Allah-u Teala sosyal bir mahluk olarak, yani başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yarattığı insan adı verilen bu mahlukunu en güzel bir dizayn içerisinde yaratmış, mutlu olabilecek bir hüviyetle yaratmış. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları halif fıtratıyla yarattık diyor. Ne demek halif fıtratı? Tek Allah'a inanabilecek olan bir özellik, birinci özellik. Allah yolunda sağlam tek bir toplum. İkinci özellik ve Allah'a teslim olma özelliği, üçüncü özellik. Bir insan ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaratılmış. Bu hedeflere götürecek olan bütün hususiyetlerin, yani özelliklerin sahibi olarak yaratılır insanoğlu. Öyleyse bu dizayna göre yaratılan insan, eğer Allah'ın kendisinin niçin yarattığının bilincinde olursa, o hedefine gitmek üzere yola çıkar. İşte Allah-u Teala hepinizin
bu istikamette bilinç sahibi olmasını istiyor. Bilinçlenmeniz Allah için bir güzelliği içerir. Sizin için bir güzelliği içerir. Eğer bilirseniz ki kainatta yaratılan en üstün mahluk sizsiniz. Çünkü siz insansınız. O zaman Allah'ı sizi en azından insan olarak yarattığı için daha çok seversiniz. Her mutluluğun genel kaidelerini öğrendiğiniz zaman Allah'a olan şükrünüz ve hamdiniz çok daha fazla artar. Çünkü o sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi teraziye bakalım beraberce. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Hiç kimseyi düşünemiyorum mutsuz olmak isteyen bir insanın. İki, Allah da sizi mutlu kılmak istiyor. Bunun için yaratmış. Üç, İblis sizin mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da mutlu olmak, sizi mutlu kılmak istiyorsa, o zaman siz mutlu olabilmelisiniz. Çünkü şeytanı da yaratan Allah, onun da gerçek anlamda sahibi olan Allah, Belediyanın şeytanı ortadan kaldırabilecek olan Allah, ona bir söz verdiği için kıyamete kadar onu yaşatacak. Ve mutsuzluğunuzun bir sembolü olan İblis, sizi mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanların arasına düşmanlık tohumları saçacak. Herkesi birbirine düşürmeye çalışacak. Herkesin birbiriyle kavgalı olmasına çalışacak. İnsanlar hissederek yaşarlar. Hiçbir şey bilmeseler de hissederler. İşte bu hissetme temayülünü en korkunç şekilde değerlendiren iblis, insanları devamlı birbirine düşürmeye ve mutsuz kılmaya çalışır. Şimdi Allah, bizi yaratan Allah, her şeyimizi bizi yaratan Allah, bizim mutlu olmamızı istiyorsa, biz de mutlu olmak istiyorsak, iblis mutsuz olmamızı istiyorsa ve eğer mutsuzsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir tuzakta değil miyiz? Allah-u Teala kudretin asıl sahibi, yaratıcı, kainatın tek yaratıcısı Allah, eğer bizi mutlu kılmak istiyorsa ve eğer biz mutsuzsak,

kalbinin içi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her türlü negatif faktörler içinde. Buna karşılık ruhumuz baştan aşağı hasletlerle dolu. Bütün güzellikler, nefsimizdeki afetlerin karşılıkları ruhumuzda pozitif değerler olarak, bizi mutluluğa götürecek değerler olarak mevcut. Öyleyse hayat denilen bu yarışa girerken kulvara hepimiz eşit şartlarla giriyoruz. Ne kadar negatif faktöre sahipsek nefsimizde, o kadar pozitif faktöre sahibiz ruhumuzda. Artılarla eksiler birbirine eşit. Bizi mutluluğa götürecek olan temel yardımcılarımızla ruhumuzun hasletleri, bizi cehenneme ve dünya mutsuzluğuna götürecek olan bütün negatif faktörler, nefsimizin afetleri eşit standartlarda. Eğer her afete Allah-u Teala 10 puan vermiş olsaydı, nefsimizin kalbindeki 19 afet sebebiyle nefsimiz 190 puan olacaktı. Ruhumuzdaki 19 hasret sebebiyle ruhumuzda gene 190 puan olacaktı. Birisi negatif 190, diğeri pozitif 190. Birisi nakıs 190, nefsimiz nakıs, negatif, eksi. Ruhumuzsa zayıf 190, pozitif, artı. İşte Allah-u Teala kullara yarışı kazanmak için bizi indiriyor. Ne yapmamız lazım? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı etmemiz lazım. Nefsimizi de 190 puan ruhumuzun hasletlerine paralel hale getirmemiz lazım. O zaman 380 puanın hepsi bizi mutlu etmek için çalışmaya başlayacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Bütün insanlar nefslerinin %100'ü şeytanın tesirine açık olarak doğarlar. Ruhları hiçbir zaman şeytanın tesirine açık değildir. 190 puanlık bir ünite ruhunuz şeytanın hiçbir tesirine açık değildir. Şeytanın söyledikleri ona ruhunuzun hasletlerine şu kadarcık bir iğne ucu kadar tesir edemez. Ama nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açıktır. Sizin kültür yapınız, sizin inançlarınız, sizin dizaynınız, sahip olduğunuz muhteva, şeytana nefsinizin afetlerine tesir etme imkanını açar veya açmaz. Evvela şunu kesinleştirelim. Şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bunu yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ona sahip kılınmamış. Ne yapabilir o zaman? Bunca insan mutsuzsa arkasında bir inandırıcı fonksiyon var. Şeytanın inandırıcılık vasfı. Sonsuz hayatı hep yalan söylemekle geçer. Bakınız ne kadar güzel anlatıyor Allah Teala konunun sonunda şeytanın durumunu. Diyor ki cehennemdeki insanlara ve cinlere, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Ben de şeytanım sözümü yerine getirdim.

Şimdi size soruyorum diyor İblis. Kıyamet günü cehennemde bütün insanlara, bütün cinlere. Ben size zorla bir şey yaptırdım mı? Hayır, yaptırmadım. Size teklifte bulundum. Siz de teklifimi kabul ettiniz. Ve buradasınız benimle beraber, cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Nefsinize kızın. Nefsinizin afetlerine kızın. Gördünüz mü? Tereyağdan kıl çeker gibi İblis kendisini kıyamet günü kenara çekiyor. Tabi cehennemde olarak çekiyor. İşte bütün kainat üzerinde cehennemde en çok eza görecek olan mahluk odur, İblis'tir. Onun kadar çok günahı olan hiçbir mahluk mevcut değildir. Her şeyi şerre dönüktür. Dostu yoktur. Hiç kimseye dost değildir. Onunla müşterek çalışanlar, büyücüler, güdem yapanlar da ondan korunmanın özel şartlarıyla bu pislikleri yaparlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Sizi yerden yere vurmak için her an fırsat kollayan, her fırsatı negatif olarak değerlendiren, sizin için negatif olarak değerlendiren, her fırsatta sizi bir kere daha günah işletmeye sevk eden, sevk etmeye çalışan bir azılı mahluk. Öyleyse her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki şeytan bir kılavuzdur. Kötülüğün kılavuzu olduğu gibi aynı zamanda iyiliğin kılavuzu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer tanıyabilirseniz onu, o zaman işiniz çok kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Ne söylüyorsa onun tersini yapacaksınız. Bitti. İblis size hep yapılmaması lazım gelenleri teklif edecektir. Bu onun tabiatının gereğidir. Başka türlüsünü yapamaz. İşte öyleyse buyurun size bedava bir kılavuz. Neyi söylüyorsa sadece aksini yapacaksınız. Aksi Allah'ın söyledikleridir. Allah neyi emretmiş? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. O teslim etmemeniz için her şeyi yapar. Allah derecat kazanmanızı istiyor. Şeytan derecat kaybetmenizi istiyor. Öyleyse Allah neyi emretmişse şeytan onları size yasaklayacaktır. Size onları geri gösterecektir, kötü gösterecektir, çirkin gösterecektir. Sizin nefsinizin afetlerini kullanarak onları Allah'ın emirlerini yapmamanızı temin etmeye çalışacaktır. Ne zaman içinizden gelen bir ses size namazı daha sonra kılabileceğinizi, kılmamanızı, şu anda yataktan kalkmamanızı, kalkarsınız hasta olabileceğinizi, buna benzer masallarla anlatarak size sabah namazını kıldırmamaya çalışıyorsa içinizden bir ses, işte o şeytanın ta kendisidir. Bütün gücüyle vazgeçmez. Bütün gücüyle o sabah namazını kalkmamanız için gayretin içindedir. Ne yapmanız lazım? Onun söylediğinin tersini. Ha diyeceksiniz, bu İblis, bu köfte var benim namaza kalkmama mani oluyor ha. Sen şimdi görürsün deyip acele yataktan fırlayacaksınız. Atacaksınız kendinizi yataktan. Yataktan attınız mı aşağıda uyuyamazsınız. Birinci merhale yataktan kendinizi atmanız. İkinci merhale çeşmeye ulaşıp soğuk suyla yüzünüzü, ellerinizi yıkamanız, abdestinizin
ayaklarınız hariç olan kesiminde soğuk su kullanmanız. Hemen kendinize gelirsiniz. Allah'a çok şükredersiniz. O soğuk su orada mevcut olduğu için. Ayaklarınızı vücudunuzun hastalık durumuna göre soğuk olmayan bir suyla da yıkamanız uygun olur. Eğer sağlıklıysanız ayaklarınızın da soğuk suyla yıkanmasında bir engel yoksa, hatta size daha da zindelik veriyorsa onu da öyle yapabilirsiniz. Ne yaptınız? Yendiniz onu. İblis yenilmeyi hiç sevmez. Sizden intikam almaya çalışır. Hayatı boyunca bir mahluk düşünün ki sonsuz hayatını herkesle teker teker uğraşarak, herkesi sonsuz mutlu etmek için, mutsuz etmek için affedersiniz, çevresindeki bütün takımını insanların üzerine saldırsan, onların mutsuz olması için elinden geleni ardına koymayan, her çeşidi işlemeye hazır bir korkunç mahluk. Onu tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman işiniz kolaylaşacak. Ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, peki bu mutsuzluk kumkuması olan bu iblis tesirsiz kalabilir mi? Gayet tabii. Ne demiştik? Allah'ın kanunu şöyle. Şeytan sadece sizin nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ne demek istiyoruz yani? Yani nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın üzerindeki tesiri sadece o dizayn içerisinde. Sadece daha azalan, daha azalan afetlere tesir edebilir. Bir gün daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerinizi yok ederseniz, şeytanı kapı dışarı ettiniz demektir. Şeytanı size hiçbir şey yapamaz, bir zavallı, aciz mahluk haline getirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunu başaracaksınız. İblisin ne büyüsünün, ne hüddamının, ne düşünce platformundaki her türlü palavrasının size hiçbir tesiri olmadığı bir ortama ulaşacaksınız daimi zikre ulaştığınızda. Göreceksiniz ki yenilmez bir mahluk değil. Onu yenmenin huzurunu yaşayacaksınız. Bunun adı mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en büyük düşmanınız yenilmez bir mahluk değildir. Dünya üzerinde de size düşman olanlar olabilir. Siz nefsinizdeki afetleri yok ettikçe, onlara başlangıçta siz de düşmanken, nefsinizin afetleri varken size birisi düşmanlık yaptığı zaman tutamazsınız kendinizi. Siz de ona düşmanca davranırsınız. İşte tasavvufa yeni giren kardeşlerimizin başlangıçta aralarındaki anlaşmazlıkların yegane sebebi bu. Henüz başka bir dünyadan tasavvuf alemine adım atmaları, Allah'ın dünyasına adım atmaları onları bir anda değiştiremez ki. Nefslerin afetleriyle aramıza katılıyorlar. Elbette yanlış davranışlar da bulunacak var. Bundan daha tabii ne olabilir? O zaman adım adım tasavvufun bütün noktalarını paylaşan sizler, o aramıza yeni katılan kardeşlerimize tasavvufi o güzel davranışlarla hitap edeceksiniz, davranacaksınız ki onlar aynı şeylere ibretle baksınlar da kendilerini ona göre düzene soksunlar. Siz Allah'ın bahtlı kullarısınız.
Sevgili öğrencilerim, izleyicilerim, dinleyicilerim, yoldaşlarım, gönül yoldaşlarım, Allah'a doğru bir yolun üzerindeyiz. Biz Allah'a çağırıyoruz. Sizlerin de çoğunuz Allah'a gidiyorsunuz. Ötekiler neden gitmiyorlar? Çünkü ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çağırmak tasavvufun alameti farikasıdır. Bütün standartlardan tasavvufu ayıran Allah'a çağırmaktır. Tasavvufu ayıran demekle dini ayıran demek istiyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini kastediyoruz. Din bunu içerir. Dinin evveli, bugünü ve yarını sadece mutluluk adı verilen bir kavramı ihata eder. Yola mutlulukla başlarsınız. Evvela şunu söyleyeyim ki, dünya üzerinde ümitsiz vaka yoktur. Kainatın en mutsuz insanı da mutlu olmak standartlarının sahibidir. Çünkü o da Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Sadece nereye gideceğini, ne yapacağını bilmemenin aczi içindedir. Yoksa dizayn açık ve kesindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir muhtevada mutsuzluğunuzun sebeplerine birer birer bakacaksınız. Acaba nedir sebepler? Şeytanın en fazla kullandığı tuzak başkalarını vasıta kılmaktır. Nefsinizde afetler olduğu için bir başkasının size kötü davranması, sizi aşağılaması, size hakaret etmesi, en azından davranışlarıyla sizden üstün olduğunu size ispat etmeye çalışması sizin onurunuza dokunur. Bu da eşyanın tabiatına son derece normaldir. İblis o kişiyi sizden üstün olduğu zehabını size vermeye çalıştırdığını biliyor musunuz? O kişinin içinden gelen bu davranış biçiminin arkasında, sahne arkasında suflör var, fısıldayıcı iblis. O kişiye öyle davrandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda düşmanınızın o kişi olmadığını, arkasında şeytanın bulunduğunu hiç unutmayın. Eğer onun da sizin de şeytandan gelen telkinlere açık olduğunuzu, nefsinizin afetlerini her zaman iblisin kullanabileceğini unutmayın. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların başlangıç noktasında hep şeytanın elinde bir oyuncak olduğunu göreceksiniz. O birbiriyle düşman olan insanların hepsinin arkasında iblis var. İki tarafın da arkasında iblis var. Hani çocuklar
karıncalarla oyun oynarlar. Karıncaların birini ötekine ısırtırlar. Ve zavallı karınca başka bir karınca tarafından ısırıldığını görünce ona düşman olur. O da onu ısırmaya çalışır. Böylece karıncalar arasında, iki karınca arasında bir güreş başlatırsınız. İşte bunu yaptığınız zaman aslında iki karınca birbirine düşman değildir. Ama birisini ötekine ısırttırmak suretiyle çocuklar onları birbirine düşman ederler. Ve böylece bir dış tesirle iki tane karınca vardır. Birisi ısırılan karıncadır. Niçin ısırıldığını anlayamamıştır. Çünkü öbür karıncaya hiçbir şey yapmamıştır. Bir de ısıran karınca vardır. O da niçin ısırdığını fark etmemiştir. Kendisini tutan eli ısırmaya çalışırken bir başka karıncayı ısırmıştır. Ve yaptığı yanlışlığın farkına vardığı zaman iş işten geçmiştir. Öbür karınca, o da onu ısırmak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bu karıncalar kadar saf mısınız? Bu karıncalar farkında değiller, bir başka kuvvet tarafından başka bir karıncayı ısırdıklarının farkında değiller. Kendini tutan ele olan öfkesi sebebiyle ağzını açmış karınca ısıracak, tam o sırada başka bir karıncayı onun ağzının üzerine götürüyorsunuz ve karınca ısırıyor. Öteki karınca da fena halde içeriyor bu işe. Çünkü hiç hak etmediği halde bir başka karınca tarafından ısırılmış. Ve derhal birbirine düşman iki karınca güreş etmeye başlıyorlar. İşte iblis iki tarafa da tesir etmek suretiyle insanlar arasındaki kini, düşmanlığı, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi devamlı olarak ayakta tutmaya çalışır. Bununla kendisini sonsuza kadar, kıyamete kadar meşgul edecektir. Ve kıyamet günü kainatın en çok cezalanacak olan bu mahluku cehenneme girecektir. Ama milyarlarca insanı da peşinden cehenneme sürükleyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü bu ilmi almak imkanının sahibisiniz. Ve kendinizi nasıl müdafaa edeceğinizi öğreniyorsunuz. Öyleyse ne zaman birisi size üstünlük taslarsa, sizden üstün olduğunu size empoze etmek isterse, böyle yaparak sizi küçültmek isterse, ezmek isterse, bileceksiniz ki bunu ona yaptıran o değil, kendi düşüncesi değil. Ona bunu azmettiren iblis. Böyle yaptırarak sizi ne kadar üzebilirse o kadar mutluluk duyar. Şimdi siz kendinizi taraflardan önce birinci tarafın yerine koyun. İçinizdeki bir his karşınızdaki kişiden daha üstün olduğunuzu ona empoze etmek, ona kabul ettirmek üzere sizin harekete geçmenizi istiyor. Fırsatı da yakalamışsınız. Falanca konuyu o bilmiyor ama siz biliyorsunuz. İblis ne yapacak burada?
büyüklük taslattıracak size. Ondan büyük olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ona ispat ettirecek. Size iblis bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendinize gelin. Silkinin ve kendinize gelin. Ve ona oyuncak olmayın. Onunla yapacağınız savaşta her zaman kazanabilirsiniz. Niçin her zaman kazanabilirsiniz diyorum? Çünkü Allah sizinle beraber. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün dünya düşmanınız olsa siz yenersiniz diyor. Daha doğrusu ben yenerim diyor onları. Öyleyse şeytan da netice itibariyle sadece bir mahluk. Üstelik yaptırımcı gücü yok. Sadece tesir edebilir yalanlarıyla. İşte yalanlarıyla size teklifte bulunabilir. O kadar. Tesir bir güçtür. O gücün sahibi değil. Teklifte bulunmak gücünün sahibi ama yalanlarıyla korkunç bir ikna etme kabiliyetiyle karşılaşacaksınız. Hangi konuda karşı çıkarsanız onun karşı fikriyle sizi ezmeye çalışacaktır. Kendi fikirlerine itaat eden bir şeytanın kulu olmanızı temine çalışacaktır. Ve bunu yaparken de size hep onu, o ana fikri verecektir. Sen ondan üstünsün. Üstünlüğünü ona ispat et. Senin karşısında küçülmelidir. Sen üstünsün. Üstünlüğün zevkini yaşa. İşte bunların sahibi iblistir. Ve onunla mücadele edeceksiniz. Üstün olmanızı kullanın. Ama diğer tarafı ezmek için değil. Onu da tasavvufun içerisinde mutlu insanlardan birisi kılmak için bildiklerinizi, üstün olduğunuz hususları yardım etmek üzere kullanın. İşte tuzağın genoloji noktasına geldik. Yeni bir hileyle karşı karşıyasınız. Eğer birinci hedefini gerçekleştiremezse, yani siz direkt olarak karşı tarafa ondan üstün olduğunuz imajını vermek üzere bir salvayla, bir saldırı hüviyetinde ona üstünlüğünüzün ispatına girmezseniz, bu bilgilerle mücehhezseniz, o zaman iblis size başka bir şey yaptıracaktır. Tamam diyecektir. O zaman sen ona yardımcı ol üstünlüğünle. Ona söyle bak, sen burasını bilmiyorsun. Ben biliyorum. İşte gene başka bir açıdan sizi gene avladı. Gene başka birisinden üstün görünmenin başka bir şekline büründürdü sizi. Öyleyse şeytanla mücadelenin en tesirli silahı karşınızdakinden yana olmaktır. Kendinizden yana olmayacaksınız. Karşınızdakinin hataları olabilir. Elbette aramıza yeni gelen kardeşlerimiz bu devamlı birbirine düşman olan insanların içinden gelmiştir.
kendisine o kadar çok düşmanlık edilmiştir ki o da direnmiştir bu istikamette. E kim kendisine saldırırsa o da saldırmak için hazırdır. Öyleyse nefsinizin ondan üstün olduğunuz cevabıyla sizi başkalarına üstünlük taslayarak onları üzen bir hüviyete sokmaması için elinizdeki sihirli formül başkalarından yana olmaktır. O zaman o kardeşinizin bilmediği şeyi ona üstünlük taslayarak bak sen bunu bilmiyorsun ama ben biliyorum havasında söylememek söz konusu. Başlangıçta bunun için mücadele vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü nefsinizdeki o kibir afeti şeytanın bu dediğine öylesine adapte olmuştur ki siz en halisane duygularla karşınızdakine üstünlük taslamadığınızdan ederek onun bilmediği şeyleri öğretmeye başladığınız zaman davranış biçimlerinizde farkına bile varmadığınız bir tarzda iblisin ayak izleri görünür. O sizin bu düşüncenizin arkasına saklanarak sizin dikkat etmenize rağmen yine de karşınızdakine sizi ona karşınızdakine sen bilmiyorsun, ben biliyorum diyen bir hüviyetin çizgilerini hissettirmeye çalışır. Onun için biliniz ki tasavvuf hayatı daimi zikre ulaşana kadar şeytanla devamlı mücadeleyi ifade eder. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir tesiri kalmayacak. O zaman gerçek anlamda başkalarından yana olacaksınız. Ve bu size sadece zevk verecek. O zaman kibir adı verilen afetiniz, gurur adı verilen afetiniz mevcut olmadığı için bu istikamette bir görüntünün içine girmeyi zaten siz istemeyeceksiniz. Bütün davranış biçimlerinizden, bütün sözlerinizden karşıya ulaşan her izlenim, karşı tarafın izlenimi sizin ondan yana olduğunuzun bütün mesajlarını ona ulaştıracaktır. Onu mutlu ederek ulaştıracaktır. Tehlikeli olan bir kişiye yardım ettiğiniz zaman o yardımı minnetle karşılar. Ama bunu ona üstün olduğunuzu beyan etmek üzere yaparsanız öfkeyle karşılar. İkisi de yardımdır. Şeytanın hilesini anladınız mı burada? O siz karşınızdakine yardım etseniz bile bunu ona üstün olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ifade eden bir tarzda kibirinizi devreye sokarak size yaptırabilirse karşınızdaki size karşı sevgi duymayacaktır, nefret duyacaktır. Ama ona
kendinize hiçbir yontma yapmadan Allah rızası için sadece yardım etmek için harekete girerseniz, harekete geçerseniz, davranışınızdan karşı taraf bunu çıkartabilirse, o zaman size karşı sevgi duyacaktır. Yardıma ihtiyacı olan bir insan, kendisine yardıma ihtiyacı olduğu için, yardım edildiği noktada, karşı tarafın bunu nefsani duygularda, duygulara dayalı olarak yapmadığını idrak ettiği noktada sevgi duyar. Nefsani duygularla kendisine bir yardım yapıldığını fark ederse bundan hüzün duyar, huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yardım istemek durumunda yardıma ihtiyacı olanın kendiniz olduğunu düşünün. Bir başkasının size bu yardımı yaptığını düşünün. Bu yardımı yapan kişi sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Davranış biçimi, ben üstünüm. Üstünlüğümün gereği olarak yardım ederim. Bu yardımı aldığın kişinin senden üstün olduğunu kafana yerleştirmelisin. Böyle bir görüntü veren birisi, tasavvufun dışında olan bir insandır. Allah insanlara yardımı emrediyor. Ama yardımı yaparken ona onu sevdiğiniz için, ondan yana olduğunuz için ve sadece yardım etmek aşkıyla ona hiçbir karşılık beklemeden nefsinizin kibir afetiyle, gurur afetiyle değil, ondan bir menfaat bekleyerek değil, ruhunuzun bütün duygularıyla ona yaklaşacaksınız. Bu duyguların başında sevgi gelir. Sizden buram buram sevgi yayıldığını hissetmelidir etrafınızdaki insanlar, sevgili kardeşlerim. Buram buram sevgi. Eğer sevgi varsa karşınızdaki sizin onun ihtiyaç duyduğu yardımı, Allah yolunda onun bir kardeşiniz olarak sevgiye layık olduğunu düşünerek ona verdiğiniz intibaını, izlenimini onda uyandırdığınız zaman siz Allah'ın emrini yerine getirdiniz demektir. Aksi takdirde tasavvufu ne siz yaşayabilirsiniz ne de etrafınızdaki insanlara yaşatabilirsiniz. Başkalarına kırılan, başkalarının davranışlarından alınan kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bu alındığınız, kırıldığınız noktada bilin ki size o yanlış davranışı sergileyen kardeşimize şeytan bir anda nefsani açıdan yaklaşmıştır. Zaten söylediğiniz gibi iblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman siz ruhunuzun bir hasretiyle başkasına davranıyorsanız orada şeytan olamaz. Nefsinizin afetleri varsa şeytan vardır. Ve başkalarını kırdığınız, onları huzursuzluğa ulaştırdığınız her noktada
mutlaka iblis vardır. Ona sakın yenilmeyin. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah için harcayın. Allah yolunda harcayın. Başkalarını mutlu etmek için harcayın. O zaman mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Öyleyse bunun temelinde yatan şey kendinizden yana olmamak. Aslında nefsinizin afetlerine itaat etmediğiniz her noktada ruhunuzun bir hasretiyle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman kendinizden yana olamazsınız. O zaman başkalarından yanasınız. İşte bir insan bir başkasına bir iyilikte bulunurken, eğer bunu nefsinin afetleri sebebiyle yapıyorsa, arkasında ben ona bu yardımı yapayım da o bana karşı daha çok saygılı olsun, bana itibar etsin, beni saysın, yücelsin, ondan üstün olduğumu kabul etsin. Böyle diyerek birine bir yardım yapıyorsanız bu bir yardım değildir. Bu bir başa kalkmadır. Burada siz yoksunuz, burada iblis var. Ne zaman ki sadece insanlara iyilik etmek için, onları mutlu etmek için yardım edersiniz, bilin ki bu sadece ruhunuzun bir hasretiyle ona yardım etmenizdir. Nefsinizin afetlerini tanıyorsunuz. Gurur afeti, kibir afeti, hıç, düşmanlık, nefret. Bunları kalbinizden söküp atacağınız silah zikirdir. Zikre çok değer verin. Zikirle bütün güzelliklere ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız başkaları için yaşamaya başlayın. Hemen başlayın. Etrafınızdaki olayları, tasavvufun içinde olayları, tasavvufun içinde geçen olayları, kardeşleriniz öndeki münasebetleri dikkatle izleyin. Hemen görürsünüz. Kim nefsiyle hareket ediyor, kim ruhuyla hareket ediyor. Ve siz daima ruhunuzun hasletleriyle hareket eden birisi olun. O zaman yanılmazsınız. O zaman sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önemli olan şey tasavvufun içinde sevgidir. Sevgi hayatınızın güneşi olmak durumundadır. O güneşten alacağınız ışıkla yaşayacaksınız. Sevgi. Herkesi sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanların davranışlarına dikkatle bakın. Her seferinde kendinizi koyun onlardan birinin yerine. Yanlışı yaptığını gördüğünüz kişinin yerine kendinizi koyun ve demek ki burada bir yanlış var. Ben olsaydım böyle yapmazdım. Bu kardeşimiz de böyle yapmamalıydı diye düşünebildiğiniz her alanda meseleyi idrak ettiniz demektir. İşte kendinize başkalarının mutluluğunu hedef aldığınız zaman, o zaman sadece ruhunuzun hasletleri çalışır. Ve başkaları için yaşamanın
o muhteşem hazzını yaşarsınız. Allah yolunda çalışıyorsunuz, gayretler ediyorsunuz. Ama bazılarınız bazılarınızı kırıyor. O zaman mücadeleniz nefsinizle olmalı, şeytanla olmalı ve başkalarına yardım için Allah-u Teala sizi Allah yolunda çalışacak bir ortama kavuşturduğunu düşünün. Hedefiniz Allah yolunda çalışmaksa, üretmekse, Allah yolunda birbirinize destek olmanız asıl olan bu değil midir? Unutmayın. Siz güzele doğru değiştikçe etrafınızdaki insanlar da sizin için değişmeye başlarlar. Bu Allah'ın kanunudur. Sizin değişikliğiniz kadar ne verirseniz karşı taraftan onu alırsınız. Bir tebessüme karşılık tebessüm, bir asık suratı karşılık asık surat, bir kötü söze karşılık kötü söz. Karşı taraf dediğin bir kişi değil, birisine söylersiniz, bir başka kişiden onun cevabı size mutlaka geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adına söylediklerimize dikkat edin. Eğer siz başkaları için onların mutluluğu istikametli yaşayan bir insansanız dikkat edin. Ruhunuzun hasletlerine paralel bir dizayn sergilemek mecbur etmesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hep güzelliği sergileyin. Ruhunuzun o apaçık güneşini sergileyin. Herkese en güzel davranışlarla davranın. Onlar yanlış davranmaya devam etsinler. Siz onları hiç düşünmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ramazan sohbetlerinden yeni birisinde daha Yüce Rabbimize sonsuz hatta şükür ederiz ki bir aradayız. Eylemle, gönül gönüle bütün güzellikleri yaşamak üzere Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Siz Allah'ın yolunda, onun hizmetinde en güzeli oluşturmak üzere bir gayretin içindeyiz. Ve bugün yeni bir sohbet. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin. Kur'an-ı Kerim üç tane yakin kademesi ihtiva ediyor. İlmen yakin, ilim olarak yakin hasıl etmek, ıttıla kesbetmek, bilgi sahibi olmak, ilmi hırs etmek, ilmi kişinin kendisine mal etmesi. Bu ilmen yakin. Burada sadece fizik standartların içindeki bir ilim söz konusu. Yani beş duyumuzla algılayabildiğimiz bir statünün bize sağlayabileceği bütün imkanlar bu safhanın içinde mütalaa ediliyor. İlmel yakin safhası. Sonra aynel yakin. Sonra hakkul yakin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üç tane yakin kademesi. Aynel yakin, bilmel yakinden büyük farklılıklar gösterir. Burada kalp gözü açılmıştır kişinin. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini görebilmektedir. Söylediklerini işitebilmektedir. Ve kişi hikmet sahibi olmuştur. Kur'an'ın ayetleri konusunda hüküm sahibi olmuştur. Ehli tezekkür olmuştur. Allah ile sadece Allah'ın kendisine söylediklerini duymak değil, karşılıklı muhabere konuşma yapmak imkanına sahibi olmuştur. Nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmuştur. Yani artık sabikundan birisidir. Sabikun müsabakalarda yarışıp da bu yarışta en üstün 3 dereceye sahip olanlar sabikun adını alıyor. Ulul Elbab kademesi 26. basamak, İhlas kademesi 27. basamak, Salah kademesi 28. basamak. İşte
İşte bu üç basamak sabikun muhtevasını alır. Kur'an-ı Kerim'de insanlar kıyamet günü üç bölümde mütalaa ediyorlar. Ashab-ı Meşem'e, cehenneme gidecekler. Ashab-ı Meymen'e, cennete gidecekler ama daimi zikrinin sahibi olmamışlar. Sabikun olmamışlar. Bir de sabikun. Allah Teala bu konudaki ayrımı nefslerine tabi olanlar, muktesitler ve sabikun olarak bir defa daha ayırıyor. Gene aynı gruplar. Nefsine zulmedenler, cehenneme gidecek olanlar. Çünkü aşamamışlar engeli. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Devamlı nefslerine zulüm etmekteler. Muktesitler de kitapları sağdan verilen ama daimi zikre ulaşamamış, sabıkın olamamış olanlar. Tebrar'ın büyük bölümü. Ebrar, cennete girebilecek olanların toplamının adıdır. Hepsi birinin sahipleridir. İşte aynen yakî kademesi Ulul Elbab ve İhlas makamlarından oluşur. Bu makamdan ötesi Salah makamıdır. Salah makamının son üç mertebesi iradenin bağlanması, bir, iradenin refedilmesi, iki, iradenin o bağlanma verdikten sonra tasarrufa alınan tasarruf safhası, tasarrufa alınan kişi için geçerli olan tasarruf safhası yalnız devrin imamına has bir olgu. Bu üç safhanın sahipleri onlar hakkul yakini ifade eder. Öyleyse Hakkul Yakin aslında Salah makamının kalın çizgilerle adıdır. İhlasın ötesidir. Ama sevgili kardeşlerim, Salah makamında kişinin Rabbini görebilmesi söz konusu. Bu ise sadece son üç basamakta, son üç kademede, son üç seviyede kendisini gösterir. Allah'ın zatının görünmesi. Ve Hakkul Yakin, Hakk'a onu rüyet ederek, onu kalp gözüyle, kalp gözünün basiretiyle görerek, basar hassasıyla görerek basiret sahibi olmak. Yani Allah'ın zatını kalp gözüyle görmek. İşte bu Selah makamının sonu için geçerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ta hepinizin Selah makamının bu son mertebesine ulaşmasını ve son sırrın Allah'ın zatının görünmesi sırrının hepinize ayan olmasını Allah Teala tarafından açıklanmasını dilerim. Elinse Kur'an-ı Kerim'i lafzı ve ruhu açısından ayıran Allah Teala Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla ve ruhuyla
bir dizaynını veriyor. Bu dizayna gelin beraberce bakalım. İlmelekin nerede başlar? Kim din konusundaki gerekli şeyleri ister kitaplardan, ister Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeye başlarsa o kişi ilmel yakinin adım adım sahibi olur. Elbette primitif seviyede bir insan ilmel yakinin sahibi olamaz. İlim adım adım gerçekleşen bir retelidir. Öyleyse burada bir muhteva değişikliği söz konusu olması lazım. Acaba ilim nerede başlar? İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi. Kema erselna fikum resulen minkum. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu talemun. Allah Teala diyor ki ey sahabe, size

여기 있어요? burada Allah'ın ayetlerinin okunması, öğretilmesi, nefs tezkiyesi, 2, kitabın öğretilmesi, 3, hikmetin öğretilmesi, 4, hikmetin de ötesinin öğretilmesi, neyse asa ihata ediyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi, Kur'an'ın lafzıyla ruhunu birbirinden ayırmak istikametindeki en sağlam delildir. Kitabın öğretilmesi dahil olmak üzere bunlar hep lafızdır. Kur'an'ın öğretilmesi standartlarında Allah'ın ayetleri konusundaki işaretleri lafzı içerir. Öyleyse nereye kadar giriyor bu lafız? Allah'ın ayetlerinin okunması ve öğretilmesi. Ne zaman kişi dünya üzerindeki bütün ilimler bu konuda geçerli, ilmi algılamaya, kendisine mal etmeye başlamışsa, ilim konusunda ilk adımı atmıştır. O konuda yeterli birikime sahip olduğu zaman, ilmin kademe kademe sahibi olacaktır. İlmel-yakîn kavramı sadece Kur'an ilmini değil, dünyadaki bütün ilimleri kapsar, herkes kendi ilmi açısından ilmin sahibi olur. Öyleyse kim hangi ilmin sahibi ise o ilim konusunda ilmel-yakînin sahibi olacaktır. Bir medikal doktor tıp fakültesini bitirdiği zaman doktorasını vererek bitirir. Bu ilmen yakin kademesindeki bir medikal doktora göre alınması lazım gelen asgari standarttır. Daha sonra ihtisas yapacaktır. Ve daha üst seviye bir ilmin sahibi olacaktır. Daha sonra ayırdığı ihtisas alanında eserler vermeye başlayacaktır. Daha derin bir ilmin sahibi olacaktır. Ve ilmel yakin kademesi giderek artacaktır. Fiziğin ötesine geçemediği sürece ne kadar çok eser verirse versin, neye sahip olursa olsun, o kişi hep ilmen yakin sahibi olarak kalacaktır. Öyleyse burada ruh yoktur. Burada sadece lafız vardır, söz vardır. Sözlerin anlamı içerisinde manaya varır. Burada fiziğin ötesi hiçbir zaman geçerli değildir. Öyleyse fizik ötesiyle meşgul olan psikanalistler, psikologlar, onlar fizik ötesiyle meşgulmüş gibi bir görüntünün içindedirler. Ama aslında hiçbir zaman ilmel-yakînin ötesine geçemezler. Öyleyse hangi ilmi düşünürseniz düşünün, bu ilimler sizi hep aynı hedefe götürecektir. İlmi öğreneceksiniz, öğreneceksiniz, öğreneceksiniz. İlmi yeteneğiniz ve kapsamınız giderek yükselecek, yükselecek, yükselecek. Ama fiziğin ötesine geçmediğiniz sürece hiçbir zaman ilmel yakin kademesini aşamayacaksın. Şimdi böyle bir statüde

0: Yakinin Kur'an ilmi açısından bir lafzı vardır, bir de ruhu vardır. O zaman lafın da ruhun bir kesimi de ilm ve yakin kademesini kapsar sadece. Öyleyse beraberce bakalım ilm ve yakin nerede başlıyor? Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. Dördüncü basamakta Allah kalbimizin bu talebi işitir, bilir ve görür. Beşinci basamakta kulağımızdaki vakayı alır. Altıncı basamakta irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mestureyi alır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinleti alır ve yerine ilfat koyar. Öyleyse ilim başlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an ilmin zaten içindeyiz. Böyle bir kararı hiç kimse asgari bir ilim bazının sahibi olmadıkça veremez. Öyleyse ilmi daha kökleşmiş bir standarda ulaştırmak için ümmilerin ilminden ayırmak için Allah-u Teala kulaklarınızdaki vakayı alıyor, kalbinizdeki ekinleti alıyor ve yerine ihfat koyuyor. Sevgili kardeşlerim, din ilminin müntesipleri kulaklarındaki vakra alınmadan da kalplerindeki ekinlet alınıp yerine ihfat konulmadan da alimdirler. Ömürleri boyunca hep ilmen yakin kıdemesinde kalacak olanlardır. Öyleyse iki tür insandan ilmen yakinin sahibi olanlar iki ayrı kategori gösterirler. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde burada bir ayırım yapmak mecburiyetindeyiz. Bu dizaynı ayırabilmek için Kur'an ilmiyle diğer ilimleri birbirinden ayırmak mecburiyeti de doğmuyor. Kur'an ilminin sahipleri de ilmel yakin kademesinde gene ikiye ayrılıyorlar. Hiç kulaklarındaki vakra alınmadan, hiç kalplerindeki ekinet alınmadan bu insanlar ilmel yakinin sahibi olabilirler. İşte devrimizin bütün din alimleri bu kategoridedir. Hiçbir zaman Allah'a ruhlarını ulaştırma konusunda bir ilmin sahipleri olmamışlardır. Hiçbir zaman onun ötesinde Allah-u Teala onların kulaklarındaki vakayı almamıştır. Kalplerindeki ekinleti alıp yerine ifat koymamıştır. Çünkü onlar ilmin Kur'an cephesini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta algılama konusunda bir talebin sahibi olmamışlardır. Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler olarak ilmel yakin sahipleri iki kategoride ortaya çıkıyor. Bu birinci kategori, yani kulaklarındaki vakra alınmayan, kalbindeki ekinet alınmayan, yerine ifat konulmayan insanlar zaten dinin dışındaki manevi ilimlerin dışındaki din manevi ilim deyince sadece dini anlıyoruz biz zülmani ilimleri insanların hayrına olmadığı için ilim standartlarında mütalaa etmiyoruz. Onlar sadece insanları şeytana çağıran, insanları huzursuz eden faydasız ilimler değildir. Onlar insanları huzursuz eden faydasızın ötesinde zararlı ilimlerdir. Öyleyse faydalı ilimler, faydasız ilimler ve zararlı ilimler diye üç ilim standardı ortaya koyduğumuz zaman meseleye din açısından bakıyorsak faydalı ilimler insanları Allah'a ruhlarını, veçlerini ve nefslerini teslim etmeye ulaştıran ilimlerdir. Faydasız ilimler bu hedeflerin dışında insanların kuru kuruya bir din bilgisinin sahibi olması ama hiçbir zaman dinin manasını anlayamaması ve kurtuluşa hiçbir şekilde ulaşamamalıdırlarıdır. Öyleyse faydalı ilim nedir dinde? Dinde faydalı ilim bir insanı Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek ve nefsi Allah'a teslim etmek standartlarında 5 ayrı safhada adım adım daha derin ilimlere götüren ve ilmin ötesine, irfana ulaştıran bir bütün dizaynı içerir. Bu faydalı ilimdir. Ve neticede faydalı ilmin bir hedefi vardır. İnsanı mutluluğa ulaştırmak. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren cennet saadetinin en alt cennetinin sahibiyiz. İrşad makamına ulaştık. Üst kat cennetin sahibiyiz. İkinci kat. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Üçüncü kat cennetin sahibiyiz. Ama birinci ve ikinci safhalarda sıfır olan dünya saadeti müessesesi ruhumuzu halallaştırdığımız zaman %50'ye ulaşmıştır. %50'yi aşmıştır. Fizik vücudun Allah'a tesliminde dünya saadeti %90'ı aşacaktır. Dördüncü kat cennetin sahibi olacağız. Nefsimizi Allah'a teslimimizde dünya saadeti %100 olacak. Beşinci kat cennetin sahibi olacağız. İhlas makamında irşada erdiğimiz zaman 6. kat cennetin sahibi olacağız. Ve eğer Allah'a köle olursak 7. kat cennetin sahibi olacağız. Ama gördüğünüz ki 5. noktadan itibaren 5. cennetten itibaren cennetler yükseliyor ama dünya saadeti hep %100 de devam ediyor. Öyleyse faydalı ilimler insanları eğer din açısından değerlendiriyorsak hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştıracak olan ilimlerdir. Öyleyse ilim, bütün ilimler insanların mutluluğu için vardır sevgili kardeşlerim. Hepsi insanların mutluluğuna bir hizmettir. Bütün ilimler insanlık içindir. Ve bütün bu ilimlerin öğrenmesi insanlar için fayda oluşturmak üzere tahakkuk eder. Ama her konudaki fayda ayrı bir dizayn içerir. Biz din açısından meselemize baktığımız için faydalı ilimlerle faydasız ilimleri insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak ilimlerle cehenneme ve mutsuzluğa ulaştıracak ilimler diye iki bölüme ayırarak incelemek mecburiyetindeyiz. Öyleyse İslam'ın 5 safhasını öğreten ve bu safhaları yaşatan ilim faydalı ilimdir. İnsanları mutlaka cennet saadetinin bütününe, dünya saadetine bütününe ulaştırır. O insan Allah yolunda hizmet verecekse ilmel yakininde, aynel yakininde, hakkül yakininde sahibi olur. Öyleyse sadece bu ilim irfan adlı bir muhtevayı içerir. Ne zaman tezihin ötesine geçebilmişsek, o günden itibaren irfan başlar ama başlangıçta hikmet sahibi olamayız. Ne zaman hikmetin sahibi olmuşsak, o zaman aynel yakin kademesine geçeriz. Öyleyse din açısından meselemize baktığımız zaman bir faydalı ilimler var. Bu insanı İslam'ın 5 safhasına götüren, mutlaka cennet saadetine, mutlaka dünya saadetine ulaştıracak olan ilimdir. Bir de gene din öğreniyor insanlar ama İslam'ın 5 safhasını değil, İslam'ın 5 şartını öğreniyorlar. İşte bu öğrendikleri şartlarla cennete gideceklerini zanneden bu insanların hiçbir kurtuluş şansları yok. Ve ömürlerini hep o ilmin öğrenilmesi konusunda geçiriyorlar. Ama o ilim onları hiçbir zaman cennete götürmek yetkisinin, imkanının, yeteneğinin sahibi değildir. Buna karşılık hayatlarını verdikleri, doktoralar yaptıkları, profesörlük payesini elde ettikleri ve geçimlerini o yüzden sağladıkları bilimleri onları sadece cehenneme götürdüğü için bu ilim faydasız ilimdir. Cenneti sağlayamadığı için. Bu insanlar şeytanla ilişki mi kuruyorlar? Hayır. Onun için şeytanla bir ilişki söz konusu olmadığı için buna zararlı ilim demek söz konusu değil. Sadece faydasız ilim diyoruz. Ve bir de üçüncü kesim var, zararlı ilimler. İnsanları şeytanla işbirliğine götüren ilimler. Güddam, büyü, sihir. Sihir ve büyü biliyorsunuz aynı şey. Hipnoz, manyetizma. Yani şeytanın insanlara önerdiği gene fizik ötesi olaylar ama faydalı değil, zararlı olaylar. İnsanları bir tesir altına alma müessesesi. Bir iradenin rızası yokken onu şeytani bir düzen içerisinde kontrol altına alma olayı, hipnoz bunu ifade eder. Öyleyse büyü bir takım duaları, bir takım vasıtaları kullanarak insanları huzursuz etmek, zulmani ilmi. Gündem cinleri insanların üzerine saldırarak onları rahatsız etme ilmi. Öyleyse burada zarar söz konusu. Bu şeytani ilimler, zulmani ilimler, adına okült kültür denilen ilimler, zulmani ilimler, zararlı ilimler. Öyleyse üçü de fiziğin ötesine ait. Zararlı ilim, şeytanla alakalı olan ilim. Faydalı ve faydasız ilimler, ikisi de Allah ile alakalı. Ama insanlar ilmin sahibi ve irfanın sahibi olamadıkları için dinden beklenen faydayı hiçbir zaman sağlayamayacak standartlarda olan insanlar. Böyle bir dizaynda sonuç elde edilemiyor. Öyleyse bu açıdan meselemizi tamamlıyoruz. Faydalı ilimler, faydasız ilimler, zararlı ilimler. İlmel yakin faydasız ilimleri de faydalı ilimleri de kapsar. Onun ötesinde dinin dışındaki bütün ilimleri de kapsar. Ve insanlar ilimde kökleştikçe daha üst seviyede yer edinirler kendilerini kendi sahalarında. Ama Allah ile yakın bir ilişkiye geçmedikçe hiç kimse aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi olamaz. Hep ilmel yakinin içinde kalmak mecburiyetindedirler. Öyleyse Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi bize ilmel yakin ve aynel yakini ve hakkül yakini üçünü birlikte veriyor. Hem de Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhu açısından. Öyleyse kaldığımız yerden devam edelim. İlim, din açısından ilim nerede başlıyor? Onu algılamaya başladığınız anda başlıyor. Eğer faydasız ilmin sahibiyseniz, o zaman Allah Teala kulağınızdaki bakrayı almamıştır, kalbinizdeki ekinleti almamıştır ve kalbinize aldığı ekinletin yerine ihbat koymamıştır. Daha ötede hiçbir manevi olayı yaşayamayacaksınız. Ne ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacak, Allah'a verdiğiniz yemini gerçekleştireceksiniz. Bunu gerçekleştirmeniz imkansız. Ne ruhunuzu Allah'a teslim edebileceksiniz, ne fizik vücudunuzu, ne de nefsinizi. Tabiatıyla bunların gerektirdiği mükafatların hiçbirine sahip olamayacaksınız. Sırf kültür eksikliğiniz yüzünden, sırf ümmi oluşunuz dolayısıyla. Sevgili kardeşlerim, insanların diplomalar alması, doktoralar alması, profesör olması Allah karşısında bir hüküm ifade etmez. Allah'ın ilmini öğrenmedikçe Allah Teala onların hepsini bilen ümmiler diyor. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an-ı Kerim bir insan eğer yaşıyorsa mutlaka öğrenilmesi lazım gelen bir mutluluk ilminin ve irfanının sahibi olan kişiyiz. Yedinci basamağa kadar olan diziyi söylemiştim. Sekizinci basamakta Allah kalbimize hidayet koyuyor. Bu hidayetle kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Daha sonra ne yapıyor Allah Teala? Daha sonra kalbimizin nur kapısının Allah'a döndürülmesinden sonra Allah Teala gözümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Allah'ın nurları gelsin de nefsimizin kalbine ulaşabilsin diye. Ve zikir yapıyoruz, nurlar geliyor, kalbimize ulaşıyor ama kalbimiz mühürlü. Ve kalbimizin içine sadece rahmet girip bizi huşu sahibi yapıyor. 12. basamaktayız ve ilm ve yakinin faydalı ilimler bölümünde ilerliyoruz. Mürşidimize ulaşıyoruz ve Allah-u Teala ulaşıncaya kadar verdiği 10 ihsanın ötesinde 10 tane de nimet veriyor bize ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Ruhumuz Allah'a doğru yolculuğa çıkıyor. 14. basamağa kadar biz hep Kur'an'ın lafzını öğrenmekte devam ediyoruz. Bu safhaların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeden daha evvelden başlayarak bizi Allah istikametinde bir yerlere ulaştıracak. İşte söylediğimiz kademelerin her birisi bizim için bir muhteva içeriyor. Allah Teala Bakara 151'de buna Allah'ın ayetlerinin okunması, anlatılması, ilave edilmesi adını veriyor. 14. basamağa kadar bu öğrenim gelir. İşte burada faydasız ilim ve faydalı ilim 3. basamakta birbirinden ayrılır. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa din öğrenirler. Dini öğrenirler ama hiçbir zaman idrak edemezler. Ve öğrendikleri şey hiçbir zaman Allah'ın dini değildir. Din adına kendi standartlarında bir faydasız ilmin sahibi olurlar. dinin temel muradı olan ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşmaları hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan söz konusuysa, bu insan Kur'an'ın muhtevasını, dinin ne olduğunu yaşayarak ve öğrenerek öğrenecektir. Bilgi seviyesi giderek yükselirken Allah Teala'nın indindeki asıl hedefleri idrak edecektir. Hedefinin İslam'ın 5 şartıyla meşgul olmak yetersizliğinden kurtularak İslam'ın 5 şartını başkalarından çok daha ötelerde bir seviyede yerine getirmekle kalmayıp onun ötesine geçmesi gerektiği idrakine kişinin varmasıdır. O zaman kişi bunun ötesinde bir şeylerin var olduğunu, dinin mutluluk olduğunu, Allah'ın her vücuda getirdiği şeyle insan kullarına sadece mutluluk ulaştırmak istediğini idrak ederler. İşte bu faydalı ilimdir. 14. basamağa kadar Allah'ın ayetlerinin okunması, anlatılması ve öğretilmesi, yani lafzın öğretilmesi standartları içinde cereyan eder. Öğrenim, ilim, lafız seviyesindedir. Ama yaşananlar fiziğin ötesindedir. Kulaklarındaki vaka fizik bir olay değildir bir insanın. Kalbindeki kinet fizik bir olay değildir. Kalbindeki ihfaz fizik bir olay değildir. Bütün bunlar fizik ötesi olan vücutlarımızla alakalı. Kalbimizdeki Allah'ın kapısının yukarı döndürülmesi olayı, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açılması olayı, mürşidimize ulaştığımızda nefsimizin kalbinin mührünün açılması, kalbimizin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbimizin içine imanın yazılması, bunların hepsi manevi fiziğin ötesindeki olgulardır. Evet, ilmimiz henüz fizik seviyesindedir. Algılamamız fizik seviyesindedir. Fiziğin ötesine henüz ulaşamadık. Ama işlemler fiziğin ötesini işaret eder. Fiziğin ötesini kapsar. Ve Allah'ın 10 tane ihsanını, 10 tane de nimetini alırız. Mürşidimize ulaştığımız 14. basamakta. Bundan sonra gene lafız devam ediyor. Nefs tezkiyesi o. Nefsimizin kalbindeki nurlar devamlı artmaya başlıyor. Zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen nurlar kalbimize ulaşıyor. İman kelimesi bu nurlardan fazlaları etrafında toplamaya başlıyor. İlk %7 fazla ruhumuz birinci gökyüzüne ulaşır. Nefsi emareyi tamamlarız. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame, ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mükrime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, doyuma ulaşıyoruz. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Nefsi mardiye. Allah da bizden razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Nefsimiz tezkiye oluyor. %50'den daha fazla Allah'ın nurlarıyla doluyor. Dünya saadeti nefsimizin her %7 nur birikimiyle %7 artışı devam eder. Nefsimizi tezkiye ettiğimiz zaman dünya saati normal ölçülerde gerisine ulaşmış oluruz. Cenneti ise daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah-u Teala bize ihsan ediyor. Mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Ve nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi olduğunda 7 tane gök katını aşan ruhumuz, her %7'de bir gök katı yükselen ruhumuz 7. katın 7 aleminde aşar, sitet-i müntahaya ulaşır, oradan da Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında ne olur, yok olur. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimiyle bir hedefe ulaşırız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hedef hepimiz için bir bütünü gösterir. İşte böyle bir dizaynda her şeyin en güzeline doğru bir yolculuğun yarısına ulaşmış oluruz. İlk teslimi gerçekleştirmiş oluruz. Ruhumuz Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında ifna olmuştur. Allah'a teslim olmuştur. Nefsimiz tezkiye olmuştur. %50'den daha fazla karanlıklardan, nefsin afetlerinden kurtulmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Nefs tezkiyesinin sonuna kadar ilmen yakin tesirini giderek arttırarak sizi velayet kademesine, Allah'ın evliyası olma kademesine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'in lafzı burada tamamlanmıştır. 21 basamakta Kur'an-ı Kerim'in lafzı tamamlanır. Bundan sonra ruha geçmek söz konusudur. İşte buraya kadar mı? Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ayetlerin tilavet edilmesi ve nefs tezkiyesi olarak anlatıyor. Allah'ın bize ihsanları açısından kat ettiğimiz kademeler açısından olayı değerlendiren Vel Asr suresine göre değişik bir anlatım biçimi söz konusu. Vel Asr suresi diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim innen insane nefî hüsr, insanlar hüsranlıdırlar. İllellezine âmenû ve âminü sâlihâte etevâsâv bil hak, etevâsâv bil sâv. Ama âmen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır, yani cehenneme gitmeyeceklerdir. Bu ilk 7 basamağı ihata ediyor. Ve amel-i salihat diyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesine başlarlar diyor. Bakınız, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesine başlamak. Şeyde de ikinci basamak, 14. basamaktan sonraki kesim olarak anlatılıyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde ve Asr suresinde 14. basamak nefs tezkiyesine başladığımız, amel-i salihata başladığımız kesim. Sonra nefsimizi tezkiye ediyoruz. Ruhumuz Allah'a varıyor. Ve hakka varan kişi hakkı tavsiye etmeye başlıyor. Ve hakkı tavsiye edenler diyor Allah-u Teala onlara. Öyleyse buraya kadarki dizayn bizi fizik standartlarda ve Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğretilmesi istikametinde hedefe götürüyor. Nefs tezkiyesi tamam, ruhun Allah'a ulaşması tamam. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzı bizi ruhuna ulaştırmıştır. Bu noktada itibaren Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girmek söz konusu. Ve fena makamında Kur'an'ın birinci ruhuna, beka makamında ikinci ruhuna, zühd makamında üçüncü ruhuna, muhsinler makamında yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktada Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhuna ulaşılır ve kitabın öğretilmesi burada tamamlanır. Kitaptaki lafız ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman tamamlanmıştır. Ruhun dört kademesi, dört ruh kitabın öğretilmesi kesiminde tamamlanır. Sonra hikmetin öğretilmesi gelir. İşte burası aynen yakindir. Ne zaman bir insan daimi zikrin sahibi olursa o aynen yakine geçmiştir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler tamamlandığı an o kişi müktesefak olarak kalp gözünün açılmasını, kalp kulağının açılmasını mutlaka elde eder. O kişi Kur'an-ı Kerim'in beşinci ruhuna girmiştir Ulul Albab'da demesinde ve hikmetin ötesine, hikmete ulaşmıştır. İlmin ötesindedir artık. İrfan kademesidir. İrfanın kesinleştiği statü, irfan müessesesi aslında kalp gözünün açıldığı noktada başlar. Öyleyse belki velayetin birinci makamında, fena makamında kişi irfanın sahibi olabilir kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasıyla. Ama hikmet sahibi olamaz. Öyleyse kitabın lafzının ötesi olan ruhun öğretilme kademesindeki fena, beka, züht ve muhsinler makamları ilimle irfan arasındaki bir geçiş safhasını ifade eder. Ulul Elbab makamı ise irfanın gerçek makamıdır. Çünkü irfanın hikmete ulaştığı kesimdir. Öyleyse İrfan müessesesinin ilk dört makamı, ilk dört kademesi, dört velayet kademesinde, dört velayet makamında ifadesini bulur. Ama hangi noktada bunlardan başlayacağı kesinlikle bilinmez. Herkese göre değişir. Kişi kalp gözü ve kalp kulağı açıldığı zaman ilimden irfana adım atmıştır. Ama hikmet sahibi olamamıştır. Hikmet sahibi olabilmesi kişinin daimi zikre ulaştığı noktada gerçekleşir. Kim daimi zikrin sahibi ise onun adı Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab'dır. Allah-u Teala onlar için diyor ki لِي اُلُّ الْاَلْبَابِ يَسْكُرَ اللّٰهِ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِينَ O Ulul Elbab kullarımız var ya, onlar için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hikmet 7 muhteva içerir. Hikmet sahibi olan kişi hüküm sahibidir. Kur'an ayetlerinin hangi basama ait olduğunu bir bakışta ayet-i kerimenin muhtevasından derhal sezer, altın zinciri görür. İkincisi, ehli tezekkürdür. Yani Allah ile dilediği an konuşmak imkanının sahibidir. Üç, hayır sahibidir. Nefsinin kalbinde hiç afetler olmadığı için o kişi bu üç tane muhtevanın sahibi olur. Her fiili, her ameli mutlaka ona derecat kazandırır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yaptığı için derecat kazanacaktır. Yasak ettiği fiilleri asla işlemediği için yine derecat kazanacaktır. Derecat kazandıran fiiller hayır olduğu cihette bu kişi hikmetin sahibi olarak hayrın sahibi olacaktır. Ullevvak makamında. Ullevvak makamında zemin kat gösterilir. Daha sonra bu kişi birinci katı görmeye başlayacaktır. Kat gözünde sunmasıyla. Hikmetin diğer dört muhtevasından birincisi daimi zikrin sahibi olmaktır. İkincisi bu sebeple nefsindeki bütün afetlerin yok olmasıdır. Üçüncüsü kalp gözünün açılmasıdır. Dördüncüsü kalp kulağının açılmasıdır. Öyleyse bu dört esas bizi hikmet sahibi olmanın muhtevasına ulaştırır. Hikmetin özellikleri kişinin hayır sahibi olmasıdır, tezekkür sahibi olmasıdır, hüküm sahibi olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra Allah-u Teala o kişiye gök katlarının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedincisini gösterecektir. Ve yedi katın yedi aleminin tahsitidir müntahı kadar bütün alemleri. İşte bu yedi tane gök katının gösterilmesi boyunca biz İhlas makamının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kademelerini geçeriz. Ve artık ilmel yakinin sahibiyiz. Ulul elbab makamı ve ihlas makamı salahın dördüncü kademesine kadar ilmel yakini oluşturur. Aynen yakini oluşturur. Ondan evvelki kademeler hep ilmel yakin kademeleridir. Sevgili kardeşlerim, ilmel yakinden aynen yakini ayıran temel ayıraç hikmettir. Hikmet varsa aynen yakin vardır. Hikmet yoksa aynen yakin yoktur. Kalp gözü ve kalp kulağı sizi irfanın sahibi yapar ama hikmetin sahibi yapamaz. Öyleyse irfan ilmen yakini aşmak mıdır? Evet. Bir bakıma irfanın başladığı yer ilmin ötesine ulaşmaktır. Ama fena, beka, züht ve muhsinler makamlarının neresinde bu hedefe kimin ulaşacağı hiç belli olmadığı için aynel yakinin başlangıcı Allah-u Teala tarafından ulul elbab ve ihlas makamlarına kesinlikle aktarılmış. Ve böylece kişi ilmel yakinin sahibi olmaktan kesin olarak kesin bir ayrışla ancak ulul elbab makamında kurtulur, aynel yakinin sahibi olur. Öyleyse ilmel yakin muhtevasına fena, beka, züht ve muhsinler makamını alırken burada iki husus birden gerçekleşir. Ya irfansız bir ilim söz konusudur. Kalp kulağı, kalp gözü açılmamıştır kişinin. Ve bu gerçek bir ilmel yakın olarak ihlasa kadar, ulul elbaba kadar ulaşır. Veya irfanla karışık bir ilmel yakin kademesi muhtevaya girer. Ama aslında irfanın başladığı yerde ilmel yakin kademesi biter ama aynen yakin başlamaz. Öyleyse velayetin dört makamı ilmel yakinle aynel yakin arasında bir geçiştir. Kim için hangi kademe ilmel yakinin bittiği, hangi kademe aynel yakinin başladığı kademedir? Bu kesin olarak ölçülecekse sadece ulul elbab makamında aynel yakin başlar. Ama ilmel yakinin bittiği, irfanın başladığı yer bu dört kademede her zaman değişiklik gösterecektir kişilere göre. İlmel yakinin sonundaki kademe, sonrasındaki kademe aynel yakin kademesidir. İhlas makamının sonunda aslında biter gibi görünür. Fakat salah makamının dördüncü kademesine kadar bu iki makam yürür. Hakkül yakin salah makamının beşinci ve altıncı kademesini oluşturan kölelik makamında gerçekleşir. İşte bu kölelik makamı Allah'ın zatının görülmesini de sağlayacaktır. Bir özel bir Allah-u Teala'nın imtiyazıdır. Herkese verilen, hak edenler için geçerlidir. Ve hak da Allah'ın standartına göre tayin eder, kişilere göre değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte burası yolun sonu. Salah makamının sonu, son bilmece Allah'ın zatının görülmesi burada çözüme kavuşur. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olacağı bir ortamda ilmen yakinin, aynen yakinin ve gördüğünüz gibi bu yakinin sahibi oluyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in 5., 6. ve 7. ruhunun öğrenilmesi ve kişinin kendisine var edilmesi ihlas, ulul elbab, ihlas ve salah makamlarında gerçekleşir. Buraya 3 makamda hikmetten sonrasını hikmet ve sonrasını işaret eder. Öyleyse ilk iki makam ulcelbab ve ihlas makamları hikmetin iki makamıdır. Ama hikmetle hikmetin ötesi salah makamıdır. Ama hikmetin ötesinde hakkül yakine geçemezsiniz. Mutlaka salah makamının dört kademesini aşmak durumundasınız. O zaman hakkül yakine ulaşacak ve Allah'ın zatını da görmek imkanına inşallah sahip olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir güzelliği beraber yaşamayı bizlere nasip kıldığı için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bizleri bir defa daha Allah'ın bütün güzellikleriyle donatsa Allah-u Teala bir defa daha büyük bir mutluluğu yaşamayı nasip kıldı. Ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Zülcelal'imizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Halal-i Muhammed ezzülillahi ve şeytanı ve cennet. Lâlemin er-Rahmanir-Rahim ve Malik-i Yevmü'l-Beyn ve Yâkele-Avdu ve Yâkele-Tan-Kir. Ve aleyhüm gâlim ve kûl ve aleyhüm ve lâb-dâ-i-zîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed neyzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alemin arrahmanirrahim Malik yevmiddin ya kiram Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim için ayrı bir kıymete haizsiniz. Allah'ın yolunda bütün güzellikleri, bütün insanların yaşamasını istiyor Allah Teala. Bunun için herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Bunun için herkesin mürşide tabi olmasını istiyor. Bunun için herkesin ruhunu Allah'a teslim etmesini istiyor. Ve bu üçünü bir dilek karşılığı garanti ediyor Allah Teala. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu o kişi için üçüncü kat cennettir. Üçüncü kat cenneti Allah Teala garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan ötesi kişisel gayretin mutlaka devreye girmesi gereken ayrı bir merhaledir. Yani ruhun tesliminden sonraki fizik vücut teslimi bir dik yokuştur. Bu zikir 33 bin ile 40 bin arasında değişiyor. ...18 saatlik bir zikir devresine ulaşmak öyle o kadar kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Böyle olmayan kişi ise fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Fizik vücudunu Allah'a teslim edemek nefsinin, kalbinin %80'den fazla nurla dolması demek. %81 nur birikimiyle ifade edilir fizik vücudun teslimi. Bu fizik vücudun teslimini ondan sonra kolayca ulaşabilen bir daimi zikrin sahibi olmak gerçekleştirir. Onlar ulul elbab olanlardır. Sonra kişi muhlis olur. Tövbe-i nasuhla Allah'a tövbe eder. Ve ondan sonra da selam makamına geçmiş olur. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman bir insanın normal standartlarda yükselebileceği en yüksek seviyeye ulaşmış olur. İradesini de Allah'a teslim eden bir mürşit olur. İrşat makamı kişilerin tayin yetkisine haiz olmadıkları bir makamdır. İrşat makamının sahibi Allah'tır. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş olanları irşat makamının sahibi kılar. Bu merhalelerden geçmeyen bir insan başka insanlara kendisinin mürşit olduğunu söyleyebilir. Bu onun problemi. Ama mürşit olamaz. Allah'ın tayin ettiği bir mürşit mutlaka ruhunu da ve çini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş biri olmalıdır. Bu mutlaka daimi zikrin sahibi olmakla mümkündür. Kişi daimi zikrin sahibi olduktan sonra 19 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olacak. 7 mertebe Ulul Elbab makamında, 7 mertebe İhlas makamında, 5 mertebe de Salah makamında olmak üzere iradesini teslim ettiği noktada bu kişi 19 mertebe kalbi müzeyyen olmuş birisi olarak devreye girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bir hususu düşünün. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah'a olan sevginiz sizin Allah için yaptığınız gayretle paralel bir seyir takip eder. Allah'ı en çok sevenler daimi zikrin sahipleridir. O mertebelere de kolay kolay ulaşılmaz. Aşk olması lazım, şevk olması lazım. Allah'ın yardımı da bunların üzerine bina edildiği takdirde gerçekleşir her şey. Öyleyse bir insan tek başına bu yolculuğu yapabilir mi? Yapamaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka ciğeryan almak mecburiyetindedir insanoğlu. Allah'ın bir ciğeryanı var. Hadi gelin sizinle beraber bundan 14 asır evvele gidelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakalım. Ne yapıyormuş? Ne yapıyormuş? Her sene Hira Dağı'nda orada bulunan Nur Mağarası'na giriyor. Bazen bir ay, bazen 40 gün orada tek başına kalıyormuş. Yanında sadece kuru ekmekle su alıyormuş. Başka hiçbir yiyecek maddesi götürmüyormuş. Bütün bu muşların sonunda bir sonuç var. İşte öyle olduğu, orada 40 gününü geçirdiği bir yıl. Peygamber Efendimiz Hasem 40 gününü orada geçiriyor ve tam 40 yaşında. Bembeyaz elbiseler içinde Cebrail Aleyhisselam mağarada görünüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atıyor ve oku diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi ümmi. Diyor ki ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor. Oku diyor, ikra. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene diyor ki ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam üçüncü adımı atıyor, ona ulaşıyor. Sımsıkı insan hüviyetinde bembeyaz elbiselerle görünüyor. İnsan gibi görüntüsü. Elleriyle, kollarıyla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sarılıyor. Ve Allah'ın ceryanı o zaman Cebrail aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçiyor. Şiddetle ikisi birden sarsılıyorlar. İşte sahabe dediğiniz zaman sahabenin çok büyük bir kısmı cezbeliydi. Allah'ın bu insanları ansızın sarstığı bu cereyan cezbe adını alır. Kişinin elinde olmayan bir sarsıntıyı yaşar kişi. Bu tahkiki imanın ilk safhasıdır. Ondan evvel kişi Allah vardır diye gayben, gayıpta Allah'a inanır. Allah'ı hiç görmemiştir. Allah'ın onun üzerinde hiçbir tesiri olmamıştır. Varlığına dair kesin bir ispat vasıtası yaşamamıştır kişi. Ama cezbe Allah-u Teala'nın varlığının kesin ispatıdır. Çünkü cezbeyi gönderen Allah'tır. Cebrail aleyhisselam cezbe alıyordu. Ve Allah'ın gönderdiği cezbe Cebrail Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. Üst üste birkaç defa tekrar edildi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta baygın düştü. İşte bu tahkiki imanın

sallallahu aleyhi ve sellem de birlikte namaz kıldıkları mescitte namaz kılan sahabeye şöyle diyor. Ey benim sevgili kardeşlerim diyor. Size ne oldu ki cezbeniz bu kadar yok oldu? Ben 30 yıl evvel sizlerin cezbesinden bu mescidin tavanının sarsıldığını bilirim diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir Allah'tan gelecek olan harici bir tesiri ilk yaşadığı olay vücudunun cezbeye ulaşması olayı tam 40 yaşında vücuda geldi. Bu olay dışarıdan bir kuvvetin onu şiddetle sarstığının kesin ispatıydı. Ve Cebrail Aleyhisselam her şeyiyle Allah'ın elçisi olduğunu ispat ediyordu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'dan çok şey öğrenmiştir. Bir başka ifadeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mürşidi var mıydı suali soruluyorsa vardı. O Cebrail Aleyhisselam'dı. Allah ile aralarındaki elçiydi. Bütün güzellikleri o taşıdı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi peygamberliğinin bütün boyutlarını yaşatarak en üstün noktaya o ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç kimse Allah'ın yolunda mürşitsiz tekamül edemez. Tekamül etmek yani manevi gelişmeyi sağlamak mutlaka bir mürşide tabiiyetle gerçekleşir. Bizim zamanımız din adamları İslam'ı budamışlar ve bir hiçe indirmişler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsi vasıta emirlerdir. İslam'da hedefler vardır. Birinci hedef ruhun Allah'a teslimidir. İkinci hedef fizik vücudun Allah'a teslimidir. Üçüncü hedef nefsin Allah'a teslimidir. Dördüncü hedef iradenin Allah'a teslimidir. İslam lügat manası da zaten üzerinde silm kökünden geliyor. Teslim demektir. Allah'a teslim olmak. İslam dini bildiğiniz gibi aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esası ihtiva eder. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid. Allah'a ruhlarını hayatta iken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek topluluk, bir tek toplum. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin toplumu. Tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir arada onların bulunduğu bu grubun kuruluş müessesesinin adı tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek toplum demek. İkinci bir toplum yok. Sadece o tek toplum kurtulanlardan ibarettir. Felaha erebilenler sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek topluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a olan ilişkilerinizde bütün güzelliklere dikkatle bakın. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde Hz. İbrahim'in Hanif dininde olabilmek için üçüncü bir vasfın daha sahibi olmak mecburiyetindeler. Teslim. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Vahdet, tevhid, teslim, Hz. İbrahim'in Hanif dininin üç temelidir. Ve başka bir dinde hiç olmamıştır. Dünya üzerinde eğer kitaplı dinler varsa, Hz. Musa'nın kitabına paralel, Hz. İsa'nın kitabına paralel, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kitabına paralel, sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an, üçü de Allah-u Teala tarafından peygamberlerine indirilmiştir. Hz. Musa da peygamberdir. Hz. Musa da peygamberdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Asıl Kur'an'daki ifadesiyle üçü de nebidir. Ve nebileri Allah-u Teala şeriat kitabı indirir. Bu indirdiği şeriat kitapları üç peygamberine indirilmiştir. Son üç peygamber. Üçünün de kitapları hala mevcuttur. Ve bu üç peygamberden evvel Hazreti İbrahim vardı. Hazreti İbrahim'in iki oğlu İshak ve İsmail, Hazreti İshak'ın soyundan Hazreti Musa gelmiştir. Hazreti İsmail'in soyundan da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani gerçekten Hazreti İbrahim babamız İbrahim'dir. Hazreti Musa'nın da baba tarafından soyu ona dayanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de soyu gene ona dayanır. Kime dayanır? Hazreti İbrahim'e dayanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde hepimiz için mutlaka ulaşılması lazım gelen bir aracı daima mevcut olacaktır. O mürşittir. Ve taviyet Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. Maide suresinin 35. ayet kerimesinde Allah-u Teala "Ey amel olanlar, Allah'a karşı yeniden takva sahibi olun. İkinci defa takva sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin," diyor Allah Teala. İşte mürşidin Allah Teala'dan istenmesi üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir mürşide tabi olmayan hiç kimse Allah yolunda yolculuk edemez. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi için vücuttan ayrılması lazım. Kendi kendine ayrılıp Allah'a doğru gidemez. Vücudumuzdan ruhumuz her an ayrılabilir. Dilediği an vücudumuzdan ayrılır ve fizik vücudumuz buna engel olacak bir vasfın sahibi değildir. Ama bu vücuda ait olduğunu bilen ruh, ona tekrar mutlaka geri dönecektir o kişi hayatta olduğu sürece. Ölüm, ruhun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru
Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından yolculuğa çıkmasını icap ettirir. Bir de mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun vücuttan ayrılmasını icap ettirir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmasını. Ama bu yolculuk o kişi dünya hayatını yaşarken gerçekleşir. O kişi dünya hayatını yaşar, bir taraftan da ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tabiyet gördüğünüz gibi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ve peygamberlerin mürşitleri hep Cebrail Aleyhisselam'dır. Ama peygamberlerden sonraki devirde yaşayacak olan, ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra yaşayacak olan bütün Resuller mürşitlerine hem de Resul olmayan mürşitlerine tabi olmak mecburiyetindedirler. Resul olabilir veya olmayabilir. Ama mutlaka bir mürşide tabiyet Resuller için de zaruridir, mecburidir. Öyleyse Allah-u Teala herkesin ruhunu Allah'a ulaştırmasını, yani hidayete ermesini üzerlerine farz kılıyor. Bu bir emir. Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُعَلْ حِسَابُ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرْ اِبْتِقَاءَ وَچَرَبَّهُمْ. Allah Teala'nın bu konuda söylediği husus çok açık. Ve onlar vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler. Ma şeyi emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona yani Allah'a en yüksele ulaştırmak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği, ulaştırılmasını demek Türkçe'de daha uygun, ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesi. 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinde bu ayete ne manalar verildiğini gördüğünüz zaman gözleriniz şaşı olabilir sevgili kardeşlerim. Çünkü diyorlar ki onlar sıla-i rahma riayet ederler, akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Sevgili kardeşlerim, ne sılası, ne akrabalığı, ne bağları, hiçbirisi yok. Kelime kelime söyledik. Ama din adamlarımız hangi sebebe dayalıldığını hala bilemediğimiz bir çabanın içerisinde insan ruhunun Allah'a ulaşmasına müteallik bütün ayetleri başka bir hedefe yöneltmeye çalışmışlar. Son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve eğer o kitabımızı alırsanız ya da Risalet Nurları'nın içine de kattık onu, Risalet Nurları'nı alırsanız orada gizlenerek ve saptırılarak insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veren Kur'an ayetleri isimli kesime dikkatle bakın. 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinde ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasına müteallik ne kadar ayet varsa hepsi alınmıştır. 22 tane Kur'an-ı Kerim'in hepsi alınmıştır. Bizimkinin dışında 22 tane Kur'an-ı Kerim satılıyor piyasada. Hepsini aldık. Hepsini inceledik. Ve hepsinde Allah'a mülaki olmaya dayalı olan ayetlerin nasıl çökertildiğini gördük. Vuslatın nasıl yok edildiğini gördük. Ve hüznümüz arttı. Üzüntümüz arttı.
insanlığın nasıl cehenneme mahkum edildiğinin sırrını gördük orada sevgili kardeşlerim. Çünkü bu husus yok edilirse insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaları artık bir hayal olur. Zaten olmuş. İslam'dan geriye İslam'ın 5 şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hiçbiri ruhu Allah'a ulaştıramaz. Bir altıncısı Allah'a ulaşmayı dilemek olmalıydı. Bu tek başına yeterliydi. Yedincisi de Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı zikir. Sevgili kardeşlerim, İslam mahvedilmiş. İşte böyle bir ortamda kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah o kişinin üzerinde işlemlerini yapıyor. Bu kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ikineti alıyor, gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının açılmasını temin ediyor, işitme hassasının açılmasını temin ediyor, kalbinin idrak hassasının açılmasını temin ediyor. Bunun için kalbe ihbat koyuyor. Ne yapmış kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Otomatik olarak Allah Teala o kişinin böyle bir dilekte bulunduğunu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer, bu işlemler derhal gerçekleşir. O kadar da kalmaz. Allah Teala o kişinin hacet namazını kıldığında mutlaka ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala'dan 7 tane nimet alacaktır. Birincisi devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. İki, o kişinin ruhu onu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Üç, o kişinin kalbine Allah imanı yazar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine ulaşıp tabi olması andan itibaren o kişinin kalbine Allah Teala imanı mutlaka yazar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişi zikir yaptığında Allah Teala'dan gelen rahmet fazla salavat nurlarından rahmet nurları o kişinin kalbine %2 olarak girer. Daha öteye yükselemez. Kişi bundan sonra zikir yapacaktır. Kalbine giren %2 rahmetin ötesinde bir şey kalbine giremez. Ama bu kişi mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirdiği zaman söylediğimiz işlemler olur. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ulaşır. O kişiye der ki o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün, yevmi talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et, senin görevini biz alıyoruz. O ana kadar kişinin vücudunda bulunan, kendisine ait olan ruh, vücudu terk eder, devrin imamının ruhu vücudun içine girmez. Başının üzerinde o kişiye refakat eder, o bir koruyucu kalkandır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh oluşturur, ulaştırır diyor.
o kişiye yevmit telakını, Allah'a milaki olma gününü haber versin diye. Ve haber verilen ruh vücudu terk eder, devrin imamının dergahına ulaşır. Ve başın üzerinde kalan devrin imamının ruhu ise daima başın üzerinde kalacaktır. Bu arada önemli bir işlem, kişinin kalbinin içine imanın yazılmasıdır. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar bu iman kelimesiyle karşıt manyetik alanların sahibidir. Bu sebeple kişinin kalbine iman yazıldıktan sonra o kişi zikir yaparsa Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar kalbe ulaştığı zaman kalbe yapışırlar. İman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Bu kalbin tezkiye edilmesidir. İşte böyle bir olayın tahakkuku mutlaka o kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkün. Tabi olmazsa ne olur? Olmazsa olmaz. Kişi mürşidine tabi olmazsa Allah'a ulaşmayı dilemiş de olsa bu olay gerçekleşmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi bir mürşide tabi olsa bu olay gene gerçekleşmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah önce işlemlerini yapacak. O kişinin kalbine ulaşacak, kalbin nur kapısını Allah'a çevirecek, o kişinin göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolu açacak. Ondan sonra bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından rahmetle, faz rahmetle, salavat nurları gelecek. Kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazdıktan sonra ancak o kalbe fazıllar yerleşebilir. Bu fazıllarsa o kişinin kalbinde %98'e kadar yükselecektir. Neticede o kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini sağlayacaktır. İşte mürşide tabiiyetle birlikte vücuda gelen olaya baktığımız zaman burada farklı bir dizayn görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse kişinin kalbinde oluşan bu nura baktığımız zaman bunun bedavadan gelmediğini, kişinin mutlaka tabiyetini gerçekleştirmesi lazım geldiğini görürüz. Bu sebeple tabiyet son derece önemli bir mevzusudur. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartıdır. Kişinin hidayete ermesi Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. İrci'i ila rabbiki diyor Allah Teala. Rabbine geri dön diyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır diyor. İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. Ve üzerimize farz kılınmış. İşte bunun gerçekleşebilmesi için mutlaka mürşide tabiyet gerekli. Bu tabiyetin neticesidir ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ve sadece Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan bir kişi bu hedeflere vasıl olur. İşte böyle bir dizayn o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazmasına sebebiyet verir. Ve o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarının fazılları o kişinin kalbine yerleşir. Bu kalpteki, bu noktadaki işlemlere baktığımız zaman mürşide tabiyette kalbe iman kelimesinin yazılmasından sonraki bir mertebe bu. Kalbe Allah'ın nurlarına ulaşması, kalpte iman kelimesinin yazılması, devrin imamının ruhunun başının üzerine gelişi, bundan sonra o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusudur. Furkan 70'te Allah-u Teala buyuruyor ki,
Onlar ki nefs tezkiyesi yaparlar. O amelü salihat işlerler. Onlar imanı artan müminlerdir. Onların günahları sevaba çevrilir diyor Allah-u Teala. Onların günahları sevaba çevrilir diyor. Mürşide tabi olan bir kişi tabiye sırasında Allah'tan bu en büyük mükafatı alır. O güne kadar ne kadar günah varsa kişinin hepsinin sevaba çevrilmesi söz konusu olur. Kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı. Ve fizik vücut afetlere karşı güçlenmeye başlar. Nefsin kalbindeki afetler azalacağı için nefs tezkiyesiyle. Nefs de afetlere karşı güçlenmeye başlar. Ruh vücuttan ayrılmıştır ama nefsin kalbindeki afetler duruyor. Ve fazıllar gelip yerleştikçe nefsin afetleri de o kadar azalıyor. Nitekim bu kişi mürşidine ulaştığı güne kadar 7 kademeden geçecektir ruhu. Emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Bu kademelerden geçerken nefsinin kalbinde devamlı %7 fazıl birikim olacaktır. Emmare'de ilk %7 fazıl birikimi ruh birinci gök katına ulaşır. Levvame'de ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katında, mülkime'de üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü katta, mutmainne'de dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, radiye'de beşinci defa, mardiye'de altıncı defa %7 nur birikimi, ruh altıncı katta ve yedinci kata çıkan ruh, 7 tane alemi geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşır. Burası tezkiye kademesidir. Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikim olmuştur. %49 eder. Başlangıçta gelen %2 rahmet birikimi de o kişinin kalbinin yarıdan fazlasının nurla dolmasını oluşturur. Bunların hepsi Allah'ın ikramıdır. O kişinin daha bu mürşide tabiyeti sırasında fizik vücudu afetlere karşı güçlenmiştir. Nefsi afetlere karşı güçlenmiştir. Ruhu ise Allah'a doğru yola çıkmıştır. 7 kademede tezkiye olacaktır. Ruh ise o süreç içinde Allah'a ulaşmış olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın mürşidine ulaşması bu açılardan son derece önemli bir keyfiyettir. Olaylar dizisine baktığımız zaman mürşidine tabi olmayan bir kişinin bu hedeflere ulaşmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Ve de nefs tezkiyesini gerçekleştirmek, mürşitsiz, tabiyesiz hiç kimseye nasip olmaz. Zikirsiz hiç kimseye nasip olmaz. Sadece zikirdir ki Allah'ın katından rahmetle, fazl-ı rahmetle salavat nurlarını davet eder ve o nurlar kişinin kalbinde o kişiyi hedefe ulaştıracak olan sonuçlar oluşturur. İşte tabiyet odur ki, tabiyet nefs tezkiyesinin temel başlangıcıdır. Ondan evvel nefs tezkiyesi başlayamaz. Sadece %2 rahmet birikimi bir nevi başlangıç sayılırsa da asıl bunların rakamı sadece %2'dir. Geri kalan %98'i mutlaka mürşide tabiyetten sonra gelecek olan fazıl nurlarıyla oluşur. Öyleyse tabiyet, nefs tezkiyesinin, manevi tekamülün hem başlangıcıdır hem de sebebidir. Aynı zamanda oluşturucu mekanizmadır.
Ve kişinin nefsinde %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında fani olur, yok olur. Bu makam fena fillah makamıdır. Allah-u Teala bunu bütün insanlara has kılmıştır, hediye etmiştir. Kim diyor Allah-u Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım. Ben yaparım bunu diyor. O kişi sadece ibadetini yapacak, zikrini yapacak. Geri kalanı tamamen bana aittir diyor. Yetmez diyor. O kişinin zikri sevmemesi, namazı sevmemesi hiçbiri önemli değil diyor. Bunların hepsini ben tekefül ediyorum diyor. O kişi zikri sevmezse ona zikri sevdiririz. Namazı sevmezse namazı sevdiririz. Sevmediği ne varsa onların hepsini biz sevdiririz diyor Allah-u Teala. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, işte sonuç. Sonuç, huslat. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması. Ve bunun en önemli fonksiyonel noktası da kişinin mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği nokta. Tabiyet. O güne kadar verilen insanların nimete çevrilmesi. Allah'ın o kişinin nefsinin kalbinde nurları başlatması ve %51'e kadar kendisinin tamamlaması. Bunların hepsi mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Onun için tabiyet, mürşidimize ulaşmamız, tabi olmamız son derece önemli bir müessese İslam'da. Allah-u Teala'nın hepinizi en yüksek makamlara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahitler, yeminler. Bir Allah'ın ahdi var, bir bizim ahdimiz var. Allah'ın ahdiyle bizim misakimiz, yeminimiz ve ahdimiz. Öyleyse her biri ayrı bir cepheden bir bütün oluşturuyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Allah'ın ahdi nedir? Allah'ın ahdine konu olarak gelebilmek için Allah-u Teala'nın ezele bizi döndürmesi lazım. Ezele dönüyoruz. Bakıyoruz ki Elestü bi Rabbiküm günü Allah-u Teala diyor ki biz bütün Ademoğullarını huzurumuzda topladık.
Ve onların hepsine dedik ki, Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galo dediler ki, bela, evet. Hepimiz oradayız. Adem Aleyhisselam'ın zahrından, sırtından Adem Aleyhisselam'ın çocuklarını çıkarıyor. 1200 yıl yaşamış. 1200 yılda 24 nesil ortalama, her bir neslinde kendi çocukları, onların çocukları, onların çocukları. Allah Teala herkese onu söylüyor. Ezelde Adem oğullarının kıyamete kadar dünyaya gelecek olan hepsini huzurunda topluyor Allah Teala orada indi ilahide. Ve hepimize birden sesleniyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet. Elestü bi Rabbikum'e cevap veriyorlar. Acaba ondan sonra ne olmuş? Ondan sonra Allah Teala hepimize hitap ediyor. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair bana misak verin. Ey ruhlar, bana teslim edeceğinize dair, bana teslim olacağınıza dair bana misak verin. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair bana ahd verin. Ve nefsler, ruhlar, fizik vücutlar. Fizik vücudumuzunki ahd. Nefslerinki yemin. Ruhlarınki misak. Bu üç tane yemini, yemin, misak ve ahdi Allah Teala bizlerden aldıktan sonra

iradelerimizden de misak alıyor. İlahi irade bizim cüz'i irademizden misak alıyor. İrademizi de Allah'a teslim etmek üzere.

İşte yemin, misak, ahd ve misak. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin, tesliminin ötesinde Allah Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden misak alıyor. Onun da teslimine dair. Bu sebeple Allah Teala'nın hepimize söylediği şey, misakinizi yerine getirin tarzındaki ifadesi aslında Allah'ın ahdini ifa edin ve bi ahdillahi effu diyor Allah Teala. Sonra onun sırat-ı müstakim olduğunu, sırat-ı müstakim üzerinde bir hedeflere yürüme olayının cereyan etmesi lazım geldiğini ifade ediyor. Ve Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerinde buna dokunuyor. Ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin. Onlar diyor Allah'ın ahdini ifa ettiler. Sevgili kardeşlerim,

insanların Allah'ın ahdini yerine getirmeleri. Ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri demektir. Onlar misaklerini bozmazlar, Allah'ın ahdini ifa ederler, diyor Allah Teala. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Biz insanların bir ruhumuzun Allah'a verdiği misak var. Bir de ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizin Allah'a verdiği misak var. Onlar misaklerini bozmazlar ve Allah'ın ahdini yerine getirirler, diyor Allah Teala. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa ederler. Bizim misakimiz Allah Teala'nın ahdi oluyor. Allah Teala Allah'ın ahdini yerine getirin emrini verdiği zaman ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor olay. Aslında Allah'ın ahdi sadece irademizin misakini kapsar. Ama irademizin misakini gerçekleştirebilmemiz için evvela ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım ki neticede irademizi de Allah'a teslim edelim. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhteva çok güzel bir ayrımla simgelenmiş. Allah Teala'nın o muhteşem dizaynını görüyoruz burada. Allah Teala onlar misaklerini bozmazlar, onu ifa ederler dedikten sonra ...22. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar misaklerini bozmazlar. Misak nedir? Ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği yeminin adı misaktır. Ruhumuzu biz hayattayken mutlaka Allah'a teslim edeceğimize dair Allah'a misak vermişiz. Allah Teala da onu söylüyor. Onlar misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar? Eğer

misaklerini bozmazlar sözüne 21. ayet-i kerimeye, 22. ayet-i kerimeye ulaştırırsak, bitiştirirsek, birleştirirsek ikisini, onlar misaklerini bozmazlar. Ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Neymiş Allah Teala'nın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey? Ruhumuz. Bize ait değil. Allah'ın bir emaneti ve ölmeden evvel o emaneti Allah Teala geriye istiyor. Hepimizden istiyor. Allah Teala emanetini geri istiyor. Mutlaka onu Allah'a iade etmek mecburiyetindeyiz. İşte kelime kelime manası Rahat 22'nin vellezine ve onlar yesulune vasıl ederler, ulaştırırlar ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse çok açık bir muhteva görüyoruz burada. Allah'a ulaştırılmasını emredilen şeyin Allah'a vasıl olması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada her şeyin farklı bir dizaynda olduğunu görüyoruz. Allah Teala böyle söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi burada korkunç bir tuzakla karşı karşıyayız. Çünkü Türkiye'de mevcut 20 İki tane Kur'an mealinin bizim dışımızda 22 tane Kur'an meali var. Tetkiki korkunç bir tablo çıkardı ortaya. Bu ayet onlar Allah'ın ahdini bozmazlar ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler şeklinde Türkçe'ye çevrilmiş. Sevgili kardeşlerim, ne akrabalık var, ne bağ var, ne kuvvetlendirmek var. İnsanlar hangi yanlışı ileten insanlar onları bunu öğretmişlerse insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşacağına inanmıyorlar. Zannediyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. İnsan ruhu her gün birkaç defa o kişinin vücudundan, birçok defa, sayısız defa vücudundan ayrılır. Dilediği yere gider, sonra tekrar döner, vücudun haberi bile olmaz. Ve bir gün vücuttan ayrılan ruh, tabiiyetle beraber devrin imamının dergahına gider. Oradan diğer ruhlarla birlikte 7 katlık bir yolculuğa çıkar. 7 tane gök katını aşar. 7. gök katında 7 tane alemi aşar. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bunun adı seyri sülüktür ve üzerimize defaatle farz kılınmıştır. İşte bu farz ayetlerden birisi de budur. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Başka Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diye Allah Teala ruha emir veriyor. Nefse emir veriyor evvela. Fecr 27, 28, 29, 30 şöyle. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. İrci'i ila Rabbiki. Radiyeten var diye
Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala nefse hitap ediyor. Rabbinden razı ol. Radiye makamı. Rabbinin rızasını kazan. Mardiye makamı. Nefse Allah Teala 3 kademede sesleniyor. Mutmain olmak, mutmainne, radiye ve mardiye. Mutmain olmak, doyuma ulaşmak, Allah'tan razı olmak, Allah'ın da kuldan razı olması. Ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Ey ruh geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Gene fizik vücuda sesleniyor. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Öyleyse olayları dizayn edip yerlerine oturttuğumuz zaman bir sonuç çıkıyor ortaya. İnsan ruhu Allah'a geri dönecektir. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Ve enivü ila Rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Evvela yönelmek. Yönelmeden hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Evvela yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Hepinizin bildiği gibi bu teslim Allah Teala tarafından gerçekleştirileceği garanti edilen bir teslimdir. İnsanlara düşen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse bileceğiz ki Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bizlere bu hakikatleri öğretti. İslam aleminin asırlarca evvel unuttuğu Kur'an hakikatleri. İşte bunlardan bir tanesi ruhumuzun Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatında yok olmasıdır. Üzerimize Allah Teala Allah'a yönelmeyi de Allah'a ulaşmayı da farz kılmış. Ama bir devirdeki alimler, geçmiş son birkaç devirdeki alimler, insan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür zannıyla bu ayetleri karalayıp yok etmeye çalışmışlar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. İşte Allah Teala Allah'ın ahdi dediği zaman ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Allah Teala ve bi ahdillahi efu dedikten sonra Allah'ın emrini yerine getirin diyor. Ve takva sahibi olun diyor. Sonra da Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Enam suresi 151, 152, 153. ayetler. Ve ahdullahi efu diye başlıyor Allah'ın ahdini. İfa edin. Sonra Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ve sonunda da ayet-i kerimenin
onun en üst seviye sonucunu söylüyor. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi hepsini birer birer teslim etmeyi içeren Allah'ın vasiyetidir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ahdi ile Allah'ın vasiyeti arasında bir farklılık var. Allah'ın ahdi iradenin teslimini içeriyor sadece. İradenin teslimi ruhu Allah'a teslim etmeden, fizik vücudu Allah'a teslim etmeden, nefsi Allah'a teslim etmeden gerçekleşemez. Hepsinin teslimiyle o sonuca gideceksiniz. İşte Allah Teala'nın Enam 151'de söylediği şey Ebi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin sözü sadece iradenin teslimini içerir. Ruhun ve için nefsin teslimi olmadan gerçekleşemeyeceği için dolaylı bir şekilde onları da kapsar. Ama Allah'ın vasiyeti budur dediği zaman Allah Teala takvaların hepsinin tahakkukuyla gerçekleşen bir sonuçtan bahsediyor. Bütün takvalar, ruhun ve için 7 tane takva, Allah'a ulaşmayı dileme takvası, mürşide ulaşıp tabiyet takvası, ruhu Allah'a teslim takvası, fizik vücudun teslimine ait olan takva, nefsin teslimine ait olan takva, irşada ulaştıran takva ve iradeyi Allah'a teslim ulaştıran takva olmak üzere 7 tane takvanın hepsini içeriyor Enam suresinin 152. ayet-i kerimesindeki Allah'ın vasiyeti. Hepsini teker teker içeriyor. Teslimler olarak bakarsak ruhun teslimini, veçin teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini 4 tane teslimi içeriyor. Böyle bir ortamda Allah'ın vasiyetiyle Allah'ın ahdi birbirinden ayrılıyor. Allah'ın ahdi sadece iradenin teslimini muhtevasını alıyor ama diğer teslimler yapılamadığı için aynı sonuca ulaşılıyor. İradenin tesliminin gerçekleşebilmesi için evvela ruhun, sonra veçin, sonra nefsin Allah'a teslim olması lazım. İşte Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerini birbirine bağladığımız zaman Allah'ın ahdini yerine getir. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler dedikten sonra Allah Teala Rad 21'de 22'de diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar, vasıl ettiler. İşte Allah'ın ahdini tek başına alırsak bu sadece ruhumuzun Allah'a teslimidir. Affedersiniz. Allah'ın misakini, onlar misaklarını gerçekleştirdiler. Ruhlarını, veçlerini, neflerini ve iradelerini alttan Allah'a teslim ettiler değil. Onlar ruhlarını Allah'a teslim ettiler ve ruhlarının Allah'a ezelde verdiği misaki gerçekleştirdiler oluyor.

bir başka hüviyeti var ki o Allah Teala'nın misaki ruhunda ve Çin'de nefsinde iradenin de teslimini içeriyor. Ama muhtevası sadece iradenin teslimi istikametinde. Sonrasına bakıyoruz. Ayetin bir evvelki ayeti değil de bir sonraki ayeti kerimeye bakıyoruz. 21'den sonra Rahat 22'de Allah Teala onların Allah'ı dilediklerini ifade ediyor. Onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Vellezine sabir ibtigae ve çer Rabbim. Onlar sabırla iptiga ederler, isterler, dilerler. Veçi Rabbeke Rablerinin veçini. İşte burada iki ayrı sonuçla karşılaşıyoruz. Bir insanın iradesini Allah'a teslimi söz konusuysa bunu tek başına değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın veçini talep edenlerin Allah'ın zatını görmeyi talep edenler olduğunu görüyoruz. Çünkü kim ruhunu ve veçini nefsini Allah'a teslim ettikten sonra iradesini de Allah'a teslim ederse teslim ettiği noktada mutlaka iradenin teslimiyle beraber Allah'ın zatının görülmesi vardır. Burada sabir iptigaye ve çerabim dediği zaman Allah Teala onlar sabırla Allah Teala'nın veçini dilerler. Veçini kalp gözüyle görmeyi dilerler. Velayetin en üst noktası. Bir kişinin irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edildiği nokta irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah Teala kişiyi irşat makamına tayin ediyor. Bu noktada o kişi mutlaka Allah'ın zatını görmüştür. Allah'ın zatını gören kişi Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Geri kalanlar vekil mürşitlerdir. Allah'ın mürşidi Allah'ın irşat makamına Allah'tan aldığı emirle emredecek olan irşat makamını bu seviyede tayin ettiği kişi, irşada memur ve mezun kılınan kişi, el öptürmek yetkisinin yegane sahibidir. Ona tabi olanların da el vermek istikametinde her zaman yetkileri olur. Ama bu, o seviyede bir yetki değildir. Allah'ın zatının görülmesi, irşat makamının temel hususiyetidir. İşte ve onlar Allah'ın zatını dilerler sabır iptigaye ve çerabbühüm demekten murad Allah Teala'nın onların Allah'ın zatını görmeyi dilemeleri ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi buna hak kazanmıştır. O gerçek anlamda bir mürşit olmuştur. Peki Vellezine sabir iptigaye ve çerabühüm dediği zaman Allah Teala başka bir grubu daha devreye alıyor mu? Elbette alıyor. Bir ikinci grup onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ruhlarını Allah'ın zatına ulaştırmayı dileyenlerdir. İşte Allah Teala Yunus Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'ya ulaşmayı

dileyenleri kastediyor. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Sırat-ı müstakime ulaşanlar neye ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaştırılır? Allah'ın zatına ulaşmak için. Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmak için dileyenler, Allah'ın zatını görmek için dileyenler olarak iki grup oluşturuyor. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları yirmi birinci basamakta gök katlarının yedincisine çıkmışlardır. Yedi alemi geçmişler, geçmiştir ruh. Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bu Allah'ın zatında ifna olmaktır. Fena filan makamıdır burası. Herkese Allah Teala bunu bir ciddi bir emeğin karşılığı olmaksızın doğrudan teslim eder. O kişi Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmıştır. Allah'ın zatına ulaştırdığı zaman Allah'ın o kişiye yaptığı yardım sona erer. Buraya kadardır Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerin son merhalesidir. Bundan sonra Allah'ın zatını görmeyi dileyen kişi fizik vücudunu teslim edecektir, nefsini teslim edecektir. En sonunda iradesini Allah'a teslim edecektir ki Allah zatını o kişiye göstersin, onu irşat makamına tayin etsin. İşte onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdirden murat ikidir. Bir tanesi Allah'ın zatını görmeyi dilemektir. En üst makama talip olmaktır. İkincisi Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir. O son derece basit bir olgu. Herkese kapılar açık. İşte Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinin ve onlar Allah'ın zatını dilerler ifadesi onların Allah'ın zatını görmeyi dilemeleri değil. Eğer bir sonraki ayet-i kerimeyle bir evvelki ayet-i kerimeyle birleştirirseniz ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesi bir sonraki ayet-i kerime manayı sadece Allah'ın zatına ulaşmaya yöneltiyor. Ama kim Allah'ın zatını görmeyi dilerse o 14. basamakta yola çıkıp 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştıran, Allah'a teslim eden, bunu hedef iddia eden kişi değildir. O bunu yaptıktan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 25. basamak nefsini Allah'a teslim edecektir. 26. basamak irşad olacaktır. 27. basamak iradesini de Allah'a teslim edecektir ve Allah'ın zatını görecektir. İşte Allah Teala'nın verdiği sabir iptigaye ve çerabbühüm ifadesi onlar sabırla Allah'ın zatını görmeyi iptiga ederler
ona hedef edilmişlerdir noktasına ulaştırıyor bize. Burası Allah'ın ahdini yerine getirenler için geçerlidir. Ahdallahi. Burası Allah'a verdikleri iradelerinin misakini yerine getirenlerin mevkiidir. Allah'ın zatının görüldüğü yer. Öyleyse Allah ile olan yeminlerimiz, ahdlerimiz, misaklerimiz muhteva olarak bir araya getirildiği zaman Allah'ın ahdi sadece irademizin teslimini içerir. Bu teslimle beraber daha evvel yapması lazım gelen 3 teslim mecburen olacaktır ki onlardan sonra kişi teslim etsin. Ama Allah'ın vasiyeti, 156. ayet-i kerimedeki Allah-u Teala'nın söylediği vasiyet, önce ruhun teslimini, sonra fizik vücudun teslimini, sonra nefsin teslimini, sonra iradenin teslimini, hepsini kaplıyor. İşte böyle bir noktada bir bütünü ifade ediyor Allah-u Teala. Bize ait olan misak de gene 2 tane hüviyet kazanıyor. Bir tanesi ruhumuzun Allah'a teslimi, misak. İlk teslimimiz. Bir tanesi gene bizim misakimiz, irademizi Allah'a teslim etmemiz. İrademizin misaki, o ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi de muhtevasına alan bir teslim. O noktadaki kişi Allah'ın zatını görmek üzere bunu gerçekleştirmiştir. Onların gidecekleri yer Adn cennetleridir. Allah'ın zatını gören kişi ise sadece 3. kat cennete ulaşabilir. Adn cennetleri 7. kat en üst seviye cennetlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'ın ahdi ile bizim ahdimiz arasında farklılık var. Allah'ın ahdi 4 teslimi birden ifade eder. Bizim o 4 teslimi de yerine getirmemizi ifade eder. 4.'yü yerine getirdiğimiz için diğer 3'ünü de ihtiva etmeliyiz. Ama bizim ahdimiz sadece fizik vücudumuzun Allah'a teslimine ihtiva eder. Öyleyse Allah'ın ahdiyle bizim ahdimiz arasında çok ciddi bir farklılık var. Allah'ın misakine gelince bizim misakimiz ruhumuzun Allah'a teslimidir. Bizim misakimiz irademizin Allah'a teslimidir. Allah'ın misaki ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz bir muhteva taşır.

0: hepsini birden teslim etmeyi ifade eder. Ama Allah'ın ahdi sadece irademizi Allah'a teslim etmeyi ifade eder. Ki bu otomatik olarak daha belki teslimleri de içerecektir. Görüldüğü gibi Allah'ın ahdi, misaki, bizim ahdimiz, misakimiz, yeminimiz ayrı ayrı çok önemli farklılıklar gösterir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı ve bir güzelliği birlikte yaşadık. Sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim, şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
2: Elem ta'lem ennallâhe lehül mülkü's semâvâti vel ardı ve mâ leküm min dunillâhi min veliyyin ve lâ nâsir. Allah-u Teala buyuruyor, bilmez misiniz diyor, muhakkak ki göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Onundur. Ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da yoktur diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, affedersiniz. Allah-u Teala'nın indinde onunla başkalarını karşılaştırdığınız zaman göreceksiniz ki gerçekten Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı bulamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala ne demek istiyor? Hepiniz için bütün özellikler bir arada olması lazım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hatice. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında ne demek istiyor Allah-u Teala? İnsanlar nefsleri davrandıkları için hep başkalarının davranışlarından etkileneceklerdir. Bu etki negatif istikamette belirtilir, kişinin üzüntüsünü oluşturur. Her kişi başkasından kendisine yönelen yanlış bir davranışı etrafındakilere anlatarak dert gelmeye başlar. Burada iki tane büyük yanlış söz konusudur genel çerçeve içerisinde. Bir, bu kişiyi başkalarına anlatırken insanların kendisine karşı olan yanlış davranışlarını sadece karşı tarafın hatalarını aksettirmeye çalışır dert yandığı kişiye. Yetmez, kendisinin ona bu tarz kötü davranışa sebep olan, kendisine böyle davranmasına sebep olan, kendisine ait yanlışlıkları, buna zemin hazırlayan hataları asla dert yandığı insanlara söylemez. Hiç kendi hatası yoktur. Öbür tarafta %100 hatalıdır ve kendisine hakaret etmiştir, kötü davranmıştır vesaire vesaire. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler soruyorum. Murat ne? Neyi kazanacaksınız? Bir başkasına, bir başkasının size yaptığı hataları söylüyorsunuz ve bunları söylerken onun hatalarını bütün boyutlarıyla belki biraz daha abartarak söylüyorsunuz. Ama onun size böyle davranmasını icap ettirecek olan sizin ona karşı davranışlarınızı, evvelki davranışlarınızı söylemiyorsunuz. Ne kazanacağınızı ümit ediyorsunuz? Diyelim ki bir kişiye dert yandınız, yetmedi. Bir daha gittiniz, bir başkasına daha söylediniz. Bir daha söylediniz, bir daha söylediniz. Ferahladınız mı? Hayır, ferahlayamazsınız. Aksine İçinizde hicran olacaktır. Onun hatalarını abartarak söylemenin sizin onun böyle davranmasını icap ettiren, onu böyle davranmaya iten sizin davranışınızı başkalarına söylememenin hicranını yaşayacaksınız. Ve hiç kimse sizin probleminize çözüm getiremez. Yani o kişiyi sizin istediğiniz standartlara hiç kimse ulaştıramaz. Siz ona yanlış yaptıkça o da size karşı yanlışlarını devam ettirecektir. Ve etrafınızda şikayet ettiğiniz insanlar buna çözüm getiremezler ve bunun adı şikayettir. Birini paylaştığınız zaman yanlış bir şey yapıyorsunuz. Şimdi bu anlatım biçimini Allah'a anlattığınızı düşünün. İster kendi hatalarınızı söyleyin, ister söylemeyin. Hiç fark etmez Allah-u Teala için. İsterseniz o kişi hakkında en kötü kelimeleri kullanarak Allah-u Teala'ya açın derdinizi, gene Allah için fark etmez. Arkasından son derece önemli bir başka sonuç. Allah problemlerinize çözüm getirecek olan yegane yaratıcıdır. Yegane varlıktır. Yalnız o çözüm getirebilir. Öyleyse başkalarına yaptığınız her yanlış şikayet, her şikayet mutlaka bir takım şeyleri saklayacağınız için, mutlaka söz açılmışken başkalarını biraz daha suçlu göstermek için bir gayretinizi nefsinizin afetleri sebebiyle mutlaka ihtiva edecektir. Ve bunun huzursuzluğunu yaşayacaksınız. Yetmez. O kişiler hiçbir zaman derdinize deva olamayacaklardır. Sorununuza, probleminize çözüm getiremeyeceklerdir. Çözüm sadece Allah'tadır. Dikkat edin, birincil grupta kime anlatırsanız anlatın derdinizi Allah-u Teala'nın Resul'e ulaştırın dediği Resul hariç hiçbirisi sizin derdinize deva olamaz ve onların hepsine yaptığınız bu tarzdaki davranış biçimleri şikayet anlamı taşır. Ama Allah'a anlattığınız zaman o bir şikayet değildir. İçinizi dökmedir. Çözüm aramaktır. Kainattaki en büyük dostunuza açılıyorsunuz. Bütün dertlerinizin devası olan Yüce Allah'a açılıyorsunuz. Resul'e ulaşsaydınız ne olurdu? O mu çözüm getirecekti meselelerinize? Asla. O da sorunu Allah'a ulaştıracaktı. Ve ondan aldığı cevabı size ulaştıracaktı. O da çözüm isteyecekti Allah-u Teala'dan. Bir çözüm talebi yerine iki tane çözüm talebi. Öyleyse sevgili kardeşlerim unutmayın. Yegane dostunuz problemlerinize çözüm getirecek olan yegane kaynak, yegane çözümcü o Allah'tır. Öyleyse Allah-u Teala'nın ondan başka, Allah'tan başka size bir dost, bir yardımcı yoktur demekten neyi murad ettiğini anlıyor musunuz? En güvendiğiniz kişi olan Allah'ın Resulü de biliyorsunuz ki şu anda dünyanın ne kadar milleti varsa hepsinin içinde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Hiçbirisi devrin imamlığına vekalet eden Resul de dahil olmak üzere hiçbirisi sizin çözüm problemlerinize çözüm getiremez. Ama problemlerinizin Allah'a ulaştırılmasında ikincil ve Allah'ın sevdiği bir dayanak daha devreye giriyor. Bütün resuller Allah'a ulaşmakla ve ulaştırmakla görevlidirler. Sadece Allah'tan emir alırlar ve emri mutlaka yerine getirirler. İşte Allah-u Teala çözüm emrinin verilmesi halinde o kişiye Allah'ın Resulüne Allah yolu gösterecektir. Şöyle, şöyle, şöyle yapacaksın diyecektir. Ya da ona şunları, şunları, şunları söyle diyecektir. Resulün kendisine ait burada hiçbir şey yoktur. Resul bir aracıdır, yardımcıdır. Ama meseleleri çözen sadece ve sadece Allah'tır. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada ne demek istediğini buradan dikkatle düşünün ve çıkartın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah en büyük dosttur, en büyük yardımcıdır ve başka bütün insanlar sizin dostunuz olabilirler, yardımcınız olabilirler ama meselelerinizin çözüme gitmesinde Allah'ın son sözü söyleyeceğini, çözümün ona ait olacağını hiç unutmayın. Allah razı olsun. Ayet 108. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Em turidune en teselu resulekum kema su ile Musa min kabl. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيمَانِ فَكَدْ دَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Diyor ki Allah-u Teala, yoksa siz de daha önceden Musa'ya sorulduğu gibi, Musa'yı daha önceden sorguya çektikleri gibi Resulünüzü, yani o Resul'den şüpheye düşerek Resulünüzü sorguya çekmek mi istiyorsunuz? İsrail kavminin vaktiyle Hazreti Musa'ya yaptığı gibi, onu sorguya çektikleri gibi siz de Resulünüzü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani, sorguya mı çekmek istiyorsunuz diyor Allah-u Teala. Hem de buradaki sorgu söz konusuysa mutlaka şüphe unsuru var. Ve Allah-u Teala sonuncu söylüyor. Kim imanı küfür ile değiştirirse andolsun ki o Allah'ın sırat-ı müstakimden, Allah'ın sebilinden sapmıştır. Acaba ne demek istiyor? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. Ulaştınız. Ulaştığınız an 5. 6. 7. kalp şartı oluşur. İlk 4'ü neydi? Allah-u Teala kalbinizdeki ekinleti alıyordu. Yerine ihfat koyuyordu. 2. Nefsinizin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma götürüyordu. Ulaştırıyordu. 3. Göğsünüzden kalbinize yol açmıştı. Allah'ın nurları kalbinize, nefsinizin kalbine ulaşsın diye. Mürşidinize ulaştığınız zaman Allah-u Teala mühürlü olan nefsinizin kalbinin kapısını, Allah kapısını açar. Dikkat edin. Şeytanın kapısı açık, mühürlü değil. Ama Allah'ın kapısı mühürlü. O mühürü Allah açar. Sadece bir tek alternatifte mürşidinize ulaştığınız takdirde ulaşmadınız. Ömrünüz boyunca kalbiniz mühürlü kalacaktır. Ömrünüz boyunca kalbinizin içine küfür kelimesi yazılı olarak tab edilmiş olarak kalacaktır. Öyleyse bakınız Allah-u Teala ne diyor? Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Görüyorsun. Allah onları dalalete bırakmıştır. Onların ilmi üzerine. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Kimdi dalalette olanlar? 10 ayet-i kerime gereğince mürşitlerine tabi olmayanlar, tabi olmadıkları için dalaletten hidayete adım atamayanlar, ruhlarını Allah'a doğru yola çıkaramayanlar, bu sebeple de tabiatıyla mümin olamayanlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala kalbi mühürlü olan bir kişinin kalbinin mührünü açacak. Bütün insanların kalbi mühürlü. Peki bu insanların, bu kalbi mühürlü olan insanların durumu ne? Kafir hüviyetindeler. İşte Allah-u Teala Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de birdir, netice değişmez. Onlar kafirlerdir. Mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Öyleyse kafirlerin kalpleri mühürlü. Ve kimdir kafir? Kalbinde küfür kelimesinin sahibi olan kişi. İşte mürşidine ulaştığı anda kişi Allah-u Teala kalbin mührünü açar. 5. işlem. 4 işlemi söylemiştik. 6. işlem kalbin içindeki küfür kelimesini çeker, dışarı alır. Ve yedinci işlem, kalbinizin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz o güne kadar kafir hüviyetindeyken, o günden sonra mümin hüviyetine girersiniz. Kimdir kafir? Kalbinde küfür kelimesi yazan kişidir. Kimdir mümin? Kalbinde iman kelimesi yazan kişidir. Peki şeytan ne diyor bu konuda? Diyor ki kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Kim Allah'a inanmıyorsa o da kafirdir. Muradı ne? Eğer bu masala inanırsanız, bu yalana inanırsanız, o zaman korkunç bir tuzağa düştüğünüz kesindir. Çünkü Mümin Suresinin 40 numaralı sure, 40 numaralı ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ne diyor? Bütün müminlerin gideceği yer mutlaka cennettir diyor Allah-u Teala. Şimdi şeytanın bu yalanına inanan, yani Allah'a inanan mümindir sözüne inanan birisi düşünüyor. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Müminler cennetime girer. Ben de samimiyetle kişi kendisine bakıyor. Gerçekten Allah'a inanıyor. Ben diyor bu halimde cennete giremem. Allah'ın emirlerinin hiçbirisini yerine getirmiyorum. Her gün bir sürü de yasak ettiği şeyi işliyorum. Vesaire vesaire. O zaman diyor Allah Teala beni herhalde evvela cehennemine atacak. Biraz kavurduktan sonra cehennemde doğru cennetine alacak beni. Böylece neye götürüyor bu insanları? Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemeye götürüyor. Nereye götürüyor? Allah'ın yasaklarını işlemeye devama götürüyor. Şeytan türlü desilseyle, hileyle, yalanla, sahtekarlıkla insanları hep tuzağına düşürmek ister. Yalanlarına ne yazık ki insanlar asırlar boyunca aynı şeyler babalarından oğullarına geçe geçe inanır hale gelmişler. Şimdi sorun, caddeden geçen 100 kişiyi çevirin ve sorun. Mümin misin, kafir misin? 90'dan fazlası size mümin olduğunu söyleyeceklerdir. Ama her birine soracaksın, neden müminsin? Çünkü ben Allah'a inanıyorum. İşte problem burada başlıyor sevgili dinleyenler. İnanmak insanı kafir olmaktan mümin olmaya ulaştıramıyor. Kalbinizin içinde küfür kelimesi var olduğu sürece madde 1, dalalettesiniz. Madde 2, kalbiniz mühürlü. Madde 3, kafirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor diye biz de sizlere Kur'an-ı Kerim hakikatlerini anlatıyoruz diye çileden çıkan insanlar var. Bize fena halde içerliyorlar. Çok güzel. Devam etsinler de ben söylemiyorum bunları sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bunları söylüyor. Ve insanlara din öğretenler de bu hakikatleri, Kur'an hakikatlerini bilmiyorlar. Kendilerini gerçekten mümin zannediyorlar. Şeytanın palavrasına, Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir palavrasına inanmışlar. Diyorlar ki, bakıyorlar samimiyetle kendilerine, Allah'a inanıyorlar. Biz diyorlar, müminiz. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de kendinizi böyle bir mümin zannediyorsanız, bilin ki değilsiniz. Dost acı söyler, biz sizin dostunuzuz. Öyleyse bilin ki, kalbinize Allah imanı yazmadıkça, mümin olamazsınız. Ne yapıyordu Allah Teala? Kalbinizin mührünü açıyordu. Küfür kelimesini dışarı çıkartıyordu. Onun yerine iman kelimesini yazıyordu. Yani küfür dışarı, iman içeri. Şimdi beraberce Hucurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki, hayır, siz mümin olmadınız. mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü sizin kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala küfrü çıkarıp imanı kalbinizin içine sokmadı. Kalbinizin içine iman yazmadı. Küfür çıkmadı kalbinizden. Küfür çıkmadığı için iman da kalbinize girmedi. Bunun için siz mümin olamazsınız diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, buradaki ifadeye dikkat edin. Resul'den şüpheye düşen insan ya tabi olmuş görünmüştür, aslında tabi olmamıştır veya hiç tabi olmamıştır. Eğer tabi olursa, tabi olduktan sonra şüpheye düşerse, bu şüphe onu mutlaka küfre ulaştırır. Bu ayet son derece kesin bir biçimde bunu söylüyor. Eğer bir insan irşat makamından şüpheye düşerse, onu sorguya çeker. Ona sualler sorar. Herkesin sual sormasında fayda var. İnsan eğer tabi olduktan sonra irşat makamından şüpheye düşerse, Allah Teala Hud suresinin 12. ayet-i kerimesi gelince onların başının üzerinden devrin imamının ruhunu alıyor. Kendisine ulaşan ruhunu o kişinin tekrar vücuda geri gönderiyor. Kalbi tekrar açıp içindeki iman kelimesini alıyor, yerine tekrar küfür kelimesini koyuyor Allah Teala. Ve insanoğlu böylece fıska düşüyor. Allah küfrü tab ediyor, küfrü vuruyor kalplerine o insanların. Küfür yazısını yazıyor. Şüphe irşat makamındansa kişi küfre tekrar geri dönmüştür. Kişi fıska düşmüştür. Âl-i İmrân suresinin 82. ayet-i kerimesine göre Resul'e tabi olmayan herkes fıskıdır diyor Allah-u Teala. Resul'e tabi olmak direkt olarak tabi olmak anlamına gelmiyor. Tabi olanlara tabi olmak da aynı şey, aynı hüviyette bir olay. Yani Allah-u Teala size kime tabi olmanız gerektiğini gösterecek, ona tabi oldunuz. Olduğunuz anda mesele çözülmüştür sizin için. Ve fıstan kurtuldunuz. Dikkat edin, başlangıçta Âl-i İmrân suresinin 82. ayet-i kerimesine göre bütün insanlar fıskıdır. Yetmez, mürşitlerine ulaşmadıkları için aynı zamanda hepsi kalplerinde küfür kelimesi olduğu cihetle kafir hükmündedirler. Ne zaman tabi olurlarsa o zaman Allah-u Teala kalplerinin mühürünü açacak, kalplerinin içindeki küfür kelimesini atacak, kalbin içine iman yazacak ve mümin olacaklar. Oldular. Mutlaka ruhlarını Allah'alaştırırlar. Hiçbir kuvvet engel olamaz buna. Hidayete erdiler. Ruhları Allah'a ulaştı. Kalplerin içinde iman kelimesi var. Ama irşat makamından şüpheye düştüler. Fıs düşündüğü anda Allah göreceği için, işiteceği için ve bileceği için kalpteki durumu derhal işlemini yapar. Devrin imamının ruhunu o kişinin başından alır. O kişinin ruhunu kendi vücuduna geri döndürür. Kalbinin içindeki iman kelimesini alır. Kalbe tekrar küfür kelimesini yazar. O kişi fıska düşmüştür. Bu ikinci fısktır. Bundan sonra bu kişinin aklını başına topladığını düşünelim. Tekrar tabi olması mümkün. Tabi oldu. Allah'ın yoluna tekrar girdi. Tekrar irşada ulaşır mı? Ulaşır. Tekrar ruhunu Allah'a ulaştırdı. Tekrar Allah kalbine zaten daha mürşidine yeniden tabi olduğu an imanı yazdı. Kişi tekrar mümin oldu. Tekrar fıskıdan kurtuldu. Ama bir defa daha hidayete mutlaka edecektir kişi. Ama hidayete erdikten sonra bir defa daha şüpheye düşerse bu seferki fısk değiştirilemeyen bir fısk olur. Üçüncü fısk, Allah üç defa fıska müsaade ediyor. Üçüncü fısk, kurtuluşu olmayan bir fısktır. Allah Teala aynı işlemleri yapar. Devrinin onun ruhunu çeker başın üzerinden, o kişinin kendi ruhunu fizik vücuduna iade eder. Kişinin kalbindeki iman kelimesini alır, küfür kelimesini yazar ve bir daha bu sonuç değişmez. Kişi ebediyen kafir olarak kalmak mecburiyetindedir. Ebediyen fısıkta kalmak mecburiyetindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada şüphenin mutlaka fıskı oluşturacağı ifade ediliyor. Hazreti Musa'dan şüpheye düşenler, onu sorguya çekmişlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan şüpheye düşenler, onu sorguya çektiler. Allah razı olsun. Ayet 109. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vadde kesirun min ehlil kitabi. Lev yeruddûneküm min ba'di imanikum küffâran. Haseden min indi enfüsühim min ba'di ma tebeyyene lehumul hakku. Fafu vesfehu hatta yetiyallahu bi emrihi. اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ. Allah Teala diyor ki, ehli kitabın çoğu, ehli kitaptan çoğu hak kendilerine apaçık beyan edildikten sonra, bütün hakikatleri Allah onlara açıkladıktan sonra nefslerinin içindeki hasetten dolayı, nefslerinin içindeki haset sebebiyle, yani neden Allah ona vahyediyor da bana etmiyor, neden Allah ona peygamberlik veriyor da bana vermiyor, neden ben ona itaat edecekmişim gibi düşüncelerin tesirinde insanlar nefslerindeki hasetten dolayı sizin imanınızdan sonra kafir olmanızı, yani fıska düşmenizi arzu ederler diyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam miraca çıktı. Bir gecede Allah'ın katına yükseldi, ruhu vücuduna örtü oldu. Sonsuz hızla Allah'ın huzuruna kadar yükseldi. Ve konuştu, emirleri aldı, tekrar yeryüzüne indi. 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaştı. Ruhunun gözleriyle Allah'ı gördü, ruhunun sesiyle, kalbindeki sesle Allah'la konuştu ve indi aşağı. Mekke müşrikleri bunu kesinlikle kabul etmediler. Ve tabi olanların da bir kısmını tesirlerini aldılar. İşte onlar münafıklar adıyla anılıyor. Ve böyle bir dizaynda kim taviyetten sonra, kalbine iman yazıldıktan sonra fıska düşerse o kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Allah'ın bütün dostlarının çevrelerinde hem Allah'ın yolunda olan, gerçekten tabi olanlar, hem de fısk içinde olan o münafıklar her zaman var olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, mümin olmak ve kafir olmak, iman ve küfür. Bakınız, Allah Teala burada imanınızdan sonra küfür hüviyetine döndünüz. Yani kalbinizde iman yazılmışken o iman kelimesini Allah'ın alması ve tekrar oraya küfür kelimesini yazmasıyla mümin olduktan sonra kafir olmak söz konusu oluyor. Fıska düşmek söz konusu oluyor. Ve Allah Teala diyor ki ehli kitaptan çoğu Hristiyanların ve İsraillerin çoğu katilindeki hasetten dolayı sizin imanınızdan sonra kafir olmanızı isterler. Peki onların içinde hepsi mi böyle? Hayır, değil. Bir kısmı İslam'ı yaşayanlardır. Yani neyi yaşayanlardır? Teslimi. Mürşitlerine tabi olmuşlardır. Kalplerine iman yazılmıştır. Küfür kelimesinden kurtulmuşlardır. Ve onlar için söz konusu olan şey kalplerine yazılan husustur. Öyleyse bu Hristiyanların içinde ve İsrail'in içindeki bu küçük gruplar, mürşitlerine tabi olanlar, namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler, yani kendi peygamberlerinin yaşadığı devirden gelen bütün İslam'a ait olan adetleri, Allah'a teslim olmak konusundaki her şeyi yerine getirenler, onlar İsraillerin içinde de, yani Yahud kavminin içinde de, Hristiyanların içinde de mutlak olarak mevcut. Kıyamete kadar da bütün kavimlerde bu insanlar mevcut olacaklar. Yani Allah'ın öngördüğü şeyleri kendi peygamberlerinin bulunduğu devreden bu tarafa devam ettirenler. Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Onların çoğu manastırlarda yaşar diyor. Onlar da sizin gibi secde eder. Onlar da sizin gibi tek Allah'a inanırlar. Onlar da Peygamberimiz Muhammed'e inanırlar diyor. Bütün peygamberlerle beraber ona da inanırlar diyor. Onlar da kurtuluşa ulaşacaklardır diyor. Onun için Allah Teala burada hepsi demiyor. Çoğu diyor. Onlar hariç. İşte o hariç olanlar var ya, o hariç olanlar İslam'ın içinde yaşayan o küçük grupla birlikte onlar dünya sulhunun yakın gelecekteki mimarları olacaklardır. Öyleyse Allah'a teslim olmak bütün dinlerin müşterek temelini teşkil eder. Ve İslam kelimesi Allah'a teslim olmak manasına geliyor. Başka bir dinde hiç olmadı. Biz İslam kelimesini kullandığımız zaman yabancılar kendi dinlerine karşı bir dini lanse ettiğimizi düşüneceklerdir. Oysa ki söz konusu olan o değil. Onların da dini, hepsinin dini, herkesin dini sadece o tek dindir Allah'a teslim olmak. Onun da dışında başka bir müessese yoktur. Din, Allah'a ruhun ve cin nefsin tesliminden ibarettir. 28 basamağın hepsini kapsar. Ve Allah-u Teala kafir olmanızı arzu ederler dedikten sonra diyor ki ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar, buna dair olan emri gelinceye kadar onları bağışlayın, affedin. Onları hoş görün diyor Allah-u Teala. Onların söylediklerine aldırmayın diyor siz. Muhakkak ediyor Allah her şeye kadirdir. Allah razı olsun. Ayet 110. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ekumus salate ve atuz zekate ve ma tukaddimu li enfusikum min hayrin tecuduhu indallahi. İnallaha bima ta'meluna basir. Allah Teala buyuruyor ki namazı kılın, zekatı verin. Nefsleriniz için hayır olarak takdim ettiğiniz, sunduğunuz yani şey, Allah'ın indinde o şey neyse onu bulursunuz diyor Allah-u Teala. Muhakkak ki Allah amelleri görücüdür.

Öyleyse Allah her şeyi bilir, işitir ve görür. İnsanların amellerini de görür. Burada Allah Teala namazla zekattan bahsediyor. Nefsleriniz için hayır olarak sunduğunuz şeylerden bir muradı var. Biliyorsunuz, hayatınızın her saniyesi kiramen katibin melekleri tarafından değerlendirilir. Her saniye devamlı hayat filminize, üç boyutlu olan hologram usulü çekilen hayat filminize devamlı rakamlar yazılır kiramen katibin meleklerince. Sol taraftaki kiramen katibin melekleri günahlarımızı, kaybettiğimiz dereceleri, negatif dereceleri kaydederler. Filmin o tarafı sol tarafınızda sıraya alınır. Sağ tarafınızdaki kiramen katibin melekleri pozitif derecelerinizi dikkate alır. O pozitif dereceleri kazandığınız sürece ait olan film sağ tarafınızdaki kiramen katibin melekleri tarafından muhafaza edilir. Rakamlar kümülatiftir. Her an eski rakamları ilave edilerek hangi noktada olduğunuz, kazandığınız derecelerin mi, kaybettiğiniz derecelerin mi fazla olduğu bir bakışta derhal görülür. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ölçülerine bakın. Ne zaman derecat kaybediyorsanız işlediğiniz amelin adı şerdir. Ne zaman derecat kazanıyorsanız işlediğiniz amelin adı hayırdır. İşte Allah-u Teala burada nefsleriniz için hayır olarak takdim ettiğiniz şeyler, yani kazandığınız dereceler Allah'ın dininde onu bulursunuz diyor. Çünkü kıyamet günü hepiniz mezarlarınızdan çıkarak oraya indi ilahiye gideceksiniz. Birinci bölüm, birinci gideceğiniz yer mahşer meydanıdır. Herkes oradadır. Orada sura ikinci defa üfürülecektir. Bir defa daha öleceksiniz. Ve ondan sonra Allah Teala sizi yeniden yepyeni bir yaratışla yaratacak enerji beden halinde cennet ve cehennem hayatı için. Nefsiniz fizik vücudunuzun içine girecek. Berz aleminden gelip ve indi ilahiye yükseleceksiniz oradan. Zaten indi ilahiyle bulunduğunuz yer mahşer meydanı birbirinden uzakta değil. Ve indi ilahide size ait olan hayat filminizin size üç boyutlu olarak göstereceği noktaya otomatik olarak ulaşacaksınız. Çünkü oraya sizi çeken bir sistem size ulaşmış durumdadır. Ve hayat filminizi doğumunuzdan itibaren göreceksiniz. Böyle bir şeyi görmeden evvel kiramen kâsime meleklerin yaptıkları bir işlem var. Bakarlar hayat filminize. Öldüğünüz an sağdaki rakamlar fazlaysa o zaman hayat filminiz sağda toplanacaktır. Kronolojik sıraya göre hayat filminiz tamamlanır. Aslında sağ taraftan okusan, sol taraftan okusan. Kronolojik sıraya göre hayat filminiz tamamlanır ve bu tamamlanan statü içerisinde size hayat kitabınız sağdan verilir. Eğer günahlarınız çoksa o zaman hayat filminiz sol tarafta tamamlanacaktır ve hayat filminiz size şerleriniz fazla olarak verilecektir. Ve işte Allah Teala o gün diyor kıyamet günü Allah'ın indinde, indi ilahide bu sistemin uygulandığı yer, Allah'ın indinde hayırlardan kazandığınız derecelerden ne götürürseniz sadece o dereceleri bulursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse her şey görüyorsunuz ki onun ölçülerine göre en güzel standartlarda anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, eğer kitabını sağ taraftan verilirse gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir. Ebediyen kalmak üzere. Eğer kitabını sol tarafınızdan verilirse, yani hayat filminizin kaseti, o zaman da sevgili kardeşlerim, sol tarafınızdan verildiği için gideceğiniz yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Ne mutlu onlara ki kitapları sağdan verilmiştir. Allah'ın cennetine girecek olanlardır. İşte sizler Allah'ın yolunda olanlar, o mutlu olanlardansınız.
Allah hepinizden razı olsun. 111. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُدًا اَوْ نَسَرًا تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُ بُرْحَانِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Dediler ki diyor Allah-u Teala cennete Yahudi veya Hristiyan olan kişinin dışında kimse girmeyecektir.

Hristiyanlar diyor ki Hristiyanlar da girer. Ve ikisinin dışında başka kimse girmez. Kim bunlar? Bunlar iki grubun da çoğunluğu. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bütün İsrail kavmi ve bütün Hristiyanlar Allah'ın düşmanı değildir. Onların da aralarında belki az bir grup ama Allah onların peygamberlerine de yani Hazreti Musa'ya da Hazreti İsa'ya da neyi emretmişse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyi emretmiş. Allah tek bir Allah. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberi ve Allah-u Teala bütün insanlardan sadece Allah'a teslim olmalarını istiyor. Öyleyse İslam dininin içinde de Hazreti Musa'nın dininin içinde de Hazreti İsa'nın dininin içinde de insanların bir kısmı diğer dinlere karşı kardeşlerini düşman etmeye çalışıyor. Belki farkına bile varmadan oluşturdukları bu yanlış dizaynla üç dinin mensupları da ne yazık ki var. Bu sebepten Müslümanlar, Hristiyanları ve Yahudileri düşman olarak görüyor. Yahudiler, Müslümanları ve Hristiyanları düşman olarak görüyor. Hristiyanlar, Yahudileri ve Müslümanları düşman olarak görüyor. Hepsi mi? Hayır, hepsi değil. Bir kısmı. Bu yanlışı üç dinin mensupları da ne yazık ki yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah huzurunda hesaba çekilecek olan herkes kendisidir. Kendi yaptıklarının hesabını verecektir. Öyleyse sakın insanlara dinlerinden dolayı düşman olmayın. Onları düşman saflarda görmeyin. Onların içinde de sizin gibi İslam'ı yani Allah'a teslim olma standartlarını yaşayanlar var. İşte böyle bir dizayn. İşlerinden ne yazık ki büyük kısmı arkadaşlarına fetva veriyor. Hristiyan, Yahudilerin dininden başka, Hazreti Musa'nın dininden başka bir din gelmeyecektir. Hristiyanlar da inanmıyor. Onlar İslam'a da. Büyük kısım böyle. Hristiyanların içinde de gene büyük bir kısım. Ne İsraillerin dinine ne İslam'a onlar da inanmıyorlar. İslam'ın da bir kısmı onların dinlerine inanmıyorlar. Ve böylece şeytan üç tane dinin mensupları arasında düşmanlığı kızıştırıyor. Oysa ki yakın gelecekteki sulh bu toplumların içindeki Allah'ın dostlarının gayretlerine bağlı olacaktır. Kur'an-ı Kerim değiştirilmemiş olan tek kitap olarak açık ve kesin standartlarda diyor ki onların içinde de sizin yaptıklarınızın aynını yapanlar, sizin gibi Allah'a teslim olanlar var diyor. Öyleyse burada toplumun büyük kısmı hangi standartlarda? Emaniyeye tabi olanlar. Allah-u Teala ümmiyine diyor, ümmiler vardır. Onlar kitabı bilmezler. Ne Tevrat'ı, ne İncil'i, ne Kur'an-ı Kerim'i bilmezler. Onlar sadece kuruntularına ve zanlarına tabi olurlar diyor. İşte burada da aynı şeyi söylüyorlar. O onların emaniye bilgileridir diyor Allah-u Teala. Onların emaniye bilgileri. İşte İslam dininin içinde de bugün din adamları emaniye bilgilerin temsilcisi durumuna gelmiştir. Ve öğrettikleri din ilmi kendileri de dahil olmak üzere hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıracak olan

özellikleri taşımıyor. Unutmuşlar Kur'an-ı Kerim'i ve zanlarına tabi olmuşlar asırlardan beri. Ve öğrendikleri o imani bilgilerle insanlara din öğretiminde bulunuyor, din öğreticileri. Ve milyonlarca insanı cehenneme götürebilecek olan bu bilgilerle insanlara ilim öğretiyorlar. Cehenneme gitme ilmini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın ilmi son derece açık ve kesin. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından tatbik edilmiş ve başarıyla. Hepsi de kurtuluşa ulaşmışlar, tatbik edenler. Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine ulaşmışlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ve hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmuşlar, zülcenahayn olmuşlar. Bakara suresinin 112. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bela men esleme ve çehu lillahi ve hüve muhsinun ve lehu ecruhu inde rabbihi. Ve la hafün aleyhim ve la hüm yahsenun. Allah-u Teala diyor ki hayır öyle değil, onların dedikleri gibi değil. O emaniye bilgilere göre hüküm verilemez diyor Allah-u Teala. Kim veçini yani fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsinlerden olur diyor Allah-u Teala. Artık onun mükafatı Rabbinin katındadır buyuruyor. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Öyleyse bu insanlara dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemişler. 7. basamaktalar. Mürşitlerine ulaşıyorlar. 14. basamaktalar. Tabi oluyorlar. 21. basamakta ruhlarını Allah'a teslim ediyorlar. 25. basamakta fizik vücutlarını. Allah Teala bu ayette fizik vücudunu Allah'a teslim eden muhsinlerden olur diyor. Allah-u Teala bir başka ayette muhsinleri öfkelerini yutanlar olarak nitelendiriyor. Ne demek istiyor Allah-u Teala? 25. basamaktayken nefsinizin kalbinde hala %9 karanlık vardır. Nefsinizin kalbinde hala %9'u isyan halindedir. Allah'ın emirlerini çiğnemek ister, yerine getirmemek ister. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. İşte buna rağmen fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Onun için Allah-u Teala fizik vücudunuza ahsen demiyor. Engellere rağmen bu işi yaptığı için muhsin adını alıyor fizik vücudunuz. Allah-u Teala nefs için, nefs tasfiye olduğu zaman ona ahsen diyor. Öyleyse burada insanın fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusu. Ruh Allah'a nasıl teslim olur? Allah'a ulaşarak, Allah'ın zatında yok olarak. Fizik vücut nasıl teslim olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. Ya nefs nasıl teslim olur? Daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'ın nefsinde hiç afet kalmayacağı için, hasretlerle dolu olacağı için nefse ruh da Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili beraberce işlemeyen bir özellik kazanacaktır. Nefs de ruh da işlemeyecektir. İşte o zaman o kişinin nefsi ahsen olur. Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili %100 işlemeyen bir özelliğin sahibi olur. Ahsen olur nefs. Orada da nefs Allah'a teslim olur. Burada Allah Teala muhsinlerden bahsediyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerden bahsediyor. Onların mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağı, onlara korku olmadığı ve onların masum da olmayacakları ifade bulunuyor.
Öyleyse bu minvalinde her şey çok güzel gibi görünüyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah'a ruhunuzu teslim ettiğiniz zaman 22. basamaktasınız. Allah'tan gelen ruhunuz Allah'a geri dönmüş, Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'a teslim olmuştur. Ve içiniz Allah'a hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Allah'ın zatında yok olması söz konusu değildir. O bu dünyanın malikudur. Ve Allah'a ahsen olarak, muhsin olarak teslim olacaklar. Kendisi %100 temizlenmemiştir. Nefsinde temizlik olmadığı için. Ama o %9'u hiç dikkate almamakta, öfkelendiği zaman öfkesini yutmayı başarmakta ve Allah'ın bütün güzelliklerini yerine getirmektedir. Böylece kişi muhsinlerden olur diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'ın katında bu muhtevada bütün güzellikler yaşanır. İşte Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 20. ayetinde sahabenin hepsinin Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerini söylüyor. Öyleyse hepinizin sadece fizik vücutlarınızı değil, ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi hepsini Allah'a teslim ederek ahsen olmanızı, Allah'ın hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin bütününe, en güzeline sahip olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ına salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm ve din. Ya kenabı duvar. Ya kenabı duvar. Ya kenabı duvar. Ya kenabı duvar. Ya kenabı duvar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah bir defa daha bizleri beraber kıldı. Allah'tan bahsetmek üzere, onun hepinize hedef kıldığı mutluluktan bahsetmek üzere, onun bütün kainata ışık tutan Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek üzere. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Adem'di. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Kur'an-ı Kerim 1400 seneden beri kainata ışık tutmakta. Ve sonsuza kadar da kainat var oldukça bu şeriat bütün kainatın hakimidir. Allah'ın kurduğu bir zayn, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in açıklamaları, Kur'an-ı Kerim bir semavi kitaptır ki Allah-u Teala nebilerin hepsine kitap verdiğini söylüyor. Son nebisine de bu şeriat sırrını vermiş. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın mukaddes kitap demekten muradı peygamberlerine indirdiği şeriat kitaplarıdır. Yani insanlar nasıl davranacaklar? Bütün meselelerinde bir müracaat kitabı olarak Allah-u Teala en son olarak Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Allah'ın evliyalarına yazdırdığı kitaplar bir sohbet kitabıdır. Öteye geçmez. Rabbimizin bize yazdırdığı Risalet Nur'ları da aynı hüviyettedir. Bir şeriat kitabı hükmünde hiçbir zaman değildir. Olması da mümkün değildir. Şeriat, peygamberlere ait bir nizamdır.
Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bugünkü dersimizden bahsetmek istiyorum size. Allah'ın Üniversitesi yeni bir semestrede, ikinci semestrinde, birinci sınıfın ikinci semestrinde sizlere yeni bir takvimle devreye giriyor. Bu Kur'an-ı Kerim tefsiri. 6000'den fazla ayetten oluşan Kur'an-ı Kerim'in her ayetinin, her suresinin tefsiriyle şu anda huzurlarınızdayız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dersimiz tefsir. Kod numarası 2, affedersiniz. 1.2 .12.2 birinci yılın ikinci semestrinin 12 numaralı dersi olan tefsir dersi. Kur'an-ı Kerim'in 114 ayet suresinden ikinci sure. Bakara suresi. Ve Bakara suresinin 17. ayet-i kerimesi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın huzurunda onun Kur'an-ı Kerim'i ile el ele günün gününe ve sizlerle birlikteyiz. Allah Teala buyuruyor. Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Meselühüm kemeselillezîs tevkâde nâra. Felemmâ edâet mâ havlehu zeheballâhu bi nûrihim ve terekehüm fî zulümâtin lâ yüksirûn. Allah Teala diyor ki onların durumu diyor var ya, onların durumu tıpkı şunun, yani şimdi anlatacağımız şeyin benzeri gibidir. Ona benzer bir hüviyettedir. Bir ateş yapılır ve ateş, yanan ateşten çıkan ışınlar etrafı tam aydınlatacağı sırada Allah onların nurunu giderdi. Yani aydınlık veren ateşin nurunu giderdi. Yani ateş söndü. Ateş aydınlık veremiyor artık. Ve onları, o insanları karanlığa terk etti. Onlar görmezler diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenlerimiz, dinleyenler, görebilmek fotonların gözlerinize ulaşmasına bağlıdır. Işık olmasına bağlıdır. Işık yoksa zifiri karanlıkta hiçbir şey göremezsiniz. Her şey görünmez olur. Öyleyse görünebilmenin kanunu fotonların, ışık ışınlarının gözlerinize ulaşabilmesidir. İşte Allah'ın yarattığı fotonlar, ışınlar ve aydınlatma süreçleri. Aydınlık yok, sadece karanlık var. O zaman hiçbir şey görünmez. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların nefslerinin, kalbinin durumuna beraberce bakalım. Doğdunuz. Nefsinizin kalbinde 19 grup afetle doğdunuz. Afetler de karanlıklarla tefsir edilirler. Nefsinizin kalbi kapkaranlık. Zifiri karanlık. Hiçbir şey görünmez nefsinizin kalbinde. Ve nefsimizin kalbi bir aynadır ki bu bir paslı aynadır. Fotonlar yok, ışık yok, nur yok. Yalnız karanlıktan oluşan bir sistemde hiçbir şey görünmez. Kalp aynasında hiçbir şey göremezsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler. Demek ki Allah-u Teala'nın verdiği misalde insanlar var. Bir ateş yapıyorlar etrafı aydınlatabilmek için. Ve ateş çevresine ışık vermek üzereyken Allah-u Teala ateşi söndürüyor. Ve her şey eski karanlığına geri dönüyor. Burada sanki bir insanın
mürşidine ulaşıp da hidayete erdikten sonra irşat makamından şüpheye düşerek tekrar fıska düşmesi söz konusu oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aydınlık başlarken tekrar yok oluyor. Ve ayet-i kerime nasıl bitiyor? Kulun burası önemli. Onlar görmezler diyor Allah-u Teala. Kimler görmez? Körler. Peki acaba burada hangi gözler söz konusu? Aslında kalp gözleri söz konusu. Ama realiteye döndüğümüz zaman başlangıçta her iki gözün de görmediği neticesine ulaşıyoruz. Allah-u Teala mürşidine ulaşamamış, Allah'a ulaşmayı dilememiş bir insanı kör, sağır ve dilsiz olarak kabul ediyor. Kör, sağır ve dilsiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, onların sana baktıklarını görürsün diyor. Seni gördüklerini zannedersin diyor. Seni gördüklerini zannedersin ama onlar sana bakarlar ama görmezler. Onlar kördürler diyor Allah-u Teala. Seni duyduklarını zannedersin diyor. Seni duyarlar ama manasına varamazlar söylediklerinin. Yani senin söylediklerini duyarlar ama işitemezler. Burada bir açıklama yapalım sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Duymak kulağın görevidir. Kulak kendisine gelen sesleri duyar. Görevi duyduğu, hissettiği bu sesleri onları işitecek olan zihne ulaştırmaktır. Düşünme merkezinin düşünmesini temin ederek manaya varmasını sağlamaktır. Öyleyse aklınız manaya varır. Kulağınız manayla uzaktan yakından alakalı değildir. Sadece duyar. Duyma fiili. Yani seslerin gelip kulağınıza gelip bir merkeze toplanıp zihne ulaştırılması için. Bu duymadır. Ama işitme, duyulan sesler her neyse o sesleri manalandırıp onların manasına varmaktır. Bu kulağınızdaki bir işlem değildir. Bu zihninizdeki bir işlemdir. Aklınız bunu yapar. Öyleyse insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe işitemezler. Sadece duyarlar. Çünkü kulaklarında vakka vardır. İrşada müteallik olan şeyleri duyarlar ama işitemezler. Peki başka? Başka? Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve öğrenciler, onlar kalplerine baktığımız zaman farklılık görürüz kalplerinde. Onların kalplerinde ikinet vardır. İdrak edemezler. Onun için hem baş gözleri görmez, hem baş kulakları işitmez, hem kalp gözleri görmez, hem de kalp kulakları işitmez. Öyleyse baş gözlerinin gördüğü nokta neresidir? Baş kulaklarının işittiği nokta neresidir? Kalp gözlerinin gördüğü nokta neresidir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın vakayı kaldırdığı altıncı basamakta insanlar işitmeye başlarlar. Manaya varmaya başlarlar. Bunu hak etmişlerdir.
Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu dileği anında Allah-u Teala tarafından işitilir, bilinir ve görülür. Allah-u Teala diyor ki Allah işitir, bilir ve bilir. Allah'ı Semî'ün Alîm. Allah işitir ve bilir. Allah-u Basîr'ün bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür aynı zamanda. Allah görür de görür, işitir ve bilir. İşte işiten ve bilen Allah-u Teala kalbinize bakıyor. Kalbinizde hep bir özlemi var Allah-u Teala'nın. Kalbinizde Allah'a ulaşma talebini görmek istiyor Allah-u Teala. Bu talep yoksa o zaman Allah-u Teala talebi işitemiyor, bilemiyor, göremiyor. Çünkü yok. Olsa anında görecek. Olursa ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu talep kalbinizde Allah-u Teala'nın işitebileceği, görebileceği ve anlayabileceği bir sıfatındadır. Onun bilemeyeceği, anlayamayacağı hiçbir standart olamaz. İşte Allah-u Teala derhal kalbinizdeki bu Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda harekete geçer. Gördüğü anda dördüncü basamaktasınız. Derhal harekete geçer. Kulaklarınızdaki vakradan evvel nefsinizin kalbinde bulunan hicab-ı mestur adlı bir gizli perdeyi alır. Bu perde irşat makamından nefret etmenize sebebiyet verir. Sonra Allah-u Teala'nın indinde bir değişime uğrar. Allah-u Teala nefsinizin kalbindeki hicab-ı mestureyi alır, devre dışı bırakır. Ve hicab-ı mestureyi alınınca, gizli perde alınınca irşat makamına sevdirmeye başlarsınız. Beşinci basamaktasınız. Arkasından Allah-u Teala kulaklarınızdaki vakayı alır. İrşat makamının irşada müteallik hususları, söylediği şeyleri işitmeye başlarsınız. Enam suresi 36. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Allah'ın davetine sadece işitenler, yani kulaklarındaki vakra alınmış olanlar icabet eder diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek davete icabet değildir. Davete icabet mürşide ulaşır, önünde de çöküp tövbe etme noktasıdır. 14. basamak. Bu daveti de ancak işitenler, yani kulaklarındaki vakra alınmış olanlar icabet eder. Daha sonra Allah-u Teala kalbinizdeki ekinleti alacaktır. Yerine ihfat konacaktır. Ekinnet, nefsinizin kalbinde idraki önleyen ilahi bilgisayardır. Allah-u Teala onu alır, nefsinizin kalbinin içine idraki sağlayan ihfatı koyar. Bir başka ilahi kompüter sistemi. Ve idrak etmeye başlarsınız. Kulağınıza gelen şeyleri aklınız, algılar, manasına ulaşır, kalbe indirir, kalp onları idrak eder. Yani işitmek manasına varmak demektir. Ama idrak etmek, kendine mal etmek demektir. Başka birisi onun tersine, onun aleyhine bir şey söylediği zaman kişi müdafaa ihtiyacını duyuyorsa o zaman o konuyu kendisine mal etmiştir, idrak etmiştir. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrencilerim. Burada Allah-u Teala onlar görmezler diyor. Karanlıktaki insanlar görmezler diyor. Baş gözleri de görmez. Neyi görmez? İrşat makamının irşada ehil olduğunu göremez, anlayamaz. Onu başka insanlardan ayırt edecek olan ayırt edebilme yeteneğinin sahibi değildir kişinin.
göremez onun idrak, o kişinin kulaklarında bakra olan, kalbinde ikinet olan kişinin idraki mürşidi mürşid olarak görmeye ehil değildir. İşte bu sebeple Allah-u Teala onlar görmezler diyor. Onların kalplerindeki basar hasası çalışmaz. Basiret oluşmaz onlarda. Onlar kalpleriyle göremezler, baş gözleriyle de göremezler. Baş gözleriyle görmek insanları hiç görmemek mi? İnsanları görmek ama aralarındaki farklılığı, manevi açıdan farklılığı sezememek manasına geliyor. Öyleyse işte böyle bir dizaynda bir olgu görüyoruz artık. Kişi göremiyor. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala kalpteki görme hastasına basar diyor. Kalpteki işitme hastasına sem'i diyor. Kulaktaki işitme hastasına da sem'i diyor. Ama baş gözünün görmesine rü'yet diyor Allah-u Teala. Re'a. Öyleyse farklı bir düzen içindeyiz. Allah-u Teala burada bu ayet-i kerimede kalbi kapkaranlık olan insanların görmediklerini söylüyor. Allah razı olsun. Bir sonraki ayet-i kerimeye geliyoruz. Ayet 18. Sümmün, bükmün, umyun. Fehüm, la yercum. Allah-u Teala diyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Sümmü, işitmezler, sağırdırlar. Bükmün,

Dilsizdirler. Bugün kördürler diyor Allah-u Teala. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Fehim ve öyleyse onlar la yercun, dönmezler. Rücu etmezler, geriye dönmezler. Acaba neden bahsediyor Allah-u Teala? Hadi beraberce Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbike radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Nefs tezkiyesi 7 kademede olgunlaşan bir meyvedir. İlk nefsimizin kalbindeki ilk yüzeyde nur birikiminde nefsi emareyi tamamlarız. İkinci defa yüzeyde nur birikimi nefsi levvame. Birincisi şerre emreden nefs kademesi. İkincisi nefsini levmeden kınayan bir kişinin durumu. Üçüncü defa yüzeyde nur birikimi nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Dördüncü defa yüzeyde nur birikimi nefsi mutmainne. Allah-u Teala dördüncü kademedeki bir nefse sesleniyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetür. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs. Allah'tan razı ol. Radiye, beşinci kademe. Allah'ın rızasını kazan. Mardiye, altıncı kademe. Öyleyse ya eyyetühen nefsül mutmainnetür. Ey mutmain olan nefs, radiyeten maliyet diyor Allah-u Teala. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Buraya kadar konumuz nefsle alakalı, Allah'tan razı olan, Allah'ın rızasını kazanan ve böyle olduğu anda da zaten tezkiye olan bir nefs söz konusu. 7 tane kademeyi geçmiş oluyor. Yani nefsimiz ezelde Allah'a yemin verdi. Bu yeminini yerine getirmiş oluyor. Sonra Allah-u Teala bunları söyledikten sonra ruha hitap ediyor. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. İşte burada da Allah-u Teala yercun diyor. La yercun. Onlar rücu etmezler. Geriye dönmezler. Rablerine ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmazlar diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a geri dönmemek, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmamak keyfiyeti. Burada bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak birbirinde konusuna giriyoruz. Allah-u Teala bu hususu üzerimize tam 11 defa farz kılmış. 9 defa direkt farz, 2 defa indirekt farz. Bu Allah'a geri dönmek keyfiyeti Fecr 28'de İrci'i ila Rabbiki şeklinde ifade edilmiş. Rabbine geri dön ruha söylüyor Allah-u Teala. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra da fizik bir durumu sesleniyor. Fethuli fi ibadin. O zaman, ne zaman? Nefsin 7 kademede tezkiye olduğu zaman, ruhun da Allah'a ulaştığı zaman, nefsin Allah'a verdiği yemini, ruhun Allah'a verdiği mizaki gerçekleştirmiştir. Nefsinin Allah'a verdiği yemin,
ruhunun Allah'a verdiği nisap gerçekleşmiştir. O zaman fizik vücudunda Allah'a verdiği ahd gerçekleşmiştir. Ne demek istiyoruz? Ruhu, nefsimiz Allah'a ne vermiş? Yemin vermiş. Nasıl bir şey bu yemin? Allah Teala buyuruyor ki Müddessir Suresi 89. ayet-i kerimelerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak bütün nefsler rehinedirler. Sonra sevgili izleyenler, dinleyenler, sonra acaba ne çeşit bir yemin diye mi soruyorsunuz? O zaman beraberce Şem suresinin 9. ayet-i kerimesine bakacağız. 7, 8, 9 desek belki daha güzel. Ve nefsim ve nasevvaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha buyuruyor Allah-u Teala. O nefsler ve onu sevva edene, şekillendirene, dizayn edene, ona bir hüviyet verene, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ve andolsun ki nefsini tezkiye eden onlar felah ererler, cennet saadetine ulaşırlar. Öyleyse nefsimizin Allah'a verdiği yemin, bütün nefsler Allah'a yemin vermişler ezelde. Bu yemine göre hepsi nefslerini tezkiye etmek için Allah'a yemin vermişler. İşte kim? Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kelimelerinde sırayı tamamlıyorsa o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Allah'a verdiği yeminini yerine getirmiştir. Allah-u Teala ruhların da Allah'a verdiği misaktan bahsediyor. Bu Allah'a verdiğimiz misak ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yemini. Yemin adı misak. Hepimiz özellikle Allah-u Teala'ya ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair misak vermişiz. İşte Allah Teala Rad 21'de diyor ki Rad 20'de ellezine yufune bi asllahi onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudun el misak ve misaklarını bozmazlar, naksetmezler. Ellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Bu da ruhumuzun misaki sevgili insanlar ve dinleyenler. Fizik vücudumuzsa Allah'a ahd vermiş. Ne demiş? Allah-u Teala buyuruyor Yasin Suresi 60-61. ayetler. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin. Ve aynı budunu hazır sıratımız takip. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kullanmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kullanacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sıratımız takimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Şeytana kul olmaktan kurtulacak diye. İşte Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ellezine yufune bi asıllahi diyor. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Yani yeminlerini de, misaklarını da, ahdlerini de ifa etmek Allah ile ahd oluyor. Yemin sadece nefsimize ait, misak sadece ruhumuza ait ama ahd hem fizik vücudumuza ait hem de bütün yeminlerimizi birden kapsıyor. Öyleyse Allah ile olan ahdimizde üç ayrı hüviyet söz konusu, yemin, misak ve ahd. Şimdi bunların ışığında bakalım. Hecr 27, 28, 29, 30'a
Diyor ki Allah Teala ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, tezkiye ol. Yani ey nefs, Allah'a özelde verdiğin yemini yerine getirip tezkiye ol. Yani nefsinin kalbini en az %51 nurla doldur. Sonra ne diyor? Sonra fizik vücudunda, ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki diyor Rabbine. Geri dön ey ruh diyor. Böylece bana nefsin bana verdiği yemini yerine getirdi. Sen de bana geri dönerek bana verdiğin misaki yerine getir. Bana fizik vücudunu ölmeden evvel geri dön. Sonra fizik vücudu sesleniyor. Nefsin tezkiye olduğu zaman yeminini yerine getirmiştir. Ruhun bana ulaştığı zaman misakini yerine getirmiştir. Fizik, nefsin yeminini, ruhun da misakini yerine getirdiği için sen de bunların ışığı altında bana kul oluyorsun. Hadi gel bakalım şimdi nefsin yeminini yerine getirdiğine göre, ruhun da misakini yerine getirdiğine göre sen bana kul oldun. Hadi gel diğer kullarımın arasına gir. Ve cennetime gir diyor Allah Teala. Açık ve kesin olarak görünüyor ki kim yeminini, misakini ve ahdini yerine getirmişse bunları yerine getiren kişi mutlaka Allah'ın cennetini hak etmiştir. Burada irci'i ila rabbiki sözünden Rabbine geri dön manası çıkıyor. Geri dönerek Rabbine ulaş. Niçin? Çünkü Allah Teala secde 9'da diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Demek ki ruhumuz Allah'ın bir yaratığı ve Allah Teala bu yaratığını bize üfürüyor. Allah'ın üfürdüğü ruh. Ve bizde ruh. Ne zamana kadar sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Ne zamana kadar? Ne zaman biz onu kendi irademizle Allah'a gönderirsek o zamana kadar. Hayatımız boyunca yapmadık bunu. O zaman öldüğümüz gün ruhumuz Azrail Aleyhisselam tarafından alınıyor, Allah'a götürülüp teslim ediliyor. Ruh her halükarda mutlaka Allah'ın zatına geri döner. Ruh cennete girmez, ruh cehenneme girmez. Ruh Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri döner. İşte bu geri dönüşün hayatınızı yaşarken olması halinde Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsiniz tezkiye olur, ruhunuz Allah'a ulaşır, fizik vücudunuz Allah'a kul olur. Böylece üç yemininizde, özellikle Allah'a verdiğiniz üç yemininizde yerine getirirsiniz. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, burada bir vaka ile karşı karşıyayız. Yemin, misak ve ahd. Bunlardan misak ruhunuzun Allah'a geri dönüşü ve üzerinize 11 defa farz kılınmış. Ve Allah Teala Bakara Suresi'nin 18. ayeti gelmesinde onlar sağırlar, dilsizler ve körler Allah'a geri dönmezler diyor. Allah'a rücu etmezler diyor Allah Teala. Öyleyse burada açık ve kesin bir kanaat oluşuyor. İnsanlar baş gözüyle bakarlar ama görmezler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Niçin dilsizdirler? Allah ile konuşamazlar. Allah ile bir ilişkileri yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah'a bir şey söyledikleri zaman da dilekleri kabul edilmediği için dilsizdirler. Allah-u Teala diyor ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine ulaşanlar, önünde de çıkıp tövbe edenler var ya,
Onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Ötekiler kafirlerdir diyor Allah Teala. Kalplerinde küfür yazıyor diyor. Kalplerinde küfür yazanların, yani Kur'an-ı Kerim'e göre mümin olmayanların, ki insanın kalbine ancak Allah'a ulaşmayı dileyen birisi mürşidine ulaşıp da önlerinde çöküp tövbe ettiği zaman iman kelimesi yazılıp mümin olur. Bu kelime yazılmazsa hiç o zaman kişi mümin olmayacaktır. Kafir olarak kalacaktır. Yani nefsinin kalbindeki küfür kelimesinin sahibi olan bir insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların doğuşlarından itibaren nefslerinin kalbinde küfür yazar. Hiç kimse bundan istisna değildir. Bu sebeple bütün insanlar dalaletedirler. Kalplerinde küfür yazılı olan herkes, Kur'an-ı Kerim'e göre kalbinde küfür yazan anlamına kafirdir ve mürşidin ulaşıp hidayete eremediği için dalalettedir, kafirdir ve dalalettedir. İşte bakınız ne kadar açık söylüyor Nisa 167. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَلًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler ve insanları Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşmaktan men ederler. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kimler? Kafirler. Kimler? Dalalette olanlar. Dalalette olanlar kimlerdir? Kafirlerdir. Kafirler kimlerdir? Dalalette olanlardır. Niçin kafirdirler? Kalplerinde doğuşlarından itibaren bulunan küfür kelimesi var olduğu için. Ama Allah'a inanıyor bu insanlar, inansınlar. İnanmaları onları kafir olmaktan kurtaramıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şeytanın lügatında kurtarıyor. Şeytan insanları kandırmış, diyor ki Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. Allah Teala da açıklama getiriyor. Bir insanın mümin olabilmesi için 7 tane kalp şartının sahibi olması lazım. 7 tane inanç şartının sahibi olması lazım. 3 tane vasıf şartının sahibi olması lazım diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sözlerime ve kullandığım kelimelere dikkat edin. Bazı kardeşlerimizin anlattığımız şeyleri kendilerine has kelimelerle anlattığını biliyoruz. Yanlış yapıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunlar Allah'ın bize öğrettiği, kullanmamız lazım gelen gerçek kelimelerdir. Buna ne zaman kendinizden katkıda bulunursanız, suni bir şey yapmış olursunuz. Tabii olanı, Allah'ın öğrettiğini çiğneyip geçmiş olursunuz. Öyleyse sözlerinize dikkat edin. Ne zaman ona suni katkıda bulunursanız, bir yerden mutlaka patlak verir. Bir yerde yanlış yaptığınızı sonradan fark edersiniz. Öyleyse doğru olan yolu takip edin. Hiç hataya düşmeden sonuna kadar gidin. Biliyoruz ki insanların, sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsleri var. Nefsleri de hep onlara bir şeyler söyler. Hep ilaveler yapmak gereğini duyarlar. Var olduklarının ispatının gayreti içindedirler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala hepinizin var olduğunu biliyor. Bir şey ispat etmek mecburiyetinde değilsiniz. Siz yaratamazsınız. Allah yaratır. Allah neyi öğretirse biz onu söyleriz. Siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Eğer kendinizden, kendi zanlarınıza göre bir şeyler ilave ederseniz, şimdiye kadar çok böyle kardeşlerimizi gördük. İlave ettiler. Sonra bir yerde patlak verdi. Yanlışlar çıktı ortaya, mahcup oldular. Onun için sözlerimize dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala hangi tabirleri kullanıyorsa siz de onları kullanacaksınız.
hiçbirimizin kullandığı tabir Allah'ın emrettiğinden daha güzel olamaz. Bilmediğiniz bir açıdan mutlaka yanlış yaparsınız. Daha ileride ne söylediğimi çok iyi idrak edeceksiniz. Sakın kendinize güvenmeyin. Allah'a güvenin. Bizim kendimize güvenimiz sıfırdır. Ama Allah'a güvenimiz tamdır. O ne öğretirse onu söyleriz. Ve Allah-u Teala hepimizden aynı şeyleri söylememizi ister. Bize ulaşırsa biz mutlaka onu düzeltiriz. Ama ulaşmadığı da var ki, o zaman kardeşlerimiz kökleri denizin içinde olan ama denizin dibindeki toprağa oturmayan, boşlukta olan yosunlar gibidirler. Bunun tecrübesini yapan çok insan oldu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra birer birer ait oldukları yerlerden ayrıldılar. Arkasında nefsleri var. Onlara ben bunu bilirim dedirten zavallı nefsleri. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Burası Allah'ın üniversitesi. Bütün dünyaya hepiniz örnek olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse kafanızdan geçen, dilediğiniz gibi kelimeler kullanarak vücuda getirdiğiniz bir hüviyet oluşamaz. O sizin fikriniz. Sonra kullandığımız kelimelerin diğer ayetlerde geçen gerçek manasına ulaştığınız zaman mahcup olursunuz, pişman olursunuz. Ve nefsinizin ve iblisin sizi nasıl aldattığının farkına varırsınız. Ama sevgili kardeşlerim iş işten geçmiş olur. Onlar sizin hesaphanenize Allah-u Teala tarafından yazılır. Öyleyse Bakara Suresinin 18. ayeti kelimesinde Allah'ın kullandığı la yerciun kelimeleri harf-ı tarifle birlikte yerciun kelimesi onlar geriye dönmezler. Yani Allah'a Allah'tan gelmiş olan ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmazlar anlamında kullanılıyor. Öyleyse hepinizin üzerine 11 defa Allah-u Teala'nın farz kıldığı bir görevle karşı karşıyasınız. İşte 11 tane ayet-i kerime. Birinci ayet Zümer 54 Ve enü yübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kavleyen yetekmül azâbe sümme lâtun sürün. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu böylece Allah'a teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da nefsinizi de Allah'a teslim edin. Üç tane teslimi de gerçekleştirin diyor Allah-u Teala. Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor. Demek ki ruhunuzu Allah'a ulaştırmak birinci vazifemiz olarak verilmiş bize. Sonra ikinci ayet-i kerime Rum 31 Minevine ilehi ve ettikun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet Zariyat eline fefir ruh ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Dördüncü ayet İrci'i ila rabbiki. 528 Demin anlattığımız ayet-i kerime Rabbine geri dön. Yani Rabbinden geldin, o vücudun içindesin. Şimdi tekrar Rabbine geri dön. Vücut yaşama devam ederken Rabbine geri dön. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebi'yle men enabe ile kim bana ulaşmışsa yönelmişse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Ecir böylece
Allah Teala beşinci defa aynı oğludan bahsediyor. Altıncı ayet. Yunus suresinin 25. ayeti kerimesi. Allahu yedi darüsselamı yehti men yeşâ yüze sıratı müstakim. Allah teslim yurduna davet eder. Allah-u Teala burada darüsselam kullanıyor. Selam yurdu oluyor kelime manası itibariyle. Ama sevgili izleyenler, dinleyenler, selam kelimesi de, teslim kelimesi de, Müslüman kelimesi de, İslam kelimesi de, Müslim kelimesi de, hepsi sin kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ruhumuzun Allah'a ulaşıp ona teslim edilmesi söz konusu. Ve Allah-u Teala demin söylediğimiz Zümer 28, Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Rabbini, ruhunu Allah'a, Rabbine geri döndür diyor. Geri döndürerek ruhunu ona ulaştır ve böylece Allah'a teslim ol diyor. Demek ki ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusu. Nasıl? Rabbine geri dönerek. İşte burada da Rum suresinin, Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala selam yurdu olarak ifade etmiş. Ama muhtevaya baktığımız zaman Allah'a geri dönüşün kastedildiğini görüyoruz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Allah kimi oraya o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakimine ulaştırır. Enam 87 ve 88'e baktığımız zaman sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Allah diyor onların eşlerinden, çocuklarından, babalarından, akrabalarından seçer, sırat-ı müstakime ulaştırır. O sırat-ı müstakim ki Allah dilediklerinin ruhlarını bu yolla Allah'a ulaştırır diyor. Öyleyse burada Allah-u Teala selam yurdu adını veriyor ama aslında söz konusu kendi ruh, kendi zatı. Çünkü arkadan diyor ki kimi diyor o teslim yurduna, o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğu kesinleştiğine göre demek ki Allah-u Teala kendi zatına davet ediyor. Bu altıncı davet. Yedinci davet Müzemmil 8 ile geliyor sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah

8 oldu. 9. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَمْ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüksele ulaştırılmasını ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhu Allah'a ulaştırırlar. 9 oldu sevgili izleyenler ve dinleyenler. 10. ve 11. ayetler 3 yeminimizi bize nihat ediyor. Nefsimizin yemini, ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi. Maide 7. Allah-u Teala Elisi bir Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine bela cevabını alıyor. Evet sen bizim Rabbimizsin diyoruz hepimiz. Allah-u Teala onun üzerine diyor ki nefslere, ruhlara ve fizik vücutlara ey ruhlar, nefsler, fizik vücutlar diyor. Hepinize hitap ediyorum. Hepiniz dediniz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Ben diyor sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi emrediyorum diyor. Bütün nefsler temizleneceklerine dair bana yemin verecekler. Bütün ruhlar fizik vücutlara ölmeden evvel bana ulaşacaklarına dair bana misak verecekler. Bütün fizik vücutlar şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaklarına dair bana ahd verecekler. Ben soruyor sözlerimi işittiniz mi? Ruhlar, nefsler, fizik vücutlar hepsi birden cevap veriyor. Semina, işittik. Allah-u Teala diyor. Öyleyse emrime itaat edin. Bütün nefsler yemin veriyor. Bütün ruhlar misak veriyor. Bütün fizik vücutlar ahd veriyor. Ve Allah-u Teala ikrar etmeniz için istiyorum diyor. Dilinizle de söylemeniz için istiyorum diyor. Bana yemin, misak ve ahd verdiniz mi? Emrime itaat ettiniz mi diyor. Hepimiz diyoruz ki atana itaat ettik. İşte Maide 7'de Allah-u Teala o gün diyor işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de bütün bu yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdlerinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah-u Teala. Üç yeminimiz birden üzerimize farz. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ve bir ahdullahi efu öyleyse Allah ile olan ahdlerinizi yani yemininizle, misakinizle, ahdinizle yerine getirin. 11 defa Allah-u Teala yeminimizi, misakimizi, ahdimizi yerine getirmeyi 2 ayetiyle bunu istiyor. 9 tane ayetiyle de ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel mutlaka ulaştırmamızı istiyor. Öyleyse burada Allah-u Teala sağır olan, kör olan, dilsiz olan insanların Allah'a dönmelerinin mümkün olmadığını söylüyor. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için Allah-u Teala sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler diyor onlar. 19. ayet sevgili izleyenler ve dinleyenler Bakara suresinin diyor ki Allah-u Teala ev kesayibin mines semai fihi zulümatın ve radun ve berkun yeçkalune asabi ahun fi azanihim mines savvakı hazaran mev vallahu muhitun bil kafirin. Allah-u Teala Bakara suresinin bu 19. ayet-i kerimesinde diyor ki veya ikinci bir alternatif bir başka benzetme yapıyor Allah-u Teala veya onlar diyor gökten boşanan, aşağı doğru atmakta olan, içinde karanlıklar, zulümat, rahat, gök türlemesi ve berk, şimşekler bulunan bir kesayibin, bir rahmet, bir yağmur gibidir diyor. Bir yağmura tutulmuş gibidirler. Gökten şiddetle yağan, arasında karanlıkları barındıran, şimşekleri barındıran, gök yürüklerini barındıran bir yağmurun has safhada

0: hüküm ferma olduğu bir devre. Ondan sonra diyor ki Allah Teala, onlar diyor yıldırımların seslerinden ölüm korkusuyla parmaklarını diyor kulaklarına kapatırlar diyor. Parmaklarıyla kulaklarını kapatırlar diyor. Ölüm korkusuyla o yıldırımın, şimşeklerin seslerini, gök gürlemelerin seslerini duymamak için ölüm korkusuyla kulaklarına, parmaklarını kapatırlar diyor. Ve onların kafirler olduğunu Allah Teala burada bir defa daha vurguluyor. Allah kafirleri tamamen kuşatmıştır diyerek. Şimdi sevgili izleyenler, dinleyenler, bakınız burada Allah Teala'nın hükmüne. Kafirler için hükmünü veriyor. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların dalalette olduğunu söylüyor daha evvelki ayette. Şimdi burada da kafirlerin bir dizaynı var. Bunlar bir evvelki ayet-i kerimede sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler olarak tarif edilenler. Allah'a dönmezler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler olarak tarif edilenler. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsa onların Allah'a Teala kafir olduğunu dizayn ediyor. Yani küfür müessesesi mürşide ulaştığınız güne kadar devam ediyor ama doğuşunuzdan itibaren. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın buradaki işareti sağır, dilsiz ve kör olanlar kafirlerdir kuvvetinde oluyor. Öyleyse küfrün yok olduğu nokta kişinin sağır, dilsiz olduğu noktadan kurtulduğu yere doğru bir yakınlık kazanıyor. Biliyorsunuz ki ancak mürşidinize ulaştığınız zaman, devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği zaman Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah kalbinizin içine imanı yazacak. O zaman mümin olacaksınız. Ama böyle bir şey için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileme talebi nefsinizin kalbinde var olması lazım. Bu dilek yoksa sizde, o zaman devamlı olarak kafir olarak kalacaksınız demektir. Hiçbir zaman mümin olamazsınız. Öyleyse bu ayet-i kerimede, Bakara Suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün bu misalleri, yağmura tutulmalarını, karanlıkları, şimşekleri o kişilerin kafir olduğunun belirtisi olarak veriyor. Bütün kafirler karanlıktadırlar. Bütün kafirler kördürler, dinsizdirler, sağırdırlar. İrşad makamının söyledikleri onların bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar, sağırdırlar. Onun diliyle konuşamazlar. Onlara göre kafirlik müessesesi Allah'a inanmamak demek. Şeytanın bu konudaki yalanına inanmış zavallılar bunlar. Diyor ki şeytan, kim Allah'a inanmazsa o kafirdir, kim de inanırsa o mümindir. Oh ne âlâ memleket. Allah-u Teala müminleri mutlaka cennetine alacağına göre kişi diyor ki ben Allah'a inanıyorum ama vazifelerimi falan yapamadığıma göre, içki, kumar her şeyde var olduğuna göre Allah-u Teala beni cennetine almayacaktır. Tamam. Ama önce demek ki cehennemini alacak. Şöyle hafifçe kavurduktan sonra ondan sonra diyor beni cennetine alacak çünkü ben inanıyorum. Ayet var. Mümin suresinin 40 numaralı ayet-i kerimesi. Müminleri cenneti umadıran. Herkes de öyle söylüyor. İnananlar cennet müminlerdir. Ben müminim diyor adam. Samimiyetle inanıyor Allah-u Teala'ya ve bu yalanına şeytanın inanmış. Sevgili kardeşlerim, mümin olmak 7 tane kalp şartına, 7 tane inanç şartına, 3 tane de basım şartına vabestedir. Öyleyse bu ayet-i kerimede geçen kafirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sağır olanlar, kör olanlar, dilsiz olanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunlar fizik vücudun uzuvlarındaki hatalar değil, bunlar iç dünyanın muhtevası. Öyleyse sağırlar, dilsizler ve körler, onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala. 20. ayet-i kerime bu insanlar için biraz daha açıklama getiriyor. Allah-u Teala diyor ki يَكَاجُ الْبَرْكُ يَحْتَافُ اَبْسَارِهُ küllema edae lehum meşefihi ve iza ezleme aleyhim kamu ve lev şeallâhe lezehebe bi sem'ihim ve efsarihim innallâhe alâ külli şeyin kadîr. Çakan şimşek var ya diyor, o şimşek çekince onların gözleri kamaşır. Onlara Allah-u Teala'nın her ışık verişinde onlar yürürler. O ışıkla yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar diyor Allah-u Teala. Allah bileseydi onların duymalarını da görmelerini de giderirdi, yok ederdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bu insanlara baş gözü vermiş, görsünler diye. Onlar Allah'ın emrettiği şeyleri değil, sadece dünya hayatının gerektirdiklerini görebilecekler, görebiliyorlar. Böylece yetersiz bir dizayn içerisinde bir hataya yaşıyor insanlar. Allah-u Teala bir sonraki ayet-i kerimede, 21. ayet-i kerimede diyor ki, يَا اَيْهَا النَّاسُ بُدُ رَبِّكُمَ الَّذ۪ي حَلَكَاكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَا لَكُمْ تَتَّكُمْ. Ey insanlar! Sizi yaratan Allah'a kul olun. Ve sizden evvelkileri yaratan Allah'a kul olun. Böylece takva sahibi olursunuz diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala birinci takvadan bahsediyor. Takva meselesini dizayn ettiğimiz zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvadasınız. Başlangıç takvasındasınız. Üçüncü basamak. Mürşidinize ulaştınız. 14. basamak. Ön takvadasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. 22. basamak. 21. basamak. Takvadasınız. Burada o takvadan bahsediyor Allah-u Teala. Bu anda fizik vücudunuz Allah'a kul olmuştur. Ruhunuz Allah'a ulaşıp teslim olmuştur. Nefsiniz, şeytan nefsinizde %50'den daha fazla nuru biriktirmiştir iş dünyasında. 21. basamaktasınız. Burası 1. takva. Başlangıç takvası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada, ön takva mürşidinize ulaştığınız noktada oluşur. Takva ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız, teslim ettiğiniz zaman. Ekler takva fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 25. basamakta ve azim takva da 27. basamakta tahakkuk eder. Öyleyse burada Allah-u Teala sadece 3. kesimdeki takvayı, yani normal takvayı işaret ediyor. Başlangıç takvasını aşmış kişi, mürşidine ulaşmış, ön takvayı aşmış, ruhunu Allah'a ulaştırmış, takvaya ulaşmış. İşte burası o istikamette bir sonuca ulaştırıyor insanları. 5 adet takva standartının, takva adını verdiğimiz 3. kesimi bu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler, burada Allah-u Teala'nın dizaynında takva müessesesi ifade ediliyor. Bir insanın takva sahibi olması demek, gördünüz ki Allah'tan korkuyor diye takva sahibi değil kişi. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor diye başlangıç takvasının sahibi, mürşidine ulaşıp ona teslim oldu diye ön takvanın sahibi, ruhunu Allah'a teslim etti diye takva sahibi, fizik vücudunu Allah'a teslim etti diye ekber takva sahibi, nefsini Allah'a teslim etti diye azim takvanın sahibi, 28 basamağın 27'sine kadar bütün safhaları kaplayan bir kocaman yelpazeden, bir büyük bütün spektrumdan bahsediyorum size. Kur'an-ı Kerim spektrumu. Baştan sona kadar 28 basamağın hepsini ihata eden bir muhteva. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üniversitemizin 2. semestrinin tefsir, Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinin yeni bir tanesini daha burada tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin cebillahimine şerifine. Rabbil alemine rahmanı rahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne enamte aleyhim. Gâyum magdûbi aleyhim ve lehum dâlin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir derste daha bir aradayız. Hamdolsun ki Allah-u Teala Allah'ın üniversitesini açmayı nasip kıldı bize ve tasavvuf nedir, İslam nedir isimli ana dersimizin İslam ve Saadet isimli bölümünü bu akşam ya da oraya göre bu sabah sizlere sunmak istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kod numarası 1.1.1.17 İslam ve Saadet. Sevgili kardeşlerim, İslam eşittir saadet. Kim İslam'ı yaşarsa o kişi mutluluğu da yaşar. Allah'ın dizayn buyurduğu mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu adlı iki cephe oluşturur. Ve Allah bütün insanları sadece mutlu olmaları için yaratmış. Allah Teala madem ki Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor, mürşide ulaşmayı farz kılıyor, ruhun Allah'a ulaştırmasını farz kılıyor ve Kur'an-ı Kerim madem ki bunların hepsinin bir insanı mutlaka cennet saadetine ulaştıracağını biliyor, gösteriyor. Öyleyse Allah Teala bütün insanlardan cennet saadetine ulaşmalarını istiyor ki bunları farzlar arasına koymuş. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir, bir saadet reçetesidir ve bir saadet garantisidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim İslam'ın bütünüdür ve Kur'an-ı Kerim saadet konusunda bunları içeriyor. Öyleyse İslam da aynı şeyleri içeriyor. Bu açıdan bakıyoruz ve görüyoruz ki Allah-u Teala'nın da her şey en mükemmel statüde cereyan etmekte. Daha ötedeki devreye baktığımız zaman fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, nefsimizin Allah'a kul olması, nefsimizin Allah'a teslimi, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi dünya saadetini de bütün bizlere sağlıyor. Öyleyse cennet saadeti ve dünya saadeti mutluluğun iki ayrı kanadı. Zülcenahayn olmak, iki kanatlı olmak, cennet saadetinin de dünya saadetinin de sahibi olmak demek. Ve bunları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zaten farz kılmış üzerimize. Öyleyse mutlu olmak hepinizin hem hakkıdır hem vazifesidir. Bu saadete dikkatle bakın. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti mutlaka ulaşmanız lazım gelen iki tane ana hedeftir. Ve Allah-u Teala hepinizin üzerine madem ki ruhunuzun teslimini de fizik vücudunuzun teslimini de nefsinizin teslimini de farz kılmış, öyleyse hepinizin üzerine cennet saadeti de farzdır, dünya saadeti de farzdır. Allah Teala kainatta en çok insanı seviyor ve en çok sevdiği bu mahlukunun mutlaka saadete ulaşmasını biliyor. Öyleyse saadet hepiniz için geçerli. Bu saadeti yaşayın. Hepiniz için mutluluk Allah Teala'nın önünde bir muhteşem sonuç oluşturuyor. Mutluluk sonucu. Öyleyse 5 safhada oluşan İslam'ın daha birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek bütün insanları mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Cennet saadeti mutlaka elde edilir. Daha 3. basamakta. Dünya saadeti çok ileri safhalarda edilecektir. Ne zaman ruhumuzu Allah'a ulaştırırsak 21. basamakta dünya saadetinin ancak yarısına ehil olabiliriz. En sonunda da fizik vücudumuzu ve nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz standartta dünya saadeti de bizim olur. %100 sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şeyin en güzel standartlarda oluşması söz konusu. İşte Allah-u Teala'nın indinde insanların cennet saadetine ulaşması, Allah-u Teala'nın indinde insanların dünya saadetine ulaşması böyle bir dizaynı içeriyor. Mutluluk. Allah mutluluğu hedef olarak göstermiş bize. Hepimizin ulaşacağı yer bu olmalı. Saadet. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, işte Allah size mutluluğun reçetesini veriyor. Teslimleri gerçekleştirdiğiniz zaman mutlaka cennet saadetinde, dünya saadetinde sizin oluyor, zülcenahin oluyorsunuz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Ne diyor Allah Teala? Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse Allah'ın gösterdiği temel hedef bu. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi farz kılmış. Mürşidinize ulaşmayı farz kılmış. Ve Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi farz kılmış. Bunlar üç tane safa oluşturur. Birincisi 2. basamağı, ikincisi 2. 7 basamağı, üçüncüsü 3. 7 basamağı. Ve bu basamakların 21.sine kadar geçen süreç içerisinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetini elde eder. Salt Allah'a ulaşmayı dilediği için. Vel Asr suresi bu konuyu kesinleştirmiş. Diyor ki Allah Teala vel asr, asra zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âmelû, ama âmel olanlar hariç. Onlar hüsranda değildir. Hüsranda olanların durumu ne? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi hüsranda olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse ebediyen cehennemde kalacak olan hüsranda olanlar ne zaman hüsrandalar? Amini olmadıkları zaman, yani Allah'a ulaşmayı dilemedikleri zaman gidecekleri yer cehennem. Allah Teala kesinleştirmiş bunu. Ama kim amini olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin hüsranda olanlarla bir alakası yok. Onlar hariç diyor Allah Teala. Öyleyse daha üçüncü basamakta bir insan cennet saadetini elde edecektir. Allah Teala niçin Kur'an-ı Kerim'e bir saadet davetiyesi olarak, bir saadet reçetesi olarak, bir saadet garantisi olarak koymuş ortaya? Bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için. Niçin bir davetiye? Çünkü Allah Teala bütün insanların Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemelerini, mürşitlerine ulaşmalarını ve ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını üzerlerine farz kılmış. Öyleyse bu farzı gerçekleştirenler mutlaka Allah Teala'nın cennetine gireceğine göre Allah Teala bütün insanları davet ediyor farzları yerine getirmeye. Yani cennetine davet ediyor. Bir davetiye Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda bir garanti veriyor Allah Teala. Kim diyor Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse onu mutlaka cennetime alırım. Sadece bunu dilediği için. Ama diyor kim mürşidine de ulaşırsa iki sebepten dolayı daha cennetimi alırım diyor. Mümin oldukları için ve aynı zamanda dalaletten kurtulup hidayete adım attıkları için. Ama burada bir üçüncü sebebi daha devreye koymak mecbur etmeyiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü kim mürşidine ulaşırsa Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Günahların sevaba çevrilmesi o kişinin sıfır günahlı olmasıdır. Ve Allah Teala'nın koyduğu kanun açık ve kesin bir kanun. Kimin günahları affedersiniz, kimin sevapları günahlarından fazla olursa kıyamet günü o kişinin gideceği yer cehennem, cennettir. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından daha fazla olursa o kişinin gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse amene olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek sadece kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. mürşide ulaştığı zaman üç sebepten daha Allah'ın cennetine girecektir. Günahları sıfırlandığı, tamamen sevaplardan oluşan bir geçmişe sahip olduğu için, kalbine iman yazıldığı için mümin olduğu cihetle, aynı zamanda nefs tezkiyesine başladığı için mümin olduğu cihetle ve dalaletten kurtulup hidayete adım attığı cihetle bu kişi üç ayrı sebepten daha Allah'ın cennetine hak kazanıyor. O kadar mı? Hayır değil. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üç ayrı sebepten daha Allah'ın cennetine hak eder. Üç ayrı cepheden hidayete ermiştir. Bir, ruhunu Allah'a ulaştırdığı için hidayete ermiştir. İki, nefsini tezkiye ettiği için hidayete ermiştir. Üç, fizik vücudunu Allah'a kul ettiği için hidayete ermiştir. Öyleyse bu noktada kişi yedi tane ayrı sebepten dolayı Allah'ın cennetini mutlaka hak eder. Öyleyse Allah-u Teala garanti veriyor mu? Böylece kesin bir garanti veriyor. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı başardıysa o kişi Kur'an-ı Kerim'imize göre yedi ayrı sebepten dolayı mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. İşte size Allah'ın mutluluk garantisi. Cennet garantisi. Allah-u Teala garanti ediyor cennetinizi. Öyleyse ne gördük Kur'an-ı Kerim? Bir mutluluk davetiyesi. Ne gördük Kur'an-ı Kerim? Bir mutluluk garantisi. Bir özelliği daha var Kur'an-ı Kerim'in, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet reçetesidir. Yani ne yapacağız, nasıl yapacağız da Allah'ın mutluluğuna ulaşacağız. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra mürşidimize ulaşacağız. Sonra zikir yapacağız ve nefs tezkiyesi adı verilen bir olayı gerçekleştireceğiz. Böylece nefsimizi tezkiye edecek, Allah'a ezelde nefsimizin verdiği yemini yerine getireceğiz. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği misaki yerine getireceğiz. Sonra da fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Böylece Allah'a ezelde verdiğimiz misakimizi yerine getirdikten sonra ahdimizi de yerine getirmiş olacağız. Öyleyse bunu nasıl yapacağız? Zikirle gerçekleştireceğiz. Evvela nefse emmareye ulaşacağız. Ruhumuz bilinci gökyüzüne ulaşacak. Allah'ın zikriyle. Sonra nefs-i levhaneye ulaşacağız. Sonra mülkime, mutmainine, radiye, maddiye, tezkiye kademelerini birer birer aşacağız. Evvelce Allah ile olan ilişkilerimizde en güzele ulaşmak mümkün olacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, işte Allah-u Teala reçeteyi veriyor bize. Mutlaka zikir yapmak mecburiyetindeyiz. Sizin mutluluğunuz için önemli olan ne varsa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepsini iblis devreden çıkarmayı başarmış. 14 asırda insanların cennet saadetine ulaşmasını temin edecek bütün temel faktörler Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde insanların tatbikatında devre dışı kalmış. Böylece insanın bu davranış biçimlerine itilmesiyle İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis. İslam'ı bitkisel hayata atmış. İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzlar kaybolduğu için. Ne kaybolmuş? Allah'a ulaşmayı dilemek kaybolmuş. Ne kaybolmuş? Mürşide ulaşmak kaybolmuş. Ne kaybolmuş? Ruhun Allah'a ölmeden ulaştırılması kaybolmuş. Ne kaybolmuş? Bunları gerçekleştirmekte temel umde olan zikir kaybolmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zikir, Kur'an-ı Kerim'de farz kılındığı halde kaybolmuş. Zikir farz mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi diyor ki وَاسْفِرِ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَ لِلَيْهِ تَبْتِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş demek ki Allah-u Teala zikri farz kılmış. Çok zikri farz kılmış. Yani günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Diyor ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminüskürü zikren kesira. Ya eyyühellezine aminüskür yeskürallâhe zikren kesira. Allah'ı çok zikredin ey amini olanlar diyor. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ı çok zikredin. Yani dinin yarısından daha çok zikredin. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Feşkürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. İşte zikir, çok zikir, daimi zikir. Hepsi üzerimize farz. Aradan sadece 14 asır geçmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve ne zikir farz, ne çok zikir farz, ne daimi zikir farz. Hepsini birden iblis ortadan kaldırmayı başarmış. Bunu başardığı zaman insanların nefs tezkiyesi yapması mümkün değil. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırması mümkün değil. İnsanların fizik vücutlarını Allah'a kul etmesi mümkün değil. Allah'a verdikleri ne yemini ne misaki ne de ahdi gerçekleştirmeleri mümkün değil. Öyleyse nereye bakıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Üç yeminimize nefsimiz Allah'a tezkiye olmak konusunda yemin vermiş. İşte Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Küllü nefsin bimâ kesebet rehînetün illâ ashabel yemin fî cennât. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin sebebiyle. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne tarz bir yemin? Şehir suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kat eflaha en zekâha. Ant olsun ki onlar felah ererler. Nefslerini tezkiye edenler. Demek ki nefsimizin Allah'a verdiği yemin tezkiye olmak konusunda ve bu tezkiyeyi gerçekleştirdiğimiz zaman hidayete eriyoruz. İşte Allah Teala Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Yani nefsinizi tezkiye etmekle mükellefsiniz. Üzerinize borçtur bu diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki siz hidayete adım attığınız zaman, hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Ayet-i kerime nasıl bir hidayetten bahsediyor? Nefslerini tezkiye etmek suretiyle insanların hidayete ermeleri. İşte bu nefs tezkiyesi açısından hidayet, Allah'a verdiğimiz nefsimizin yeminini gerçekleştirmek. Ruhumuzun Allah'a ulaşması da ayrı bir hidayet çeşidi. Ruhumuzun Allah'a ulaşması. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepimiz için söz konusu olan şey, fizik gücünün Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmek. Allah-u Teala, Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diyor. Onlar, Allah'a verdikleri ahdlerini gerçekleştirirler. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bir ahdullahi efu buyuruyor. Allah'a verdiğiniz ahdi, fizik gücünüzün ahdini gerçekleştirin. Öyleyse nasıl bir şey bu ahd? Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerine baktığımız zaman ahdin mahiyetini hemen görüyoruz. Allah Teala buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane İnnehu leküm adüvün mübin ve eyni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepimizden, hepimizin fizik vücutlarından şeytana kul olmayacaksınız, bana kul olacaksınız diye ahd almış. İşte bu ahdi gerçekleştirmek fizik vücudumuzun üzerine vazife. O zaman ne olur? Hidayete ereriz. İşte Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resuller beyaz ederiz. Vazifeli kılarız. O kavimlerde, o ümmetlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani Resullerine tabi oldular. Hidayete erdiler, şeytana kul olmaktan kurtuldular. Bir kısmının üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtarmak, insanların kurtulması, hidayete ermek anlamına kullanılıyor. Ne gördük sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsimizin tezkiye olması, Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesine göre hidayete ermek. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesine göre hidayete ermek. Ya ruhumuzun Allah'a ulaşması, o da hidayete ermek. İşte Ali İmran 73. Allah Teala buyuruyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak ve işte o el-hüda, hidayettir. Öyleyse görünüyor ki ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet. Allah'a bu konuda ne vermişiz? Misak vermişiz. Rad 20 ve 21 Allah Teala şöyle buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunen misak. Onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirdiler. Ve özellikle misaklarını bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse Allah'a verdiğimiz misakta ruhumuzun Allah'a ulaştırılması kesin bir hüviyette yer alıyor. İşte ruhumuzun Allah'a ulaştırıldığı noktada biz bu açıdan üç sebepten, üç ayrı hidayetten daha Allah'ın cennet saadetine ehil oluruz. Allah-u Teala yeminlerini, misaklarını ve ahitlerini yerine getirenlerin mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağını kesinleştirmiş. Fecr suresinin 27, 28, 29, 34 ayeti kerimesinde. Diyor ki ya eyyetehün nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Allah Teala buyuruyor ki ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani ey nefs diyor Allah Teala, bana verdiğin yemini gerçekleştir. Tezkiye ol. Hidayete er. Sonra ruhumuza hitap ediyor. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Yani ey ruh, bana verdiğin misaki gerçekleştir. Bana fizik vücudun hayattayken ulaş. Geri dön. Sonra nefsimize fizik vücudunu sesleniyor. Etkuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman, o zaman bana verdiğin yemini ve misaki gerçekleştirmiş olursun. Sen de bana şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma konusunda ahd vermiştin. Nefsin yeminini yerine getirdiği için, hidayete erdiği için, ruhun misakini yerine getirip hidayete erdiği için, sen de benim kullarımın arasına girmeyi ve hidayete ermeyi hak ettin. Hidayete erdim. Hadi şimdi hidayete ermiş olan bütün fizik vücutlar gibi kullarımın arasına sen de gir. Ve sonuç vetfuli cenneti 40. ayet-i kerime, 30. ayet-i kerime ve cennetime gir. Öyleyse kim Allah'a verdiği misakini yerine getirirse, ruhunun yeminini yerine getirir, ruhunun misakini yerine getirirse, nefsinin yeminini yerine getirirse, fizik vücudunun ahdini yerine getirirse, yani insanlardan her kim hidayete ererse, nefs açısından, ruh açısından, fizik vücut açısından onların hepsinin bileceği yer Allah'ın mutlaka cennetidir diyor Allah-u Teala. Öyleyse aynı şeyi başka bir yerde söylemiş mi Allah-u Teala? Evet. Ali İmran Suresi 76 ve 77. ayetler. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a verdiği ahdi ve misaki gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Ama kim gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Ali İmran 15, takva sahiplerinin gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Ali İmran 198, takva sahipleri Allah'ın cennetlerine girer. Kaf 31, takva sahipleri Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bir dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın cenneti bizler için hazır. Yeter ki hidayete erelim. Ne gördük? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi bunu dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Ruhunu Allah'a ulaştırmak için mürşidine ulaşan kişi, onun önünde diz çöküp tövbe ettiği andan itibaren üç sebepten daha cenneti hak ediyor. Kalbine iman yazılı cihetle mümin olduğu için aynı kişi dalaletten kurtulup hidayete adım attığı için, aynı kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirdiği için ve ne zaman bu kişi nefsini tezkiye edip ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa, fizik vücudunu Allah'a kul ederse, bu noktada da bu kişi için söz konusu olan şey üç ayrı hidayete ermek, üç ayrı sebepten daha Allah'ın cennetini hak etmek. Öyleyse gördüğünüz ki cennet mutluluğu daha ikinci basamakta elde edilen bir şey ama yedinci basamakta bu kesinleşiyor. 14. basamakta üç sebepten daha kişi cennete gidiyor. 21. basamakta üç sebepten daha bu kişi cennete gidiyor. Ve neticede cennete giren kişi tam 7 asli sebebe dayalı olarak Allah'ın cennetine mutlaka giriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler, görülüyor ki mutlulukla Allah'ın merdivenleri birbirine paralel bir seyir takip ediyor. Cennet saadeti hemen elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti hemen elde edilmez. Ağır ağır, parça parça, derece derece elde edilir. Ve ne kadar edilirse o kadarı yaşanır. En başta insanlar korkunç bir mutsuzluk içinde ama neticede mutlak saadete ulaşıyorlar. Ve ruhumuzun, fizik vücudumuzun ve nefsimizin ahdini, misakini ve yeminini yerine getirdiğimiz zaman hepimiz için cennet saadeti kesinlikle kazanılmıştır. 7 sebepten dolayı Ama dünya saadetinin henüz yarısına ulaşmıştırlar. Neden öyle? Çünkü nefsimizin kalbinde hala yarı yarıya afetler var. Başlangıçta neden insanlar mutsuz? Nefslerinin kalbi tamamen afetlerle dolu ve aklın ve ruhun taleplerini hiçe sayıyor. Nefs ve akıl nefsani ortamda şuura ulaştığı için nefsin taleplerinin yerine getirmesi lazım gelen talepler olduğunu kabul ediyor. Ve böylece nefsin bütün negatif taleplerini yeşil ışık yakan aklımız bizi çeşitli günahlara ulaştırıyor. Nefsimizin talepleri gereğince, şeytanın talepleri gereğince. Bu sebeple mutsuzuz. İşte yeminlerimizin, bilseklerimizin, ahitlerimizin yerine geldiği 21. basamakta yarım dünya saadetine sahibiz. Dünya saadetinin sadece yarısı bizim için geçerli. Bu noktadan itibaren sevgili izleyenler ve dinleyenler velayet kademeleri başlar. Velayetin birinci makamı Allah'a ulaşan ruhumuzun 21. basamakta ulaşır. Allah'ın zatında yok olması, ifna olması işlemidir. Bu sebeple evliya olduğumuz bu noktada Allah'ın evliyasından biri, bir veli olduğumuz bu noktada, veliyullah olduğumuz bu noktada ruhumuz Allah'ın zatında ifna olmuştur, kaybolmuştur, yok olmuştur. İşte böyle bir yok oluş dizaynı içindeyiz. Bu sebeple bu makama yok olma makamı, kaybolma makamı, ifna olma makamı deniyor. Makamın adı ifna olma anlamına fena makamı. Bu makamda olanlara fena fillah diyor. Allah'ın zatında ifna olmuş olan, yok olmuş olan insan ruhlarına izafeten bu söz söylemiyor. Nefsimizin kalbinde ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktada %51 nur birikimi sağlanıyor. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Bu sebepten fizik vücudumuz Allah'a kul olmak konusunda sıfırdan yolun yarısını aşmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmanın da yarısını aşmıştır. Nefsimiz tezkiye olmuştur. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse velayetin birinci makamında Allah Teala ne diyor? Diyor ki Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Çünkü nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Bu sebeple nefsinin yeminini gerçekleştirmek üzere kişi tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a geri döner diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin sonunda geri dönen bir nefs, nefs tezkiyesinin sonunda geri dönen bir ruh Allah'a ulaşır ve kişi Allah'ın evliyası olur. Allah'ın zatında ruh kaybolduğu için, ifna olduğu için. Öyleyse ayet-i kerime çok açık bir şekilde bir insanın fena makamına gelmesinin, ruhunun Allah'a ulaşmasının, Allah'ın zatının o kişinin ruhuna meap olmasının, sığınak olmasının o kişiye kazandırdığı bir haktan bahsediyor. Velayet. Tezkiye tamamlanmış, kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte velayetin birinci makamına böyle ulaşılır. Ve %51 nurdan ulaşılan bu makam %61'e kadar ruh nurunu arttıracaktır zikirlerle. %61 zikirde kişi yeni bir makamın sahibi olacaktır. Bu makamın adı Mekka makamı. Allah Teala o kişinin ruhuna bir taht hediye edecektir indi ilahide. Boşlukta bulunan tahtlardan bir tanesini. Öyleyse bu tahtın hediyesiyle kişi artık bir altın tahtın sahibi olacaktır. Orada baki olacağı için Allah Teala bu makama beka makamı diyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, burası velayetin ikinci makamı. %61 ile başlayan nurlar %71'e kadar burada ulaşır. Ve bir insan ne zaman günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikrederse %71'in ötesindeki nurlar o kişiye gelmeye başlar. İşte Allah-u Teala negatif zühtten bahsediyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Yusuf'un kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu az bir fiyatta birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'a değer vermediklerine, ona karşı zahit olduklarını söylüyor Allah Teala. Ne zaman bir insan her gün günün yarısından daha fazla zikrederse zikirsizliğe karşı zahit olduğunu Allah'a ispat eder. Bu kişi züht makamının sahibi olur. %71 ile başladığı bir olayı %81'e kadar ulaştırır züht makamı. Züht makamının sonu fizik vücudun teslimidir. Ne zaman fizik vücut teslim olur? Ne zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücut söz konusu olursa. İşte ne zaman fizik vücudumuz bunu yaparsa, fizik vücudumuzun %100 Allah'ın emirlerine itaat ettiği, %100 yasaklarını asla işlemediği bir ortamda fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehulillahi ve hüve muslimun." O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muslimlerden olmuştur. Fizik vücudu daha ahsen olan kim vardır dinde diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu makam. Ama hala nefsimizin kalbinde %9 karanlık duruyor. Buna rağmen fizik vücudumuz o afetlerin negatif direnmelerini hiçe sayıyor, sıfır olarak kabul ediyor ve böyle bir dizaynın içinde. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası fizik vücudun teslimi makamı, ikinci teslim. Bildiğiniz gibi İslam üç teslimden oluşuyor. Birincisi 21. basamakta Allah'a ulaşılır. 22. basamakta velayetin ilk basamağında Allah'a teslim gerçekleşir, ruhun teslimi. 25. basamakta fizik vücudun teslimi yer alır ve 27. basamakta da nefsin teslimi. Nefs nasıl teslim olur Allah-u Teala'ya? Fizik vücudumuzun tesliminden sonra daimi zikre ulaşırız ve ulul elbab oluruz. Allah Teala ulul elbab için şöyle söylüyor: "Li ulul elbab yezkurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulul elbablar kullarımız için diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bu noktadan itibaren daimi zikre ulaştığımız an ulul elbabımız. Hikmet sahibiyiz. Burada nefsimizde hiç afet kalmadığı için, nefsimiz de ruhumuz da Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat edeceği için, nefsimiz de ruhumuz da Allah'ın bütün yasaklarını asla kabul etmeyeceği için, işlemeyeceği için, burada her yaptığımız davranış biçiminin arkasından mutlaka derecat kazanan birisi oluruz. Yani hayrın sahibi oluruz. Burada daimi zikrin sahibiyiz. Onun için tezekkür ehliyiz. Burada hikmetin sahibi olur kişi ve Kur'an-ı Kerim'e baktığı zaman ayetler arasında iki illiyet rabıtasını kesinlikle tespit etmiş birisidir. hangi ayete bakarsa baksın, o ayetin 28 basamaktan hangisine tekabül ettiğini hemen ortaya çıkarır. Bu hüküm sahibi olmak demektir. İşte Ulu'l-Elbab makamındaki kişi bir hüküm sahibidir, iki tezekkür sahibidir, üç hayır sahibidir. Ve böylece kişi bu üç tane faktörün sahibi olmasıyla aslında kalp gözü açıldığı cihetle, kalp kulağı da açıldığı cihetle Allah'ın söylediklerini işitebilen, gösterdiklerini görebilen bir hüviyettedir. Öyleyse burası bir dizaynı içeriyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hikmet makamı. Burada Allah'ın ayetlerine yeni bir yakin kademesine ulaşılır. Bu noktaya kadar kişi ilmen yakindedir. Bu noktadan itibaren aynen yakinde olur. Ve hikmetin birinci makamı olan Ulu'l-Elbab aynen yakinin sahibi kılar bizi. Ve aynen yakinin bir üst kademesi ihlas makamıdır. Hikmetin ikinci ve son zamanı ifade eder. Ve Ulu'l-Elbab makamında kalp gözü açılan kişiye Allah Teala sadece zemin katı gösterir. Bir kişi zemin katının ötesini görmedikçe o kişi Ulu'l-Elbab makamındadır. Ne zaman göğün birinci katını görürse Ulu'l-Elbab makamından ihlas makamına geçmiştir. Ta göğün bütün yedi katını sitet-i müntaha kadar gördüğü süreç içerisinde o kişi ihlas makamındadır. Ne zaman yedinci katın yedinci alemi olan indi ilahide Allah-u Teala o kişiye sitet-i müntaha'yı gösterirse bu ihlas makamının sonudur. Salah makamına geçiş noktasıdır. Kim bunu görmüşse Allah-u Teala kime sitet-i müntaha'yı göstermişse yedinci katın yedinci ve son aleminin en üst noktasını o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. İşte o kişi bu noktada ihlas makamının sahibi olur. Affedersin, salah makamının sahibi olur. Başının üzerinde de salah nuru derhal oluşur. Bu nokta o kişi için bir hedef tayini yapar. Kişi burada bir muhteşem olgunun sahibidir. Burada salah makamının sahibi olan kişi tövbe-i nasuh'a davet edildikten sonra bu makamın sahibi olur. Ve bu makam 7 tane kademeden oluşur. 6 kademe herkese açıktır. 7. kademe devrin imamına aittir. İlk 4 kademe kişiyi Allah'a kul olmanın seviyelerinde dolaştırır. 1. kademe, 2. kademe, 3. kademe, 4. kademe, 4 kademede kişi kulluğun sonuna ulaşır. Kulluğu başından alırsak sevgili izleyenler ve dinleyenler, kişi 1. kulluğa ruhunu Allah'a teslim ettiği noktada 22. basamakta ulaşır. 2. kulluğa fizik gücünü Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamakta olur, ulaşır. Bu ekber kulluktur. 3. kulluğa nefsini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği ihlas makamında ulaşır. Bu azim kulluktur. Bu noktadan itibaren azim kulluğun 4 tane üst kademesi söz konusu olur. Ve fevzi azimin sahibi olan bu kişi 4 kademede daha üst seviyede fevzül azimlerin sahibi olacaktır. Ve kim salah makamının bu 4 kademesinin 4.sine ulaşırsa o kişiye kulluk yetmez. O kişi Allah için yaptıklarının yetersiz olduğuna kesin şekilde inanır ve Allah-u Teala'dan kulluğunu sona erdirmesini, Allah'a köle olmak dilediğini bilirtir. Kalbinden geçen Allah'a yapılan bu talebi Allah-u Teala mutlaka işitir, bilir ve görür. ve kulunun talebini kabul eder.

saniye ne yapması gerektiğini ona bildirir. İşte burası velayetin, salah makamının bütün insanların ulaşabileceği son kademesidir. İradenin refedilmesi kademesi. Bu noktadan sonrası sadece devrin imamına aittir. Orada tasarruf meselesi söz konusudur. Allah'ın söylediklerini söyler kişi, söylettiklerini söyler. Allah'ın yaptırdıklarını yapar. Öyleyse böyle bir dizaynda her şeyin en güzeline ulaşmak söz konusu. İşte burası sonsuz mutluluğun bulunduğu yerdir sevgili izleyenler. Salah makamının bütün kademeleri sonsuz mutluluğu yaşarlar. Mutlunun sonsuz mutluluğun tabiatıyla en üst noktası Allah'a köle olunduğu noktadadır. Sonsuz suriyet oradadır. Kainatın her zerresi, her noktası o kişinin kalp gözüne açıktır. Ve her yer onun için görülür. Onun için vasıl olan özellikler taşır. Sevgili izleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler, burası dünya saadetinin bütün boyutlarıyla elde edildiği yerdir. Nedir dünya saadeti? Dünya saadeti üç ayrı cephede mutlaka yaşanması lazım gelen bir vetiridir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki. Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Üç. Bu birinci kesim. İkinci kesimde bu mutluluğun devamlılığı şart. Kesintisiz bir saadet halini yaşamak durumundasınız. Ancak o zaman mutluluk tahakkuk eder. Mutluluk asıl açıdan kavganın bitmesi halidir. Kişinin iç dünyasındaki kavganın bitmesi halidir nefsiyle ruhu arasında. Kişinin dış dünyasında başka insanlarla kavgasının bitmesi halidir. Dikkat edin bu olayı yaşayan cephesinden geçerli sadece. Başka insanların kinleri, hırsları, öfkeleri o kişiye karşı hep devam edecektir. Ama bu onu ilgilendirmez. O hiç kimseye kin duymaz. Hiç kimseye öfkelenmez. Başkalarının mutsuzluğunu asla dilemez. Ve her halükarda o Allah ile muhteşem bir ilişkinin içindedir. O kişi çevresiyle kavgasını bitirmiş olan bir insandır. O kavga onun için geçerli değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde muhteşem bir sulh ve sükun hakimdir. Demek ki iç dünyamızda mutlu olacağız, sulh ve sükuna kavuşacağız. Bu devamlılık arz edecek. Dış dünyamızda başka insanlarla ilişkilerimizde huzur içine gireceğiz. Kavgamızı bitireceğiz. Ve sulh ve sükuna ulaşacağız. Ve devamlı bir mutluluk olacak. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın emirlerine karşı ve yasaklarına karşı kavgamızı bitireceğiz. Sulh ve sükuna kavuşacağız. Ve devamlı olacak. İşte bu dünya saadetinin bütünüdür. Öyleyse daha yakından bakalım. Mercekleri ayarlayalım. Odak noktasına mutluluğu getirelim. İç dünyamızda neden başlangıçta mutsuzuz? Çünkü nefsimizde %100 afetler var. Afetler Allah'ın bütün emirlerini zaten yerine getirmek istemeyen, Allah neyi yasak ediyorsa onları da mutlaka yapmak isteyen bir özellikle yaratılırlar. Bütün afetler bu istikamette yaratılmışlardır. Yetmez, kendi dileklerinin bu olmasının ötesinde şeytanın tesirine devamlı açıktırlar. Şeytan onlara verdiği telkinlerle daha çok azdırır. Allah'ın bütün emirlerine
itaatsizliği

emirleri yerine getirmemeyi emreder. Yasak ettiği bütün fiillerinde işlenmesini emreder. İşte böylece nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işleyen, işlemek isteyen bir talebin sahibidir. Akıl da eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, yasak ettiği fiillerin işlenmekte olduğu bir ortamda şuurlanmışsa, nefsin bütün taleplerini uygun görecek, onların yapılmasına yeşil ışık yakacaktır. Onlar yapıldıkça kişi huzursuz olacak. Huzursuzluğu birçok istikamette birden yaşayacaktır. Bütün aksiyonların arkasından bu kişi huzursuzluk duyar, mutsuzluk duyar. Hem ruhu nefsini azap eder, hem de Allah-u Teala o kişiyi azap eder. Her davranış biçiminin arkasından, her fiilinin arkasından. Diğer taraftan, o kişinin nefsi Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek ister. O kişinin ruhu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Bu sebepten hem emirler cephesinde nefse ruh arasında devamlı bir kavga vardır, kesintisiz bir kavga. Hem de nehiler cephesinden ruhla nefs arasında devamlı bir kavga vardır. İşte bu kavganın devam ettiği sürece kişi iç dünyasında savaş olduğu için huzursuzdur. Nerede savaş varsa orada kaos vardır, kavga vardır, huzursuzluk vardır. Kişi devamlı bir iç huzursuzluğu yaşar, içindeki kavga sebebiyle. Ayrıca her fiilinden sonra devamlı huzursuzluğu yaşayacaktır. Çünkü ya Allah'ın bir emrini çiğnemiştir ya da yasak ettiği bir fiili işleyerek Allah'ın yasaklarını çiğnemiştir. Öyleyse başlangıçtaki durum bu. Herkes mutsuz. İş dünyasında herkes mutsuz. Ama kim daimi zikre ulaşırsa, Allah'a iş tesliminde gerçekleştirirse, İslam olmak şerefine ererse, o kişi iş dünyasında mutlak bir saadete ulaşır. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş, yerlerini ruhun hasletlerine terk etmişlerdir. Nefs, ruhun bütün hüviyetini benimsemiştir, kendine mal etmiştir. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik kazanacaktır kişinin iç dünyası. Ve de bir özellik sebebiyle o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektir. Bütün aksiyonlarının arkasından devamlı derecat kazanan hayır sahibi birisi olacaktır. Ve bu sebeple her davranışı Allah'ın bir emrini yerine getirmek veya yasak ettiği bir fiili işlememek şeklinde tecelli edeceğinden, her olayın sonunda mutlaka Allah da ruhu da ona ferahlık verecek, huzur verecektir. Diğer taraftan nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erecek. Kişi böyle bir huzursuzluğu bir daha hiç yaşamayacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaşan bir kişi iç dünyasında sonsuz bir mutluluğu yakalar, bir daha da kaybetmesi söz konusu değildir. Allah'a bu sebeple sonsuz şükürler, hamdler içerisindedir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ikinci cepheye bakalım, dış ilişkilerimiz. Bir insan nefse emanedeyken nefsindeki afetlerin hakimiyeti tahtında devamlı huzursuzdur. Çünkü başka insanlara zulmetmektedir. Yanlış davranışlarda bulunmakta, onları sıkıntıya sokmaktadır, onlara zarar vermektedir. Ve onlara zulmettiği için devamlı Allah-u Teala ona manevi azap verir. Ruhu da nefse manevi azap verir. Kişi huzursuzdur. Yeter mi? Yetmez. Bu kendilerine huzursuzluk verilen, zulmedilen insanlar intikam almayı planlarlar. Fırsatını buldular mı intikamlarını alırlar. İntikam aldıkları zaman onlara zulüm yapan kişi ikinci defa huzursuz olacaktır. Çünkü onların aldığı intikam hiç hoşuna gitmez. Bundan sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. İkinci defa huzursuz kişi. Gene yetmez. Mutlaka bu kişi de onlardan intikam almak isteyecektir. İntikamını gerçekleştirmeye çalışacaktır. Başardığı zaman
her intikam bir günaha, yeniden günaha girmek olduğu için yeniden huzursuz olacaktır kişi. Üçüncü defa huzursuz. Ve aksini düşünelim. Karşındaki kişi çok güçlü, intikamını alamıyor kişi. İntikamını alamadığı için şuur altı birikimi oluşur. Stres oluşur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu sefer de kişi stres sebebiyle huzursuzdur. İntikam alsa da huzursuzdur, alamasa da huzursuzdur. Öyleyse hep huzursuz kişi, sıkıntılı, mutsuz bir insanla karşı karşıyayız. Ama bu kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsindeki bütün afetler yok olacağı için hiç kimseye zulmetmez. Bu sebeple zulmeden bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir zaman yaşamayacaktır. Ondan hiçbir zaman intikam alınmaz. Kendisine intikam alınan kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir zaman yaşamayacaktır. O kimseden intikam almaz. Başkalarından intikam alan ve bu sebeple huzursuz olan kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir zaman yaşamayacaktır. Stres oluşmasında böyle bir insanda hiçbir şekilde mümkün değildir. Sonsuz bir mutluluk içinde yaşantısını devam ettirir dış aleminde. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Allah ile olan ilişkilerinde bu kişi başlangıçta Allah'ın verdiği emirleri hiçe sayıyor ve bu sebeple huzursuz. Allah-u Teala da ruhu da azap veriyor nefsine. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Bu sebepten huzursuz. Ama bu noktada Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik kazanıyor kişi. Dolayısıyla ne emirler cephesinde, ne de nehiler cephesinde kişinin huzursuz olmasını icap edecek bir olay asla yaşanmıyor. İşte bu sebeple devamlı bir huzur, mutluluk hali, Allah'ın emirlerini yerine getirmemesi konusundaki kavganın bitmesi söz konusu. Kişi iç aleminde kavgasını bitirmiş, nefsiyle ruh arasında sonsuz bir saadet ulaşmış. Dış aleminde başka insanlarla kavgasını bitirmiş, sonsuz bir mutluluğa ulaşmış. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'a karşı gelen sistemlerle kavgasını bitirmiş, sonsuz bir sülh ve sükûne ulaşmış. Kesintisiz bir saadeti iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de yaşıyor. Ne zaman yaşıyor? İslam olduğu zaman sevgili izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler. Ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman. Hepinizin ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim ederek sonsuz bir mutluluk haline ulaşmanızı, cennet saadetinin de dünya saadetinin de bütünüyle sizlerin olmasını, Zülcenahayn olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Yok. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Muhakkak ki Allah-u Teala her şeyin en güzelini yapar. Her yaptığı bizleri sadece mutlu etmeye yöneliktir. Her şey en güzel standartlarda vücut bulmuş. Eğer olaylar bizi mutlu kılamıyorsa arkasında sakın başkalarını aramayalım. Bu olayların arkasında, mutsuzluğun arkasında sadece biz varız. Yani daha açık bir ifadeyle nefsimiz ve şeytan, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Birdenbire biz kayboldu, şeytan da nefs geldi. Sanki nefs bizim bir parçamız değilmiş gibi insanlar düşünürler. O da her türlü yanlışlıkları yaparlar. Arkasında nefslerinin afetleri var. Arkasında o afetlere tesir eden iblis var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şeyin en güzel ulaşması mümkün müdür? Evet, bu üçgenden çıkarsanız eğer, yani nefsinizin, şeytanın ve istediğiniz negatif faktörlerin, yani seyyiatin devreye girdiği, üç kenarında bunların teşkil ettiği bir üçgen, mutluluk üçgenidir. Ama eğer Allah'la beraber olursanız, ruhunuzun hastalığıyla beraber olursanız, işlediğiniz fiilinde de hayırdır. Hasenattır. Ve sevaptır. Öyleyse bütün bu güzellikleri işlemek, hayatın doyumlu zevklerine ulaşmak istemez misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Öyleyse şunu söylüyoruz, Allah size bunu garanti ediyor. Kim mutlu olmak istiyorsa Allah o kişinin mutluluğunu garanti eder. Allah Teala'nın Kur'an'daki kaidelerine riayet etmek kaydıyla. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ne diyor Allah Teala? Mürşidinize ulaşacaksınız diyor. Ne diyor Allah Teala? Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ne diyor Allah Teala? Fizik vücudunuzu da. Ne diyor? Nefsinizi de. Tamam sevgili izleyenler, bitti. Beş cümleyle mutluluğunuz tamamlandı. Allah'a ulaşmayı dinlemek, bir, mürşide ulaşmak, iki, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, üç, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, dört, nefsinizi Allah'a teslim etmek, beş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunların ilk üçü cennet saadetini elde etmeniz için kesin sonuçlara sizi ulaştıracak olan işaretlerdir. Sonuç kesindir, Allah Teala garanti ediyor. Diğer ikisi de fizik vücudunuzu yani beçinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman mutluluğun büyük kısmını yaşarsınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman geri kalan kesimini yaşarsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu muhteva üzerinden hareket edeceğiz. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda olaylar dizisine baktığımız zaman mutluluğun hazır olduğunu görürüz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey bir tek dileğinizle başlar. Hani gemiyle yapacağınız bir yolculuk nasıl geminin içine binmenizle başlarsa, Allah'a yapacağınız yolculuk,
Allah'ın size vereceği sonsuz mutluluk da aynı standartlarda başlar. Allah'a ulaşmayı bileceksiniz ve her şey başlayacak. Ondan sonra her şeyi ayrı bir dizayn içerisinde oluşturmak söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş. Bu dizayna dikkatle bakın. Bir tarafta Allah var, sizi yaratan Allah. Bir tarafta Allah var, sizi çok seven Allah. Bir tarafta Allah var, sizi ne kadar çok seven, sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bir Allah. Üzerinize titreyen bir Allah. Sizi severek yaratan, sevdiği için yaratan bir Allah. Sizden sadece sizin mutluluğunuzu isteyen bir Allah. İşte insanlar mutsuzsa, Allah'ın söylediklerini bir tarafa bırakıpsa, kendi akıllarındakileri ortaya koyan, onların emri altında olan insanlar. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, olaya dikkatle bakın. Şu insanlara dikkatle bakın çevrenizdeki. Herkesin mutsuz olduğunu görüyorsunuz. Asık suratlı insanlar, birbiriyle kavgalı insanlar, birbirinin kalbini kıran insanlar, dünya üzerinde nüfusa göre en çok dava dosyasının sahibi olan ülke olmakla şeref kazanıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öylesine nefslerimize tabiiz ki, şu dünya üzerinde birbirine davalı ve davacı olanlar bizim nüfusumuzun 1/3'ünü teşkil ediyor. Her dava dosyasında 3 kişi ortalama var kabul ediliyor. Bu netice 60 milyonun 40 milyonunu kaplıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bundan sonrası mı? Bundan sonrası can sağlığı. Böylesine kavga içinde bir kültür ancak bir tek sebeple vücuda girebilir. Ondan ayrılmak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onu unutmuşuz. Onu, en büyük sevgilimizi defterden silmişiz. Toplum olarak. Ve sonra da ahlakın bozukluğundan şikayet ediyoruz. Normal değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Eğer Allah'tan uzaklaşırsak bunun tabii sonucu ahlak açısından bir buhrana düşmemizdir. Her şeyin beşeri münasebetlere bağımlı olduğunu biliyoruz. Allah'la olan ilişkilerinizi düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. O ilişkileri en güzel dizaynda gerçekleştireceksiniz. Öyleyse böyle bir açıdan meselelerimize bakacağız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve her şeyin en güzel olması için hedefe gitmemiz lazım. Öyleyse ne yapmamız lazım? Şu dünyadaki en basit şeyi yapmamız lazım. Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Bitti. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman kumandayı Allah alıyor. Bizi kendi hedeflerine O yöneltiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yöneltiyor. En güzele ulaşmamızı istiyor. Ve sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ve sözü var. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o kişiyi mutlaka cennetine alır. Ve sözü var. Sözün kısası var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz ait olduğunuz yerde olmalısınız. Böyle bir dizaynı düşünün. Hepiniz için aynı şeyler söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kendi kendinize sorun. Mutlu olmayı istiyor musunuz? Yoksa istemiyor musunuz?
Eğer istemiyorsanız buna verecek cevabımız yok. Neşeniz bilir. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer mutlu olmayı istiyorsanız, o zaman sizi mutlu kılmak isteyen Allah'ın dizaynına ayak uydurmak mecburiyetindesiniz. Aslında böyle bir dizaynda üzerinde çok işler düşer gibi geliyor sizin çoğunuza. Çünkü iblis böyle gösteriyor. Ama realite bu değil aslında sevgili izleyenler ve dinleyenler. Realiteye baktığınız zaman doğru olmadığını görüyorsunuz. Çünkü her şeyi sizin için yapacak olan Allah. Sizin sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah-u Teala'nın derhal harekete geçmesini gerektirir. Ve sizi bütün safhalardan aşılacak olan Allah'ın yardımıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün safhaları geçersiniz. Bütün safhaları aşarsınız. Allah'ın yardımıyla, Allah'ın size olan ihsanlarıyla. Yaptıracak olan o sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dikkat edin, diyorum ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka namaz kılar, o mutlaka oruç tutar, o mutlaka zikir yapar, zekat verir, Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getirir. Bu 2 kere 2 nasıl 4 ediyorsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kadar kesin bir olgu. Bu kadar emin olarak konuşuyoruz. Acaba neden? Çünkü bunları size Allah sevdirecek. Bir başka ifade kullanayım. Siz sadece Allah'a ulaşmayı bileceksiniz. Geri kalan her şey ona ait. Size mutlaka namaz kılmayı sevdirecek. Size mutlaka oruç tutmayı sevdirecek. Çünkü açlığı ve susuzluğu alacak. Size mutlaka namazı sevdirecek. Çünkü namaz kılarken heyecanla onun güzelliklerini yaşayacaksınız. Size zikir yaptığınız zaman güzel şeyler gösterecek, yaşatacak, hisleneceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn içerisinde her şey çok güzel görünüyor. Hiçbir ibadetinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz angarya olarak yapmayacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah ibadetleri size sevdirecek. O sevdirecek. Her şeyi o yapacak. Sizin tarafınızdaki iş sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, her şeyin zevkli bir şekilde yaşanması ise Allah'ın tarafındaki işlemler. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu, güzellikler söz konusu, hayat söz konusu, her şeyin en güzel olduğu bir dizayn. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, hayatta olan insanlarsınız. Onun tarafından dünyaya getirildiniz. O sizin var olmanızı istedi. Ve bu kadarı bu hedefe ulaşmanız için yeterli oldu. Öyleyse geri kalanın ona ait olduğunu düşünün. Ve ibadetlerinizde Allah Teala'nın size ne kadar çok yardımcı olduğunu yaşayarak öğrenin. Onun sizin mutluluğunuzun mimarı olduğu gerçeğini yaşayacaksınız.
sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyin en güzele dönüştüğü bir ortamı yaşamak istiyorsunuz eğer, o zaman sizi yaratanın, Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın size gösterdiği hedefleri gerçekleştirmeye çalışacaksınız. Ve son derece kolay bir dizayn içerisinde, çünkü sizin bütün bu hedeflere ulaşmanız için Allah'a ulaşmayı dilemeniz yetiyor. Geri kalanını Allah sağlıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevayı en güzel standartlar içinde kim yaşamak istiyorsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlara Allah-u Teala garanti ediyor. Evvela birinci kanunu koyalım. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'ın gemisine binmedikçe yolculuk başlamaz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah kendisine düşenleri hiçbir zaman yapmayacaktır. Onun kendine düşenleri yapması ancak sizin bir iradi yapıyla Allah'a ulaşmak için bir karar vermenize bağlıdır. Bu kararı verirseniz eğer, Allah'a ulaşmayı dilerseniz sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey bundan sonra mutlak hüviyette gerçekleşir. Allah Teala kesinleştiriyor konuyu. Hazreti Nuh kavmine diyor ki Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsini Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne olur ulaştırırsa mı diyorsunuz? Cennet olur. Çünkü Allah Teala şöyle buyuruyor Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten madiyye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Allah'a verdiğim yemini yerine getir, teskiye ol. Ruhumuza hitap ediyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine ricu et. Rabbinden geldin, tekrar Rabbine geri dön. İşte sevgili izleyenler, Allah'a ulaşmayı dinlemenin sonucu, ruhunuzun geldiği yer olan Allah'ın zatına geri dönmesidir. Öyleyse Allah-u Teala kendisine geri dönecek olan, dönmekle vazifeli olan ruhun Allah'a dönmesini istiyor. Ve emrini vermiş irci'i ila rabbiki. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Rücu etmek ait olduğu yere geri dönmek anlamına geliyor. Ve fizik vücudunda sesleniyor Allah-u Teala, fethuli fi ibadi. O zaman yani nefsin bana verdiği yemini yerine getirdiği zaman, ruhun bana verdiği misaki yerine getirdiği zaman, ey fizik vücut, sen de bana verdiğin ahdi yerine getirmiş olursun. Yani şeytanı kullanmaktan kurtulursun.
ve böylece kullarımın arasına girmeyi hak edersin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın Allah'a kul olmasının birinci safhası burasıdır. Allah-u Teala kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, kimin nefsi tezkiye olmuşsa, o kişinin fizik vücudunun Allah'a kul olduğunu burada kesinleştiriyor. Çünkü kullarımın arasına gir artık diyor. Senden evvel bana kul olanlar var, şimdi sen de bana kul oldun, senden evvel bana kul olanların arasına sen de gir. İşte İrci'i ila Rabbikinin sonunu veriyorum şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler. 30. ayet-i kerime. Vedhuli cenneti ve benim cennetime gir diyor Allah Teala. Ve cennetime gir. Ne yapmış kişi? Nefsini tezkiye etmiş. Nefsinin Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmiş. Ne yapmış kişi? Ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmış. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olmuş, sığınak olmuş. Ne yapmış kişi? Fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtulmuş, kurtarmış, Allah'a kul etmiş. Bu gerçi Allah'a teslim olmak suretiyle bir kulluk meselesi henüz oluşturmamış. Ama kişi burada Allah'ın kullarının arasına girmeyi başarmış. Allah'ın kulu sayılmış. Burada kul Allah'ın kulu olmakla şereflenir. Ve Allah'a kul olmak. İşte Allah-u Teala'nın hepinizin istediği şey üç nafakada, üç safhada kulluğu tamamlamanızdır. Birinci safhada ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Allah'a kul olursunuz. İkinci safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ve ekber kul olursunuz. Üçüncü safhada nefsinizi de Allah'a Teala'ya teslim edersiniz. Ve azim kul olursunuz. Kim azim kul olursa o azim kul olan kişi azim kul olan kişi Allah'tan üç ayrı açıdan mükafat alır. Azim kul olan bu kişinin mükafatı. Fevzül azim, ecrül azim, hazzül azim. Kulluğun azamet taşıması, azim olması, azami olması, varılabilecek olan en yüksek seviyeye ulaşması, kişinin bir hedefe ulaşmasını gerektirir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu hedefi ait olduğu yere oturtmak durumundayız. Bu dizayna dikkatle bakın. Her şeyi Allah-u Teala en ince detaylarıyla ortaya koymuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri insanların yaşaması için, sizin için, sizin mutluluğunuz için, sizin saadetiniz için her şeyi en güzel plana almış Allah-u Teala ve insanları vazifeli kılmış sizin mutluluğunuz için. Allah'ın size ne kadar çok önem verdiğini çoğunuz bilmiyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz onun için kıymetlisiniz. Şeytan hepinizi esir almak ister. Kontrol altında tutmak ister devamlı. Sizi kontrolünden kaçırmamak ister. Sizi kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytanın
en büyük emeli budur. Ümit etmeyeceğiniz kadar mutsuz ve huzursuz bir mahluk. Her an sıkıntı içerisinde. Ve bu sıkıntısını sizlerden intikam alarak gidermek istiyor. Böylece Adem Aleyhisselam yüzünden cehenneme atıldığını düşünen, ondan intikam almayı planlayan İblis, sadece ondan değil, onun bütün zürriyetinden de intikam almak kararında. Biliyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne olmuş? Olan dizayn, her şey belli. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala yaratıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve ona ruhundan üfürüyor. Ve diyor ki etrafındaki herkese, bütün meleklere, bütün cinlere, bütün şeytanlara hepiniz onun önünde secde edeceksiniz diyor. Bu insanın üstünlüğünün kesin delilidir. Çünkü diyor ona ruhumdan üfürdüm. Ne demek sevgili izleyenler bu? Onda beni temsil eden bir şey var diyor Allah Teala. Onun için diyor onu yeryüzünün halifesi yaptım. Hiçbirinizde yok diyor bu. Ona verdiğim ruh hiçbirinizde yok. Ne cinlerde, ne meleklerde, ne şeytanlarda, ne hayvanlarda, canlı olarak düşündüğünüz hiçbir şeyde, insandan başka hiçbir mahlukta ruh yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşma şerefi sadece sizin. Bu şerefe layık olmak durumundasınız. Sizden başka kainattaki mahluklardan hiçbirisinin Allah'ın zatına ulaşıp onun zatında yok olmak, onun zatında gözden kaybolmak olayı gerçekleşemez. Çünkü bu imkana sizden başka hiçbir varlık sahip değil. Öyleyse Allah-u Teala tarafından neden o kadar çok seviliyorsunuz? Çünkü hepinize ruhundan üfürmüş, tekrar Allah'a dönecek olan bir varlık, bir vücudunuz içinizde yaşıyor. İçinizde demem tabii çok doğru değil. Çünkü dilediği an hemen dışarı çıkar. Ne zaman mı? Ne zaman bir günah işlemeye kalkarsanız sevgili izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah'ın sizdeki emaneti sizi terk etmiştir. Hiçbir günahı işlerken ruhunuzun şu vücudun içinde olması asla mümkün değildir. Mutlaka dışarı çıkar. Dışarıdan müşahede sıfatıyla, müşahit sıfatıyla olayınızı, günah olayınızı müşahede eder. Kiramen katibi meleklerinin o olayı alırken, filmi alırken, aynı zamanda düşüncelerinizi de filme aldığını görür. Böylece düşüncelerinizle fiiliniz arasındaki aykırılıkları tespit eder. Elindeki mizan, düşünce sisteminizle davranış biçimleriniz arasındaki ilişkiyi her zaman zedeleyebilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, niçin acaba kiramen katibin melekleri düşüncelerinizin de filmini çekiyorlar? Neden acaba sevgili izleyenler ve dinleyenler? Düşüncelerinizin filmini çekiyorlar. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kocatan ayet size de tesir ediyor mu diye Allah-u Teala ne diyor? Göründüğün gibi ol veya olduğun gibi görün. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayet, bu suresinin 112. ayeti kerimesi beni kocattı diyor. Öyleyse ne demek bu? Düşüncenizde ne varsa fizik vücudunuzda onu sergiliyor. O zaman siz samimi bir insansınız. Göründüğünüz gibisiniz. Öyleyse bu dizaynı ait olduğu yere oturtalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olacağı standartları
bulmaya çalışalım. İşte hayatımız geçiyor. Her gün hayatınızdan bir gün eksiliyor. Her 24 saat sizi sona doğru götüren bir trenin bir günlük mesafeyi daha olması anlamına geliyor. Geçen zamanı bu dünya üzerinde bir daha yaşayamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İse zamanın da kıymetini bilmek mecburiyetindesiniz. Onu ancak sizin mutluluğunuzu temin eden davranışlarda bulunabildiğiniz takdirde kıymetlendirmiş olursunuz. Yoksa zamanı sadece israf edersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne demek zamanın israf edilmesi? Zamanı faydalı alanlar haline getirememeniz demek. Zamanı israf etmiş oluyorsunuz, ondan faydalanmamış oluyorsunuz. Allah'ın verdiği en büyük hazineyi kullanamıyorsunuz o zaman. Sevgili izleyenler, her vaktin bir namazı var. Eğer o vaktin içinde o namazı kılamazsanız, zaman açısından o devreyi harcamış olursunuz. Harcamayı basit bir kelime olarak kullanıyorum. Buradaki kullanılması lazım gelen asıl kelime israf kelimesi. Zamanı israf etmiş olursunuz. Boşuna sarf etmek anlamına geliyor israf kelimesi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey sizin elinizde. Eğer 24 saatlik bir ibadet varsa o ibadetin adının ne olduğunu bilmelisiniz. Onun adı zikirdir. 24 saat devam edebilen bir tek ibadet çeşidi var dünya üzerinde, kainat üzerinde. Onun adı zikir. Kalbiniz sadece sevgili izleyenler ve dinleyenler hayatta olduğunuz sürece atar. İşte bu devamlı çift duruşla atan kalbinizin kendi diliyle her çift gecede Allah kelimesini kalp atışlarının sesiyle devam ettirmesi söz konusudur. Sizin içinizdeki sessiz ses buna iştirak edecek ve gece ve gündüz 24 saatin tamamında içinizdeki sessiz sesiniz kalbinizin her atışında onun ritmine ayak uydurarak Allah kelimesini devamlı tekrar edecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala daimi zikri farz kalmış. Feşkürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse, üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Yatarken yan üstü yatmanızı istiyor. Hiç düşünmediniz mi sevgili izleyenler, dinleyenler? Neden yan üstü? Şimdi beraberce düşünelim. Yatağınızı, kıbleyi sırt üstü yattığınız takdirde sağa alacak şekilde dizayn ettiniz. Sırt üstü yattınız, sağa döndünüz. Ne oldu? Ön cephenizi kıbleye döndürmüş oldunuz. O kadar mı? Hele kafanızı birazcık yatağın üzerinde oynatın. Acaba pozisyonunuz ne? Sağ kulağınız yastığın üzerinde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sol kulağım biraz az duyuyor. Allah-u Teala'ya ne kadar çok şükrediyorum, hamd ediyorum biliyor musunuz? Sağ kulağım az işitmediği için. Çünkü zikri yapan buradaki kulağım. Yastığın üzerinde onu biraz sağa sola oynatacaksınız. Kalbinizin atışlarını basınç sebebiyle kulağınıza duyduğunuz ana kadar, belki bir dakikalık bir zaman parçası, belki daha az bir zaman parçasında, 5-10 saniyede hemen yakalarsınız.
O zaman vaziyetinizi bozmayın. Dilinizi de kullanmayın. Sesinizi de kullanmayın. Dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah demeye başlayacaksınız. Şuradan duyduğunuz sese paralel olarak kalbinizin atışları net olarak kulağınızdaki basınçtan duyulur. İçinizdeki sesi ona ayak uydurtacaksınız. Ve kalbiniz zikrederken içinizdeki sesle kalbiniz iki defa zikredecek. Bütün kalpler kendi lisanlarıyla hayatta olan insanların hayatta kaldığı sürece sevgili izleyenler ve dinleyenler hep Allah'ı zikreder. İşte yapmanız lazım gelen şey bu muhteşem olaya iştirak etmeniz. Yapar mısınız? Eğer yaparsanız başarıya ulaşacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyin en güzel ulaşmasını istiyorsanız en güzeli ulaştığı nokta daha güzel ulaştığınız nokta. Çünkü ancak o zaman nefsinizdeki size mutsuzluk verebilecek olan bütün düşmanlarınızı temizlemiş olacaksınız. Bunlar nefsinizin afetleridir. Allah ne emretmişse onları yapmamayı hedef edinen, Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isteyen, hedefi bu olan bir özelliğin sahibi nefsinizdeki afetler, sevgili izleyenler ve dinleyenler, öfke, kin, intikam, haset, düşmanlık, yalan, isyan, bütün negatif faktörler iç dünyanızı doğuşunuzdan itibaren tamamen doldurmuş durumdadır. Herkes hayata geceyle başlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne mutlu onlara ki hayatlarını gündüzde tamamlarlar. Allah'ın hepinize olan emri budur, geceyi gündüze çevirmeniz. Ne demek istiyorum? Çok basit sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin kalbindeki afetler, nefsinizin kalbinde karanlıklarla tefsir edilirler. Şeytanın karanlıkları. Bu karanlıklar demin söylediğim afetleri oluştururlar. Ve hepiniz doğuşunuzdan itibaren hastasınız. Hepimiz için aynı şey geçerli. Herkes doğuşundan itibaren kalbi kasiyet bağlamış bir insandır. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kalpleri kasiyet bağlamış insanların kalplerinin maraz olduğunu, yani hasta olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Ne zaman sağlığa kavuşturacaksınız? Nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman yarı sağlığa kavuşursunuz. Hastalığı yarı yarıya tedavi edersiniz. Ama daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlersiniz. Temizlenen afetlerin yerine adım adım ruhunuzun hasletlerini temsil eden, Allah'ın katından gelen nurlar, faziletler, fazıllar gelmiştir. Fazıl kelimesinin ruhunuzun hasletlerini temsil eden bir nur olduğunu düşünün. Bu nur çoğul olarak kullanılırsa fazilet adını alır. İşte nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında kümelenen bu Allah-u Teala'nın nurları orada yavaş yavaş nefsinizin kalbindeki karanlıkları kapı dışarı edip yerleşmeye başlar. İman kelimesi bir cazibe merkezidir ve bütün fazılları etrafında adım adım devamlı olarak toplar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse
böyle bir dizaynı gerçekleştirmek hepimiz üzerine düşen görevdir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde her güzel şeyi gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Kendi mutluluğunuz için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Birçok insan Allah benden ne istiyor diye hep düşünmüştür. Allah şu kainatı neden yaratmış, insanı neden yaratmış diye hep düşünmüştür. Hiç cevabını düşündünüz mü sevgili izleyenler? Allah bütün bu kainatı bütün canlılarıyla beraber niçin yarattı? Cevabı sizsiniz. Sizler için yarattı. Canlılarıyla, cansızlarıyla 7 tane gökkatı ve o gökkatının 7 tane gökkatının sıratımızda kimin altında kalan bütün bir fiziki alem, 250 milyar galaksiden oluşan bir kainat düzeni. Hepsi sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yalnız sizin için. Daha şerefli bir şey söyleyeyim. Sizler de yalnız Allah için yaratıldınız. Allah-u Teala hepinizi kendisi için ama sizin dışınızda yarattığı her şeyi, canlısıyla cansızıyla her şeyi, bütün bir kainatı yalnız insan adı verilen bu en kıymetli yaratığı için vücuda getirdi. Sizler için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hala değerinizin, Allah katında ne kadar değerli olduğunuzun farkında değil misiniz? Hala kendinize ve size verilen değere ihanet etmekte devam edecek misiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün bu güzellikleri elinizin tersiyle itip ben onları istemiyorum demeye devam mı edeceksiniz? Bir eczane düşünün. Raflarını Allah-u Teala sizi dünya saadetine ulaştıracak olan ve cennet saadetine ulaştıracak olan ilaçları koymuş. Ama hanginiz mutsuzsanız o şu anda o ilaçların içini elinin tersiyle iten bir insandır. Allah'ın koyduğu mutluluk reçetesini yaşamak istemeyen bir insan. Böyleyseniz, yani mutsuzsanız böylesiniz. Yani mutsuzluğun sebebi sadece sizsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorum çoğunuz bilmediğiniz için böylesiniz. Ama bilenlerin de böyle olduğunu görüyorum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu güzellikleri neden yaşamıyorum diye sormayacak mısınız kendinize? Arkasında bütün bunların ben yatıyorsam neden kendimi tedavi etmiyorum diye sormayacak mısınız? Allah-u Teala'nın beni sadece mutlu etmek için yarattığını bugüne kadar bilmiyordum diyebilirsiniz. Ama artık biliyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, saadetiniz, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Bu kesin bir vakadır. Ama sizin niyetiniz de gerçekleşir. Allah'ın bütün yardımları sizin niyetinizin üstüne bina edilir. Yani Allah-u Teala'nın size 700 katlı bir saray mı kurmasını istiyorsunuz? 700 katını verecektir size yaptıklarınızın. O 700 katı sarayı Allah'ın kurması için sizin bodrumu inşa etme mecburiyetiniz var. Eğer bodrumu siz inşa etmezseniz üzerine 700 katlı bir sarayı, kainatın en güzel sarayını, mutluluk sarayını
Allah Teala inşa etmiyor. Peki sormayacaksınız. Nedir bu durum? Neyi kastediyorsun? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece bir dileği kastediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Bunu yaptığınız zaman sizi mutluluğa ulaştıracak olan bütün yardımların Allah'tan gelmesini otomatik bir şekilde sağlamış oluyorsunuz. Allah Teala öylesine sözüne sadıktır ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda derhal harekete geçer. Sizin zikrinizin karşılığında mutlaka rahmetinin fazlını size gönderecektir. Görüşürüz.

idrakinizi sağlar. Sonra ne yapar? Kulaklarınızdaki vakayı alır. Sonra ne yapar? İrşad makamıyla aranızda bulunan ve sizin mürşidinizden nefret etmenizi sağlayan hicab-ı mesturi artı bir perdeyi alır. Bu noktadan itibaren mürşidinize karşı sevgi duymaya başlarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şeyi en güzel standartlarda vücuda getirmek mi istiyorsunuz? Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri işte bunlara dayalı. En güzeli yaşamanız söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şey en güzel standartlarda gerçekleşiyor. Bütün bir dizayn içerisinde her şeyin en güzele yöneldiği bir sistem müşahede edeceksiniz. Bu sistemde size düşen şey çok az. Bütün bu güzelliklere sizi taşıyacak olan gemi sizin onu harekete getirmenizi bekliyor. İşte ne zaman o geminin hareket etmesini dilerseniz gemi harekete geçer. Dilek mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala arda arda ne kadar çok şey yapıyor. Bakın dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kalbinizdeki ikinci taldı, yerine ihbat koydu. Bunun arkasından Allah-u Teala kulaklarınızdaki vakrayı aldı. İrşad makamı ilerinizde bunun hicab-ı mesreyi aldı. Bitti mi diyorsunuz? Hayır, bitmedi. Kalbinize ulaşan sünnetullah ile nefsinizin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirdi. Arkasından göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açtı. Yani sizin bir adım atmanızı Allah-u Teala on adımla cevap verdi. Sonra mı? Birazcık zikir yapacaksınız. Unutmayın Allah'a ulaşmayı dilerseniz zikretmeyi de dilersiniz. Namaz kılmayı da dilersiniz. Oruç tutmayı da dilersiniz. Ve bunları angarya olarak yapmazsınız sevgili izleyiciler. Allah'ın yoluna girdiğiniz andan itibaren orucun bir zevk haline dönüştüğünü göreceksiniz. Çünkü ne açlık hissedersiniz ne de susuzluk hissedersiniz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu güzellikleri yaşamak sizler için mümkün ve geçerli. Allah-u Teala diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Bir defa verir sözünü, hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka onu yerine getirir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Unutmayın, o hepimizin sahibidir. Bizleri yaratandır. Ve sizin ona teslim olmanızı ister ve bekler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz ona bir iyilik, siz ona bir kötülük yapamazsınız. Ama siz kendinize çok iyilik de yapabilirsiniz, çok kötülük de yapabilirsiniz. Şu dünya üzerinde kendinize yaptığınız en büyük kötülük, mutsuz olmanız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve mutsuzluğun arkasında sakın başka insanları aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Bu güzellikleri Allah'ın emrettiği biçim boyutta hiçbir zaman yaşaması imkanı olmayan bir zavallılığın içine siz kendinizi attınız. Ve çaresi de yok. Allah'a ulaşmayı bilemedikçe hiçbirinizin ne cennet saadetine, ne dünya saadetine

0: paylaşması hiçbir şekilde mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onu tanıyacaksınız. Hayatınız nizama gelecek. Öylesine büyük bir saadet yaşayacaksınız ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu saadete dikkatle bakın. Doyumsuzluk var arkasında. Muhteşem bir mutluluk olayı var. Ve unutmayın, siz buna layıksınız. Layık olduğunuz için yaratıldınız. Hepiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'ı sizin sadece mutlu olmanızı isteyen yüce Allah olarak değerlendirin. Size verdiği bütün emirlerin sadece sizi mutlu kılmak için verildiğinden emin olmanızı isterim. Yaşasaydınız emin olacaktınız. Ama isterseniz yaşayacaksınız sevgili izleyenler. Allah-u Teala hiç kimseyi zorlamaz. Bunun için hem cehennemi yaratmış hem de cenneti yaratmış. Unutmayın, hiçbirimizi cehenneme atmayı hiçbir şekil ve şart altında Allah-u Teala istemez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanların mutlaka cennete girmesini ister. Buna göre kurmuş terazisini. Akıl sahibi olan bir insanın Allah'ın söylediklerini değerlendirip harekete geçmesi ve kendisini Allah'ın cennetine ulaştıracak olan gemiye binmesi gerekiyor. Bu geminin hareketi ise sadece sizin dileğiniz sevgili izleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bırakın yolculuk başlasın. Sevgili izleyenler, yolculuğun başlaması için bu dileğin içinizde mutlaka mevcut olması lazım. Allah'a ulaşmayı bilemek. Her işin başı olmazsa olmaz seviyesinde bir olay. Bu olmazsa hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah-u Teala. Son derece açık olarak söylüyor. Ellezine la yercune likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmeyen dünihâ ellezine hüm an âyâtina gâfilûn diyor. Onlar ki bize ulaşmayı ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir kapıdan geçemezsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün kapılar size kapalıdır. Ne zaman Allah-u Teala'ya dilerseniz, ona ulaşmayı hedef ittihaz ederseniz, o günden itibaren hayatınızda her şeyin değiştiğini görecek ve yaşayacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kurtuluşunuzu kesinleştirmiş olacaksınız. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Radyolarımız mensuplarının, televizyonlarımız mensuplarının ve dışarıdan bizi dinleyen Nehir Vakfı mensuplarıyla Nehir Vakfı'nın dışındaki bütün kardeşlerimizin mutlaka cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmalarını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: İhtina sıratı. İstakim sıratı. Hayır vakti ve aleyh. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirin dersinde. Ve inşallah İbrahim suresinin birinci ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Kitabın enzelnahu ileyke. Li tuhricen nase minez zulumati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratı sıratıl azizil hamid. Kelimelere geçiyoruz. Elif, Lam, Ra. Üç harf bu katta harfleri bu harflerle Allah Teala 19 rakamını esas alarak bir bütün oluşturmuş suredeki bu suredeki Elif, Lam ve Ra harflerinin toplam sayısı mutlaka 19'un katı olmalı diyordu Reşat Halife. Bazı surelerde bu neticeye ulaşılamadı. Ama büyük ölçüde, hatta çok büyük ölçüde bir netice alındı. Kitabın bir kitaptır, kitap. Enzelnahu. Onu indirdik ileyke sana li tuhrice ennase insanları ihraç etmen için çıkarman için mine zulümati zulmetten karanlıklardan ilen nur nuri nura bi izni izni ile rabbihim rablerinin ila sıratı yola el azizi aziz olan izzet sahibi olan Elhamid'i kendisine hamd edilen. Elif, Lam, Ra cümleciklere geçiyoruz. Kitabın Elif, Lam, Ra aynen. Kitabın enzelnahu ileyke sana indirdiğimiz kitaptır. Lituhricen nase insanları çıkarman için, ihraç etmen için, mine zulümati ilen nuri, zulmetten, karanlıktan, karanlıklardan, ilen nuri, nura. Bi izni rabbihim, Rablerinin izni ile. İlla sıratil azizil hamid, aziz, hamid olanın yoluna. Cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor ortaya. Elif, Lam, Ra

Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz, hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır.

Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a insanları karanlıklardan nura ulaştırması için kitap indiriyor. O kitap Kur'an-ı Kerim. Ve acaba ne demek istiyor Allah Teala? Minez zulümati ilen nuri. İnsanları zulmetten, karanlıklardan nura ulaştırmak için Allah Teala kitabı indiriyor. Bütün kainatı saran karanlık insanlar için cehalet adını alıyor. İnsanlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için karanlıktalar. Her öğrenen eğer tatbik sahasına sokabilirse öğrendiklerini mutlaka zulmetten nura çıkar. Acaba Allah Teala zulmetten nura çıkarmak deyince neyi anlatıyor? İlimle ışıldamayı mı? Onun daha ötesinde bir şeyler mi? Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim de faydalı ilim ve faydasız ilim olarak ikiye ayrılıyor. Eğer bir ilim insanı Allah'a yaklaştırmayacaksa, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıramayacaksa, o ilim sayılmıyor Allah-u Teala'nın indinde veya faydasız ilim sayılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim bir bütün. Ve pek çok sayıda ilim adamı bu Kur'an-ı Kerim'i bildiğini iddia ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle olmadığı için daha onun ötesindeki işlevleri gerçekleştiremiyorlar. Mürşitlerine ulaşıp tabi olamıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıramıyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edemiyorlar. İrşada ulaşamıyorlar. O zaman bilmelerini, bildiklerini iddia etmeleri neye yarar ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? O zaman o bir faydasız ilim oluyor. Allah'ın dini 7 tane safa üzerine oturmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp teslim olmak, tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Ve iradenin tesliminden evvel irşada ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepsi de farz. Öyleyse bakıyoruz, İslam alemi bugün bu 7 tane safanın hiçbirini gerçekleştirmiyor. 14 asır evvel bütün sahabe 7 safayı da gerçekleştirmişler. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi gerçekleştirmiş. Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak hüviyetini korumasına rağmen, hiç kimse onun üzerinde bir değişiklik yapamamasına rağmen, ilmin gerçek kaynağı pırıl pırıl nurlar içinde ortada durmasına rağmen, insanlar karanlıktalar. İşte o karanlıkta olan insanları nuru ulaştırsın diye Allah Kur'an-ı Kerim'i indiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ama iblis Kur'an-ı Kerim'i tatbikattan çıkarmayı başarıyor. Dünyanın şu andaki durumu bu feci durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim insanları zulmetten çıkarmak üzere Allah'ın izni ile indirilmiş. Ve insanları Allah'ın yoluna ulaştırmak için
sırat-ı müstakime ulaştırmak için indirilmiş. Nedir sırat-ı müstakim? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılacağı yol. Nedir sırat-ı müstakim? Fizik vücudumuzun Allah'a ahsen olarak teslim edilmesi süresince kemal derecelerinde olgunlaşmanın yolu. Fizik vücut için. Nefsin sırat-ı müstakimi, nefsin bütün afetlerinden kurtulmasını temin edecek olan kemal derecelerinde olgunlaşma yolu. İradenin sırat-ı müstakimi, nefsin afetleri yok oldukça iradenin güçlenmesini ve neticede iradi yapının en sağlam bir statüde Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunun için inmiş Kur'an-ı Kerim. İnsanları karanlıktan nura ulaştırmak için. Unutmayın, nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlık. Nefs tezkiyesi yoluyla nefsinizin kalbine faziletleri iman kelimesinin etrafında topladıkça karanlıklar nura çevrilir. Gelen fazilet nurları nefsinizin kalbini karanlıklardan aydınlığa çevirir. Öyle bir gün gelir ki batmayan bir güneş nefsinizin kalbini ışıl ışıl tamamen aydınlatır. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması hali. İşte karanlıklar, işte aydınlıklar. Öyleyse görüyorsunuz ki karanlıklardan aydınlıklara ulaşmak birçok açıdan geçerli. Cehaletten ilmin üst seviyelerine ulaşmak, karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. İç dünyanızda nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarını, nefsinizin kalbini %100 dolduracak hüviyete sokmak, karanlıktan full aydınlığa ulaşmak. Nefs tezkiyesinde nurlar yarıyı aşar. Bu da karanlıktan aydınlığa ulaşmaktır. Ama yarımdır. Daimi zikirde nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Allah'ın hedefi de budur. Allah razı olsun. Ve ikinci ayet-i kerimesi İbrahim suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahillezî lehu ma fissemâvâti ve ma fil ardı ve veylün lil kafirine min azabin şedîd. Allah'ı Allah kelimelere geldik. Ellezî o ki lehu onundur. Ma şeyler fis semavati göklerde semalarda ve ma ve şeyler fil ardı yerde. Ve veylün vay haline yazıklar olsun. Lil kafirine inkar edenler kafirler için kafirlere min azabin azap şiddetin şiddetli. Cümleciklere geliyoruz. Allahillezî o Allah ki lehü mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı. Semalarda ve yeryüzünde olan şeyler onundur. Ne varsa onundur. Ve veylün lil kafirine, kafirlerin vay haline, yazıklar olsun kafirlere. Min azabin şedid, şiddetli azaptan dolayı. Öyleyse cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. O Allah ki semalarda ve yeryüzünde ne varsa onundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline.

Allah Teala'nın kafirlere yazıklar olsun dediği bir ayet. Şiddetli azap geleceği için onlara. Kimdir kafir? Bir, Allah'a inanmayan. O mutlaka kafir. İki, Allah'a inanmasına rağmen kalbinde küfür yazısı henüz Allah-u Teala tarafından alınmamış olan kişi. Kalbine iman yazılmamış olan kişi. Onların dudakları mümin olduklarını söyler diyor Allah-u Teala. Ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Öyleyse Allah'a göre mümin olmak sözle ve kalple birlikte olması lazım gelen bir müessese. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala size 10 tane ihsan verecektir. Bu 10 ihsanla irşat makamına ulaşabilirseniz, tabi olabilirseniz o gün kalbinizin içindeki kalbinizin mührü açılır. Kalbinizin içindeki küfür kelimesi alınır ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. O zaman mümin olursunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hiçbir zaman bunun gerçekleşmesi söz konusu değildir. O zaman ebediyen kafir olarak kalmak söz konusudur. Öyleyse kim mümin olamazsa Allah-u Teala onlar için şiddetli bir azaptan bahsediyor ayet-i kerimede. Her ne kadar insanlara göre Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir sözünü şeytan onlara kabul ettirmişse de realite bu değildir. Allah razı olsun. Ve üçüncü ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yestehibbunel hayate dünya alel ahireti ve yasuddune an sebilillahi ve yebguneha iveca ulaike fi dalalin ba'id. Kelimeler ellezine, o kimseler, onlar yestehibbune, istihab ederler, seçerler, tercih ederler. Ya burada hub söz konusu, muhabbet söz konusu. Tercih ederler, severler. El hayat et dünya, dünya hayatını. Ala el ahireti, ahirete. Ahirete karşı dünya hayatını tercih ederler. Ve yasuddune ve alıkoyarlar an sebilillahi, Allah'ın yolundan. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebguneha ve onu isterler. İvecen, eğrilik. Ülaike, işte bunlar, işte onlar fi içinde dalalin, dalalet, baidin, uzak bir dalalet içinde. Cümleciklere giriyoruz. Ellezine yestehibbunel hayatet dünya, onlar dünya hayatını tercih ederler, seçerler, tercih ederler. Alel ahireti, ahiret hayatına.

ve yesuddûne an sebilillâhi, Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve yebgûne hâibecen, ve onda eğrilik isterler.

ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala.

Şimdi burada Allah-u Teala bir husustan bahsediyor. Bir takım insanlar var. O karanlıkta olanlar, cahiller, mümin olmayanlar. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler olarak vasıflandırılıyor Allah-u Teala tarafından. Ve ikinci vasıfları insan kendileri Allah'ın yolunda değiller. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mürşitlerine ulaşmaları da söz konusu değil. Ve daha ötesi ruhlarını Allah'a doğru yola çıkartmaları da söz konusu değil. Allah'ın yolunda değiller. Yetmez. Kendileri Allah'ın yolunda değildirler. Ama başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Ve onu yani onu Allah'ın yolunu eğritmek isterler. Yani ne derler? Sırat-ı müstakim mi? Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Doğru yoldur. Bu yol nereden gelir, nereye gider? Cevap yok. Doğru yoldur. Eğritmenin öbür tarafında hidayet nedir dersiniz? Gene doğru yoldur derler. Nasıl bir doğru yol? Tarif yok. Oysa ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a doğru istikamet üzere olan bir yoldur ve ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Öyleyse birbirinden farklı kavramların yer aldığı bir dizayn görüyoruz. Neden doğuyor bu? Eğriltme talebinden doğuyor. Eğriltiyorlar. Asıl yolundan, mecrasından saptırıyorlar kavramları. İddiaları mı? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur iddiaları. Tabi iddia bu olunca Allah Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 12 defa farz kılmış üzerimize, 73 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunları nasıl devre dışı bırakacaklar? O zaman her ayeti eğriltmek yoluna gidecekler. Burada dikkat çekici bir başka nokta daha var. Onların Allah-u Teala uzak bir dalalet olduğunu, içinde olduğunu söylüyor. Şimdi Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِدًا. Aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Bu ayet, İbrahim suresinin 3. ayet-i kerimesi, Nisa 167 ile kardeş ayetler. İlliyet rabıtası içindeler. Her ikisinde de Allah'ın yolundan saptırmak var. Diyor ki Allah Teala Nisa 167'de onlar muhakkak ki kafirdirler. Şüphesiz ki kafirdirler. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Burada ne diyor Allah Teala? Bir evvelki ayette bunların kafirler olduğunu söylüyordu. Uzak bir bu insanların şiddetli bir azaba muhatap olacaklarını söylüyordu. Bu ayette de vasıf veriyor Allah Teala. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Sırat-ı müstakimden insanları alıkoyarlar ve o yolu bir takım kavramlarla eğritmek isterler. Yani sırat-ı müstakimin Allah'a ulaşan bir yolu olduğunu saklayıp onun Allah'a ulaştırmakla alakası olmayan bir yol olduğunu, bir kavram olduğunu ifade etmeye çalışırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Nisa 167'deki müessese iki anlamı itibariyle, üç anlamı itibariyle de aynı. Bir, onlar kafirdirler.
2 Allah'ın yolundan men ederler. 3 onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah razı olsun. 4. ayet-i kerime İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselna min resulin illa bi lisani kavmihi li yubeyyine lehum fe yu dil lillahu men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ ve huvel azizün hakim. Allah Teala buyuruyor ki kelimelerde ve ma erselna ve biz göndermedik min resulün

Resul'den Resul olarak illa ancak dışında bir lisanı ile kavmihi onun kavmi. Lil lübeyyine anlatması için beyan etsin diye lehüm onlara ve artık bundan sonra yudillullahü Allah saptırır, dalalete düşürür men yeşayı dilediği kişiyi.

Allah delalette bırakır. Allah delalette bırakır men yeşâ'ı, dilediği kişiyi, kimseyi. Ve yehdi, ve hidayete erdirir men yeşâ'ı, dilediği kimseyi. Ve hüve, ve o el azizü, izzet sahibidir, azizdir, el hakimü, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Ve cümlecikler ve ma erselna min resulin, ve biz bir resul göndermedik, illa bi lisani kavmihi, kavminin lisanından başka bir lisanla. Yani gönderdiğimiz bütün resuller sadece kendi lisanlarıyladır. Li lübeyyine lehum, onlara beyan etsin diye. Fe yudillullahi men yeşayı, bundan sonra Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalette bırakır. Ve yehdi men yeşâ, ve dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. Ve huvel azizül hakimü, o azizdir, hakimdir. Şimdi cümleyi tamamlayalım, cümlecikleri cümleler haline getirelim. Ve onlara beyan etsin diye beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye.

açıklasın ve onlara beyan etsin, açıklasın, izah etsin diye biz kavminin lisanından başka bir lisanla Resul göndermedik. Bundan sonra Allah dilediğini, yani onun zatını dilemeyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemeyeni delalette bırakır. Ve dilediğini, onun zatını dileyeni, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir. O aziz ve hakimdir.

netice itibariyle şu çıkıyor ortaya. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini Resullere tabi olmayanları dalalete bırakır. Allah dilediğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni

dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir.

Ve o azizdir, hikmet sahibidir. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Unutmayın, başlangıçta herkes dalalettedir. Ne zaman Allah Teala o kişi hidayete ermeyi, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman ona 10 tane ihsanda bulunur ve onu mürşidine ulaştırır. Bu kişi mutlaka mürşide tabi olacaktır. Tabiyetten sonra mümin olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. İlk hidayete erecektir. Kim bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Bütün insanlar doğuşlarından Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar uzak bir dalalet içindedirler. Herkes dalalettedir. Yani insanlar hidayetteymiş de Allah Teala onları yolundan saptırıyormuş olayı söz konusu değil. Bütün insanlar dalalette doğuşlarından itibaren ve Allah onları dalalette bırakıyor. Peki Allah Teala'nın hidayetten sonra dalalete ulaştırdığı insanlar var mı? Evet, var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi hidayete erer. Hidayete erdikten sonra şeytan o insanı dalalete düşürmek için elinden gelen her şeyi yapar. O zaman o kişi dalalete düşebilir. Gerçi sayıları çok azdır. Hidayet erdikten sonra dalalete düşenlerin sayıları binde 2-3 filandır. Hiçbir zaman %1'e ulaşmaz. Yani binde 10'a ulaşmaz. Ama bu insanlar da hidayetten dalalete düştükleri için Allah Teala onların hidayetten dalalete düşmesine müsaade eder. Bir başka ifadeyle Allah uygun gördüğü cihetle onların dizaynı öyle olduğu için, onu talep ettikleri için sanki Allah onları hidayetten dalalete düşürüyormuş gibi bir sonuç çıkar ortaya. Allah Teala dilediğini hidayette ulaştırır, dilediğini dalalete ulaştırır. Ama kim dalalete Allah Teala tarafından ulaştırılmışsa o realitede kendi iradesiyle dalalete düşmüştür. Dalaleti ön aldığı cihetle, dalalete düşmeyi istediği cihetle, Allah'ın kendisine verdiklerini reddettiği cihetle. Allah razı olsun. Ve İbrahim suresi 5. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselna Musa. Bi ayatina en, sevgili kardeşlerim, 4. ayet-i kerimede önemli bir konu daha var. Onu da söyleyerek geçmemiz lazım. Bütün kavimlerde her zaman Allah'ın Resulü vardır. Allah Teala külli kavmin min hat diyor. Bütün kavimlerde bir hidayetçi vardır. Allah Teala külli kavmin min resul diyor. Bütün kavimlerde resul vardır diyor. Bu ayeti kerime Allah Teala'nın her kavme resul gönderdiğinin bir başka ispatıdır. Burada Allah Teala o kavme o resulün gönderildiğinin en kesin delilini veriyor. Her kavme resul göndeririz. Onların içinden birini resul seçeriz diyor. Onların diliyle konuşan birisini resul olarak tayin ederiz diyor. Onlara, kendi kavmine onların lisanıyla
açıklama yapsın diye diyor Allah-u Teala. Kendi kavmine, kendi kavminin lisanıyla beyan etsin, açıkça söylesin, öğretsin diye onların içinden birisi söz konusu, onların dilini konuştuğuna göre mutlaka onların içinden. Ama ayetlerde, diğer ayetlerde Allah-u Teala o kavmin içinden Resul beas ederiz diyor, hayata getiririz, vazifeni kılarız. O kavimde doğan birisi, o kavmin Resulü. Bu ayet bütün kavimlerde Resul bulunduğunun bir başka ispatıdır. Ve bütün kavimlerdeki Resullere Allah-u Teala'nın onların kendi lisanlarıyla onları öğretsinler diye işlerinden bir Resul gözünde gönderdiğini ifade ediyor. Şimdi İbrahim Suresinin 5. ayet-i kerimesine gelelim. Diyor ki Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَّكَتْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اَنْ اَحْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّٰهِ اَيَّامِ اللّٰهِ İnne fi zalike le ayatin li kulli sabarin şekur. Allah-u Teala kelimelerle şöyle söylemiş oluyor. Ve lekat, ve andolsun ki erselna, biz gönderdik Musa aleyhisselamı, bi ayatina, ayetlerimizle, mucizelerimizle, delillerimizle, en ahriç, çıkarmak, kavmeke, senin kavmin, mine zulümati, karanlıklardan, ilan nuri, nura, ve zekkirhum, ve onlara hatırlat, onları zikrettir. Bi eyyamillahi, Allah'ın günleri ile. İnne, muhakkak ki, fi zalike, bunda, le ayatin, elbette ayetler vardır, li kulli, hepsi için, sabarin, sabredenler, şekurin, şükredenler. Şimdi cümlecikler. Ve lekat erselna Musa, andolsun ki biz Musa aleyhisselamı gönderdik, bi ayatina, ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle, en ahriç kavmeke mine zulümati ile nuri, kavmini karanlıklardan nura çıkar, ve zekkirhum bi eyyamillahi, ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat, burada Allah'ın günlerini hatırlatmak bir lügat manası olarak bu daha yakın bir dizayn olarak görünüyor. Öbür taraftan da Allah'ın günleri boyunca onlara zikrettir gibi de bir ilave mana çıkıyor buradan.

onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir.

İnne fî zâlike le âyâtin, muhakkak ki bunda ayetler, deliller vardır. Li külli sabbârin şekürin, şükredip sabredenlerin hepsi için. Şimdi burada cümlecikleri toparlayalım, cümleler hale getirelim. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Veya onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için ayetler, deliller vardır. Bakınız burada Allah-u Teala günler boyunca zikretmeye daha yakın bir sonuçla karşılaştırıyor bizi. Çünkü şükredip sabredenlerin diyor Allah-u Teala, zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder. Ama Hazreti Musa kavmine zikri emrettiği zaman onlar zikretmiyorlardı. Öyleyse zikretmek onlar için bir sabır işi olacaktı. Ve burada Allah-u Teala buna ışık tutmuş. Allah'ın günlerini hatırlat anlamı da mutlak olarak var. Ama Allah'ın günlerinde günleri ile her Allah'ın günü onlara zikrettir manası da var. Allah'ın günleri ile onları zikrettir. Ve zekkürhüm, ve onlara zikrettir. Aynı zamanda onlara hatırlat. Her iki manayı da ihata ediyor. Ve unutmayın, zikir Kur'an'ın en büyük görevidir. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de üstündür. Öyleyse sabrı gerektiren bir olayda bu muhteva var. İbrahim suresinin 6. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iskale Musa li kavmi his kuru ni metallahi aleykum iz encakum min ali firavne yesumunekum su el azabi ve yüzebihune ebnaekum ve yestahyune nisaekum ve fi zalikum belaun min rabbikum azim. Kelimeler ve iskale ve demişti Musa aleyhisselam likamihi kavmine, uzkuru hatırlayın, zikredin nimet Allah'ı, Allah'ın nimetlerini, aleyküm size, iz incaküm sizi necat ettirdiği zaman, kurtardığı zaman, min ali firavun, firavunun ailesinden, kavminden. Yesumunekum sizi zorluyorlar, maruz bırakıyorlar, su'el azabi, kötü azaba, ve yüzebbihune ve boğazlıyorlar, öldürüyorlar ebnaekum sizin oğullarınızı ve yestahyune ve canlı bırakıyorlarsa
nisaekum, hanımlarınızı, kadınlarınızı. Ve fî zâlikum, ve bunlarda vardır belâün, bir imtihan. Min rabbikum, Rabbinizden. Azîmün, azîm, büyük. Ve iskâle Musa li kavmihi, ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti:

ve yestahyune nisaikum ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. E fî zâlikum belâün min rabbikum azîmün. Bunlar da Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve cümleler. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti: Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

0: Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Firavun kavmi Hazreti Musa'ya ve Yahud kavmine büyük azaplar etmişti. Onlar kaçınca da arkalarına takılıp yok etmek için yola çıkmışlardı. Ama Allah Teala Hazreti Musa'ya denizin içine girin, karşıya geçin dedi. Denizin dalgalarını, denizi ikiye ayırdı. Hazreti Musa ve kavmi geçtiler. Firavun da onları takip edince Allah Teala denizi kapattı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Allah Teala'nın Hazreti Musa'ya söylettiği şey bu olay. Allah Teala'ya hamd etmeleri, şükretmeleri için büyük bir sebep. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhakkak ki Allah Teala'nın Yahud kavmi üzerine büyük bir ihsanı, nimeti. Ve ayrıca Yahud kavminden kim Hazreti Musa'ya tabi olmuşsa onların başlarının üzerinde Hazreti Musa'nın ruhu bulunuyordu. Bu da ayrıca Allah'ın üzerindeki, onların üzerindeki, kavmin üzerindeki nimetiydi. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir arada olmayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. İnşallah konumuz burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak.

0: ne var meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizden istediğimiz şey sizin daha çok mutlu olabilmeniz. Siz bu yola mutluluk için girdiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor ve mutluluğunuz sizin gayretinize bağlı. Mutluluğun kapısı zikir kapısıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarını zikirle geçirebilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Bunun istisnası sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içerisindeki Allah'ın yarayan vücuda gelen gelişmesidir. O gelişme tamamlandığı zaman, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler de yarı yarıya azalmış oluyor. Asıl güzele ulaşmak bundan sonraki gayretinize bağlıdır. Zikrinizi arttırmalısınız, arttırmalısınız, arttırmalısınız. Göreceksiniz ki zikrin artışını paralel bir şekilde mutluluğunuz artacaktır. Hepiniz güzel şeyleri birbirinizden kopya edin. Daha çok zikreden bir kişi sizin için bir örnek olmalı. Siz de aynı hedefe ulaşmalısınız. Hatta aranızda bir zikir yarışması olmalı. Allah ile olan dostluğunuzun seviyesi zikrinizin 24 saatlik bir zaman parçasında genişleyen hüviyetiyle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, 1- çok zikredin. 2- çok zikredin. 3- pek çok zikredin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz.
2: Hiçbir canlıda ruh adı verilen bir başka vücut bulunmuyor. Sadece insan bu büyük hazinenin sahibi. Öyleyse farklı yaratılmış bir mahlukla beraberiz. İnsan adı verilen bu mahluk bütün diğer mahluklardan farklı bir özellikle yaratılmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İnsan unik bir mahluktur. Kainatta tektir. İnsandan başka hiçbir yaratık Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatında yok olmak, ifna olmak etkisini taşıyan bir cesedin sahibi değildir. Sadece insan için bu mümkün ve geçerli sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'tan bize üfürülmüş bulunan, yaşadığımız sürece bizde kalması bizim arzumuz olursa mümkün olmayan, Allah'a yaşarken, hayattayken geri göndermek mecburiyetinde olduğumuz bir vücudumuz var. Bu vücudun adına ruh diyor Allah-u Teala sevgili izleyenler, dinleyenler. İnsanoğlu bir fizik vücuttan, bir nefsten, bir de ruhtan oluşuyor. İşte Allah-u Teala ruhu öyle bir hüviyette yaratmış ki o programlandığı an ahsen. Programlandığı an Allah'ın bütün güzelliklerini muhtevasında toplamış. Programlandığı an Allah'ın bütün emirlerini yerine getirebilecek olan, mutlaka yerine getirecek olan, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratılmış ruhumuz. Evr aleminin varlığı ve mutlaka Allah'a geri dönecek olan bir varlık. İşte insan her şeyden evvel bunun için uniktir. Tektir. Bu özellik başka Allah'ın hiçbir mahlukunda bulunmaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne cinlerin, ne hayvanların, ne meleklerin ruhları yoktur. Ruh sadece insana ait olan Allah'ın bir ihsanıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki, sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbinin emrindendir. Size ruhtan az bir şey verilmiştir. Allah Teala böyle söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ruh adı verilen bir vücudumuz var. Nefs adı verilen bir başka vücudumuz daha var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsimiz doğuşumuzdan itibaren kapkara bir manzara gösterir. Karanlıklarla temsil edilir. Çünkü nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, cimrilik vesaire. Ruhumuzsa demin saydığım muhtevanın tamamen tersini oluşturan, opozitlerini oluşturan bir muhteşem yapıda. Nefsimizin nefret afetine karşılık ruhumuzun sevgi hasreti var. Nefsimizin isyan afetine karşılık ruhumuzun itaat afeti var. Nefsimizin nankörlük afetine karşılık ruhumuzun kadri bilirlik hasreti var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün güzellikler ruhumuzda toplanmış. Güzellikleri temsil eden ruhumuzun ahsen olmasını ispat eden muhteva nefsimizdeki afetlere karşılık ruhumuzun hasletlerinin Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özelliğe sahip olmasıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ahsen kelimesine dikkatle bakın. Ahsen. Nedir ahsen? Ahsen, mana itibariyle güzellerin en güzeli demek lügat manası. Ama Kur'an'daki anlamı itibariyle ahsen, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemesi mümkün olmayan bir yapının, bir özelliğin sahibi olması. İşte ruhumuz böyle bir özelliğin sahibi. Peki nefsimiz? Nefsimiz bunun tamamen zıttı. İnsanoğlu doğduğu anda nefsi de onunla birliktedir. Nefsinin kalbi ise tam 19 tane afetle dolu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu afetler karanlıklarla temsil edilirler. Nasıl yarasalar karanlıkta yaşayan varlıklarsa ve eğer o mağarayı bir gün aydınlatırsanız yarasaların orada yaşaması imkansızsa işte nefsimizin kalbinde de eğer Allah'ın nurlarını getirip yerleştirebilirsek gündüz olması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Allah Teala bu itibarla diyor ki biz nefsi bir tahsini takvim içinde yarattık. Yani bir takvim içinde, bir domon parçası içinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Buna karşılık ruhumuz nefsimizin ulaşması lazım gelen son safhanın zaten sahibidir. Programlandığı an Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruhumuz Allah'ın vücudumuzdaki temsilcisidir. Nefs başlangıçta adeta şeytanın temsilcisidir. Bu sebeple Allah Teala nefsimizi şeytanın kulu olarak kabul eder başlangıçta, fizik vücudumuzda ona bağımlı olarak. Çünkü her ikisi de başlangıçta muhtevaların, nefsin muhtevasında sadece afetler olduğu için Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemeye kesin olarak hazır olan afetlerle dolu olduğu için nefsimiz geceyi temsil eder. Karanlıklarla temsil olunur iç dünyası. Ruhumuzsa gündüzü temsil eder, nurlarla temsil olunur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birisi gece, birisi gündüz. Nefsimizin ruhumuza paralel bir sonuca ulaşması Allah-u Teala'nın farzıdır. Evvela tezkiye olacak, yolun yarısına ulaşacak, alacakaranlık oluşacak. Ondan sonra yolun tamamının tamamladığı zaman ruhumuzun bütün özelliklerine sahip olacak nefsimiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ruhumuz Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Yalnız doğrulardan oluşan, hiçbir yanlışı işlemesi mümkün olmayan bir güzellikler demek ki ruhumuz. Ne var ki tek başına vücut ülkesinde hükümran değil. Yalnız talepte bulunabilir vücudun kumandalı olan akla. Ama nefsin de oraya talepte bulunma hakkı var. Ve kararı verecek olan da akıl. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer akıl vücut ülkesinde şuurlanırken Allah'ın yasaklarının rahatlıkla işlendiği, herkes tarafından Allah neyi yasak etmişse onların rahat rahat işlendiği, Allah'ın emirlerinin ise yerine getirilmediği bir ortamda akıl şuur kazanmışsa, o zaman nefsin taleplerine evet diyecektir. Yani ruhun taleplerine hayır diyecektir. O zaman hep nefsin talepleri uygulanacaktır. Ve insan ne yazık ki hep mutsuz olacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk dediğimiz şey iç dünyamızda, dış dünyamızda ve Allah ile olan ilişkilerimizde tam bir sulh ve sükun halidir. Oysa ki nefsimizde afetler %100 yer aldığı için, ruhumuzda da hasretler %100 yer aldığı için iç dünyamızda devamlı kavga vardır. Her an nefs Allah'ın bir emrine karşı çıkmamızı ister. Her an nefs Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememizi ister. O talepte bulunduğu anda ruh derhal bundan haberdardır. O da tam aksi bir emirle akla ulaşır. Allah neyi emretmişse mutlak yapılmasını ister. Yasak ettiği fiili ise asla işlememizi ister. Ama ruhumuz karar merceği değildir. Sadece talep merceğidir. Nefsimiz de talep merceğidir. Ruhumuz da talep merceğidir. Talepler akla ulaşır. Karar akla aittir. Onun için aklın şuurlanmasında ortam son derece önemli bir fonksiyon eda eder. Söylediğimiz gibi eğer Allah'ın yasak ettiği fiillerin rahatça işlendiği bir yerse orası, Allah'ın emirlerinin de hiçbir zaman yerine getirilmediği bir yer olmuşsa, alışkanlıklar usul bunu gerektiriyorsa, o zaman orada bir muhteva var. Aklın şuurlandığı yerde Allah neyi yasak etmiş? İçki, serbest. Allah neyi yasak etmiş? Kumar, serbest. Allah neyi yasak etmişse onların serbestçe eda edilebildiği bir ortamda Allah'ın da emrettiği şeyler, genel kabul görmüş şeyler değilse, mesela bizim ülkemizde namaz kılmak, insanların azının gerçekleştirebildiği bir husustur. Çoğu kılmazlar. Zikirse tamamen unutulmuş bir konu. Allah-u Teala'nın emirleri tatbikat sahası bulamamış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte böylece emirlerin yerine getirilmediği, yasakların devamlı işlenmekte olduğu bir ortamda akıl nefsin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Ruhun taleplerine dur diyecektir. Böylece o kişi hep mutsuz bir ortamda hayatını tüketecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruhumuz 19 tane hasletten oluşur dedik. Bu 19 hasletin toplamı, toplam puanı bütün insanlarda aynıdır. Hiç değişmez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah adalete mutlak olarak riayet eder. Yani Allah-u Teala eğer bütün hasletlere onar puan vermiş olsaydı 19 tane haslet 190 puanı oluşturacaktı. Nefsin de afetlerine ortalama 10 puan vermiş olsaydı, hepsi onar puanı olsaydı 190 puan olacaktı nefsin afetleri de. Her ikisi de daima 190 puandır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz bunları isterseniz 10.000 her puandan 190 bin puana tamamlayın. Bu puanlar daima eşittir. Fakat gerek afetlerin, gerek hasletlerin dağılımı hiçbir insanda bir başkasına eşit değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu sebeple her insan başka bütün insanlardan farklı bir yapının sahibidir. Hem nefsin afetleri itibariyle hem de ruhun hasretleri itibariyle. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda insanların ruhları hedefine hiçbir zaman ulaşamayan bir başlangıç devresi içinde olacaktır. Nefs duruma hakim olacaktır. Şeytanla birlikte. Böylece insanların çok büyük bir kısmının mutsuz olduğu bir ortamda hayat sürecektir. Allah-u Teala ruhun ve nefsin puanları toplamının Allah puanını demiştik 380 olmasını uygun görüyor. Onlar puanı olsaydı dağıtımı ve nefsin 10 puanlık toplamı ile ruhun 10 puanlık toplamı mutlaka 20 yapıyor. Yani 6 puanlık bir isyan afetine sahip olan bir kişinin itaat hasreti 14 puan, ikisinin toplamı 20 yapacak. 3 puanlık nefret afetine sahip olan bir insanın sevgi hasreti 17 puan, toplamı 20 yapacak. İşte bunun gibi sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyle bir durum doğuyor ki bir taraf 190 olduğu için ikinci tarafta otomatik olarak 190 puanla sürdürüyor yaşantısını. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ruh Rabbinin emrindendir diyor. Ne demek istiyor acaba? Nedir emir? Hangi faktör Allah'ın katından gelmişse, bir görev yapacaksa, görevinden sonra tekrar Allah'ın katına geri dönecekse, işte o Rabbimizin, Allah'ın emridir. Öyleyse pek çok konunun Rabbimizin emrinden olduğunu görüyoruz. Bütün elektronlara gelen bütün nötrinolar bir emirdir. Çünkü Allah'ın katından sonsuzluğa gelirler, bir elektrona ulaşırlar, dönüş hızlarını elektrona aktarırlar, sonra da tekrar Allah'ın katına geri dönerler. Karşıt elektronlara da karşıt nötrinolara ulaşır, aynı görevi yaparlar, enerjilerini elektronlar verip tekrar Allah'ın katına geri dönerler. İşte böyle bir fonksiyonun eda edilmesi itibariyle ruhumuz da aynı hüviyeti taşır. Ruhumuz da Rabbimizin emrindendir. Çünkü Allah tarafından düşürülmüştür insanoğluna ve tekrar mutlaka Allah'a dönecektir. Eğer insanoğlu aklını başına toplayıp da ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa, hidayete ararsa, öldüğü sırada ruhu tekrar Allah'ın katından geri dönecek, Azrail Aleyhisselam tarafından bir defa daha Allah'a ulaştırılacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, din adamlarımız iki tane büyük yanlışı yapmaktadırlar. Birisi, ruhumuzun bize hayat verdiğini zannederler. İkincisi, ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşmasının mümkün olmadığını zannederler. Birinci yanlış inanışın tabii neticesi olarak. Neden? Çünkü diyorlar ki, ruh insana hayat veren varlıktır. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığında ölürüz. Öyleyse ruhun bizden ayrılıp Allah'a varması söz konusuysa hiç kimse ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Hani bir atlasız var, böyle başa böyle tıraş diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim böyle söylemiyor. Tamamen tersini söylüyor. Ruhumuzun Allah'a bir defa değil, iki defa geri döndüğünü söylüyor. İşte bakın Bakara Suresinin 45 ve 46. ayetleri bu konuyu ne kadar açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala vestainu bis sabr ve salatu inne hele kibiretun illa alel haşi'in vellezine

yezunnune ilaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Sevgili Cenab-ı dinleyenler, diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istianeyi isteyin. Sizi mürşidinize ulaştıracak olan yardımı sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir. Büyük bir iştir. Kebiretun bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar ne yaparlarmış? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar yakin hasıl ederek kesinlikle inanırlar ki ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, milaki kılacaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a döndürülecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Birincide ruhların mülaki kılınması, ikincide rücu etmesi söz konusu. İkisi de Allah'a ulaşmak. Ama birincisi biz hayattayken oluşuyor. İkincisi biz öldükten sonra oluşuyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa ve Allah'ın evliyası olmuşsa, Evliyaullah olmuşsa, o kişi öldüğü zaman vücudunda olmayan ruhu Allah'ın katından geri gelip başının üzerinde sağ tarafında yerini alır ve Azrail Aleyhisselam onu Allah'a götürür. Zaten Allah'a ulaşmış olan ruhu bir defa daha Allah'a ulaştırır ve böylece Azrail Aleyhisselam görevini yapar. Ama o kişi hidayete ermemişse, ruhu Allah'a ulaşmamışsa, Allah'ta değilse, o zaman o kişinin ölümüne beraberce bakalım. Allah Teala diyor ki ölüm melekleri gelecek, sizi öldürecek, sonra Allah'a döndürüleceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkat edin. Ruhunuz vücudunuzdan alındığı için öleceksiniz demiyor Allah Teala. Önce sizi müteveffa kılacak diyor. Öldürecek, sonra Allah'a döndürüleceksiniz diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse olaylar nasıl cereyan ediyor acaba? Vücudumuzda yaklaşık 200 trilyon hücre var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu 200 trilyon hücrenin her biri mitokondrileri ifade ihtiva ediyor. Mitokondri elektrik jeneratörleri, vücudumuzdaki elektrik üreticileri. Her hücremizde mutlaka mitokondriler var. Elektrik üretiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcıları, ölüm melekleri geldiği zaman kontağı kapatıyorlar sevgili izleyenler. Kontak anahtarını alıyorlar. Ne olur? Artık elektrik enerjisi üretilmiyor. Mitokondriler elektrik üretmiyorlar. Düşünün ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın vücudu bütün hareketlerini, bütün faaliyetlerini, aktivitelerin hepsini elektrik enerjisini gerçekleştirir. Şu anda ben konuşabiliyorsam vücudumun ürettiği elektrik enerjisi konuşmamı temin ediyor. Ellerimi hareket ettirebiliyorsam aynı sebeple. Kalbim çalışıyorsa
elektrik enerjisiyle çalışıyor. Vücudumuz bir taraftan devamlı elektrik enerjisini üretiyor, öbür taraftan da devamlı onu kullanıyor. Hareket enerjisini dönüştürüyor. Vücudumuzda bir elektromanyetik alan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanların vücutları elektrik enerjisini manyetik alana çevirir ve bunun es kutbuyla nefslerini, en kutbuyla da ruhlarını fizik vücutlar çekerler. Öyleyse işte böyle bir dizayn söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu çekilen sistemleri Allah Teala en güzel şekilde dizayn etmiş ki fizik vücudumuz her zaman nefsimizi ve ruhumuzu kendine çekme yetkisini kullansın. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer ölürsek fizik vücudumuzdaki elektrik akımı sona ereceği için elektrik akımından oluşan elektromanyetik alan da sona erecektir. Artık nefsimizi ve ruhumuzu fizik vücudumuz kendine çekemeyecektir. Çekemediği için bir sigara dumanı gibi nefsimiz ve ruhumuz da fizik vücudumuzu terk ederler. Eğer ruhumuz fizik vücudumuzun içindeyse ne oldu sevgili izleyenler? Ruhumuz vücudumuzdan alındığı için mi öldük? Hayır. Önce öldük. Melekler geldiler, bizi mütevaffa kıldılar, öldürdüler. Arkasından da ruhumuz ve nefsimiz manyetik alan çekimi artık mevcut olmadığı için vücudumuzu terk ettiler. Bir sigara dumanı gibi. Gerçekten sigara dumanına son derece benzeyen bir iki tane sistem. Başımızın üzerinde yerlerini alırlar. Birisi nefsimiz, birisi ruhumuzdur. Öyleyse iki büyük yanlışın birincisi, ruhumuz ayrıldığı için ölmek gibi bir büyük yanlışın içinde oluşumuz. İkincisi de fizik vücudumuza hayat veren şeyin ruh olduğunu zannetmesi sevgili alimlerimizin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunların her ikisi de Allah'ın Kur'an hakikatlerini hiç bilmiyor. Öyleyse hani Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin hadisleri konusunda ne diyordu? Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir davranışım Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Eğer Kur'an-ı Kerim'e uygunsa o benim hadisimdir. Uygun değilse değildir diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün ilimlerin sahibi, merkezi Kur'an-ı Kerim'dir. Ve bugün dünya ilminin henüz bilmediği her şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Allah-u Teala diyor ki biz bu kitaba, bu Kur'an-ı Kerim'e her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Tabii oradaki hakikatleri Allah-u Teala'nın öğrettikleri için geçerli sevgili izleyenler ve dinleyenler söyledikleri. Gerçekten öyle mi? Biz biliyoruz ki gerçekten öyle. Bütün ilimler Kur'an-ı Kerim'in içinde yerini almıştır. Öyleyse ruhumuz Allah-u Teala'nın öyle bir hediyesidir ki ister biz ölmeden evvel onu Allah'a geri döndürelim, ulaştıralım. Ya da ulaştırmayalım,
Ölümden sonra vücudumuzdan ayrılsın. Netice değişmez. Mutlaka Allah'a geri dönecektir. Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse ruhumuz, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan gelmiştir. Allah'a mutlaka geri dönecektir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki tarifine uygun olarak Allah'ın bir emridir. Bir de emir ve kumanda merciğinin verdiği uyulması gereken direktifler, onlar da emir adına alıyor. Allah'ın emri dediğimiz zaman Allah'tan gelen bir görev yapan tekrar Allah'a dönen varlıkları kastediyor Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda da Allah'ın verdiği direkt emirleri, namaz kılmak farzdır. Yani Allah-u Teala'nın emridir. Oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak, hepsi Allah'ın farzları, yani emirleridir. Emir kelimesini iki ayrı cepheden almış Kur'an-ı Kerim. Allah'ın emrettiği şeyler, yani bizim Türkçemizde de emir olarak geçen, birinin başka birine yapmasını uygun gördüğü, yaptırmak istediği şeyleri söylemesi hali, onların hepsi birer emirdir. Ama aynı zamanda Allah'tan gelen, bir görev yapan, sonra da tekrar Allah'a geri dönen her şey gene bir emirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruhumuz bütün insanlar için bir emanettir. Nefsimiz bir rehinedir. Fizik vücudumuz da bir emanettir. Nefsimiz ruhumuzu Allah'a teslim ettikten sonra nefsimiz gene rehin olmakta devam eder. Fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettikten sonra nefsimiz o noktadan itibaren bir rehine emanet olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aslında sonuç olarak nefsimiz de, ruhumuz da, fizik vücudumuz da hepsi birer emanettir. Ama nefsimiz başlangıçta bir rehinedir. İki görevi vardır. Ruhu Allah'a ulaştırarak teslim etmek, bir. İkincisi, fizik vücudumuzu Allah'a ahsen kılarak teslim etmek. Bu nefsimizin görevidir. Bu iki teslim gerçekleşene kadar nefsimiz sadece bir rehinedir. Ruhumuzsa baştan itibaren sadece emanettir. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yerlere, göklere teklif ettik. Yerler ve gökler kabul etmediler. Sonra insan onu kabul etti. Çünkü insan cahildir ve nankördür diyor. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala acaba sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanın cahil ve nankör olduğunu açık bir şekilde ifade ettiği cihetle, insanın fizik gücünün yanında emanetin dışında tuttuğu diğer faktör nefstir. Neden öyle sevgili izleyenler ve dinleyenler? Çünkü cehalet ve inkar nefsimizin iki tane afetidir. Öyleyse Allah-u Teala ayeti kerimede hem emanetten hem de onu kabul edenden bahsediyor. İki faktör kullanmış. Birisi emanet. Onu devre dışı bırakırsak geriye ne kalıyor? Cahil ve nankör olan, bir varlığı da muhtevasını tutan fizik vücudumuz. İşte nefsin afetlerine baktığımız zaman cehalet ve nankörlük nefsimizin afetlerinden. Öyleyse Allah-u Teala emanetin
ruhumuz olduğunu peşin olarak ifade etmiş oluyor ama nefsimizin emanet olmadığını söylüyor. Öyleyse emanet değil de nedir nefsimiz? Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetleri nefsimizin ne olduğunun mahiyetini veriyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala buyuruyor. Nefsimiz konusunda söylediği, verdiği muhteva şöyle: küllü nefsin bima kesebet rehinetun. Nefslerin hepsi, bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin, ama yemin sahibi olan nefsler fi cennet, cennette olacaklardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyoruz ki ezelde üç vücudumuz Allah'a üç tane yemin verdiler. Nefsimiz yemin verdi, ruhumuz misak verdi, fizik vücudumuz ahd verdi. İşte Allah'a yemin veren nefsimizin burada muhteva tarifi geliyor. Kim yeminine sahip çıkarsa, yeminini yerine getirirse o yemin sahibidir. Yemin sahipleri ise Allah'ın cennetine girer diyor Allah-u Teala. Öyleyse nefs bir rehinedir. İşte bu rehine olan, siz mürşidinize ulaştıktan sonra zikir yaptıkça nefsinizin kalbindeki afetler adım adım yok olur. Yerine ruhunuzun hasretleri gelip yerleşir. Böylece emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, maddeye, teskiye kademelerinde 7 defa %7 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Ve ruhunuz, vücudunuzdan ayrılan ruhunuz 7 tane gök katını her %7 nur birikiminde bir kat olmak üzere aşar. 7. kattan sonra 7. katın 7 tane alemini geçer. Sitedin müntahaya kadar ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte böyle bir ortamda sevgili izleyenler ve dinleyenler, rehine kendisine düşen görevi yapmıştır. Her katta bir gök katının anahtarını elde ederek ruhun bütün gök katlarını aşmasını sağlamıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, hidayeti inkar edenlere, Allah'ın ayetleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Onların ruhları Allah'a ulaşamaz diyor. Ama eğer o kişinin rehinesi, nefsi giderek, temizlenerek gök katlarının anahtarını birer birer ele geçirirse, o zaman gök kapıları her kat için birer birer bir emanet olan ruha açılır. Sonunda sevgili izleyenler ve dinleyenler, 7. gök katını aşan ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. İşte ruhumuzun Allah'a verdiği misak böyle bir misaktır. Ruhumuz Allah'a misak vermiş. Bakınız ne diyor Rad 20 ve 21 ayetler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah ile olan ahdlerinin hepsini yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ. Özellikle minsaklarını bozmazlar. Ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhu Allah'a ulaştırırlar. Allah'a Allah'ın ulaştırmasını emrettiği ruhu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması emrediliyor. Tam 11 defa farz sevgili izleyenler ve dinleyenler ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Birinci farz Zümer 54 ve en iyi ve ila Rabbiküm
ve eslemu min kabren yetişimin azabı. Bizlerimize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın, döndürün ve Allah'a teslim olun. Ruh 31 minibin eyleyhi ve ettekun. Ona dön ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi olun. Üçüncüsü Fecr 28. İrci'yi ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş ey ruh. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi öyleyse Allah'a külaret, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15 ve tebise bila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Altıncısı Yunus 25. Allah'ı yedi darüsselamı yehdi men yeşayı ila sırat-ı mustakim. Allah teslim yurdu olan kendi zatına çağırır ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı mustakime, yani kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran, yola ulaştırır. Yedinci ayet-i kerime Müzzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebkile, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a yerilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 7 defa Allah-u Teala direkt olarak emretmiş. Sekizincisi Şura 47. Üzerimizde o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor. Daveti gördünüz. Allah zatına çağırıyor. Daveti icabet etmek de ruhu Allah'a ulaştırmak oluyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. 9. ayet. Demin söyledik Rad suresinin 21. ayet kelimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet açıkça Allah'ın ruhun Allah'a ulaştırmasını emrettiğini söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi 9 defa direkt olarak ruhumuzun Allah'a ulaşması farz. 10. farz 3.71'den itibar ediyor. Enam 152. Ve bir ahdullahi efo, Allah ile olan ahdlerinizi, yeminlerinizi, misaklarınızı yerine getirin. 11. ayette Câsiye suresinin, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. İtaat ettik ve işittik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki siz hayattayken, yaşıyorken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Bununla mükellef kılmış Allah-u Teala hepinizi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Rabbinizden gelen, sizde bir emanet olarak bulunan ve tekrar Rabbinize geri dönecek olan bir emir ruhunuz, onun için Allah-u Teala ruh, Rabbinin emrindendir buyuruyor. İşte bu murteba üzere varsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzu Allah'a döndürdüğünüz zaman Allah'ın evliyası olursunuz. Çünkü kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o zaman o kişi takva sahibi olur. Rum 31 minibine ileyhi ve yetekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim ruhunu Allah'a döndürürse o kişi mutlaka Allah'ın cennetini kazanır. İşte kesin olarak Allah-u Teala ifade ediyor. Fecr 27, 28, 29, 30. Ya eyyetü en nefsü mutmainnetü evciyuhi ila rabbike radiyeten mardiyye fethuli fi ibadî ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.
Sonra da ruha hitap ediyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön ey ruh diyor Allah-u Teala. Sonra da fizik vücudunda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman ey fizik vücud sen de kullarımızın arasına gir. Ve sonucu söylüyor 30. ayet-i kerime. Vethuli cenneti. Ve benim cennetime gir diyor Allah-u Teala. Kimin ruhu o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa o kişi Allah'ın cennetine girer. O kişi aynı zamanda Allah'ın evliyası olur. Bakınız sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala evliyalarının tarifinde ne diyor? Buyuruyor ki اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ لَا حَفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هِمْ يَحْسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمِنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْغُشْرَ فِي الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَفِلَانَةِ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olmaksa Rum 31'e göre açık bir şekilde o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla gerçekleşir. Aynı zamanda Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah Teala kim Allah'a verdiği misakini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Ama kim Allah'a verdiği misakini yerine getirirse o takva sahibi olur diyor. Ve Allah takva sahiplerini sever. Öyleyse kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa o takva sahibidir. Takva sahibi olan da Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyası içinde diyor ki Allah Teala onlara cennette de müjdeler vardır, ahirette de müjdeler vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz Allah'a 21. basamakta ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur, ifna olur. Geri dönüşün gerektirdiği sonuca ulaşılır. Siz var olmadan evvel ruhunuz Allah'taydı. Allah o ruhu size gönderdi. Sizin içinizde ruhunuz var oldu. Dilediği zaman vücudunuzu terk edebilen bir ruh. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruhlar Allah'a doğru bir seyri sülük isimli yolculuk yaparlar. Birinci katta secde ederler, ikinci katta suvar olurlar, üçüncü katta secde ederler, dördüncü katta Beyt-i Makdis'in aslında secde ederler. Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslında secde ederler. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanırlar. Yedinci katta yedi tane alem geçerler. Ondan sonra Allah'a ulaşırlar. Kalp gözünüz açılmadan ruhunuzun kenarlarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Açıldıktan sonra Allah-u Teala gök katlarındaki bütün olayları, ruhlarınız nerelerden geçer, hepsini size gösterecektir. Öyleyse seyresülük adı verilen bu yolculuk, ruhunuzun yolculuğudur. Nefsiniz hiçbir zaman zemin kattan yukarıya çıkamaz. Hiçbir gök katını aşması, Allah'ın zatına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Tekrar mutlaka Allah'a dönecektir. Ruh dediğiniz zaman bu güzellikleri düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne zaman Peygamber Efendimiz sahasını görürseniz onun ruhunu görüyorsunuz. Devlet imamının ruhu hem ikinci katta görevlidir, suvarılma katında, hem yedinci katta görevlidir. Hem huzur namazının imamı olarak hem de ümmül kitabın kürsüsünün başında olan kişi olarak devrin imamı aynı zamanda zemin kattaki

0: Bir insana bu azaba vicdan azabı deriz. Aslında ruhun nefsi verdiği bir azaptır. Neden bu görevi Allah-u Teala ruha vermiş? Çünkü Allah-u Teala ruha Allah'a dönmesini emrediyor. Ruh da buna göre yaratıldığı için büyük bir tehalükle Allah'a geri dönmeyi istiyor. Ama nefs buna mani oluyor. Nefs tezkiye olmadıkça ruhun Allah'a geri dönmesi ancak o kişi ölümden sonra, öldükten sonra mümkün olur. Öyleyse ruhun Allah'a dönmesine nefs engel oluyorsa, nefsin terbiye edilmesi ruhun görevlerinden bir tanesidir. Bunun için ne zaman nefsiniz ister Allah'ın bir emrini çiğneyerek itaatsizlik etsin, ister yasak ettiği bir fiili işleyerek itaatsizlik etsin, her iki halde de sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz nefsinize mutlaka azap eder. Öyleyse başınızın üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelecektir. Ne zaman? Siz mürşidinize tabi olduğunuz zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ve orada ölene kadar siz başınızın üzerinde kalacaktır. O bir muhafızdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ancak kendisine büyü yapılan insanlar bunun kıymetini bilebilirler. Ancak kendisine hüddam yapılan, cinler üzerlerine saldırtılan insanlar bunun kıymetini bilirler. Mürşidin kıymetini bilirler. Çünkü mürşidin ruhu, devrin imamının ruhu kimin başının üzerinde yerleşirse o kişinin zülmani ilimlerden etkilenmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu sebeple devrin imamının ruhu bir muhafızdır. Ve Allah-u Teala o muhafızdan bahsediyor. İki ellerinizin arasındaki standartlar içinde başımızın üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir muhafız olur diyor o. İşte o ruhunuzdur. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde müminlerin başlarının üzerindeki Allah-u Teala bir nimetten bahsediyor. Bu da mürşidin ruhudur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bir ruhun Allah'a doğru yola çıkması için o kişinin fizik vücudunun üzerinde mutlaka o ruhun var olması lazım. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesindeki ruh da gene devrin imamının ruhudur. O kişinin başının üzerine gelir Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ve onun ruhunu emreder senin Allah'a mülaki olma günün yani yevmit talakın geldi bu vücudu terk etler. Ancak o zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılabilir ve Allah'a doğru yola çıkabilir. Sonunda da Allah'a ulaşır. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizi kainattaki bütün mahlukattan ayıran en büyük özelliğiniz bir ruhunuzun olması, Allah'tan size emanet olarak verilen ve tekrar mutlaka Allah'a dönmesi gereken, sonunda da mutlaka Allah'a dönecek olan bir ruha sahip olmanızdır. Allah-u Teala'ya size bir ruh ihsan ettiği için ne kadar hamd etseniz, şükretseniz azdır ki sizi bu kainatta unik yapmıştır. Kainatta Allah'a en yakın ve en kıymetli varlık haline getirmiştir. Allah-u Teala'ya bizleri ruhlarla teçhiz ettiği için sonsuz hamd ve şükrederek hepinize Allah'ın hem cennet saadetini hem dünya saadetini ihsan buyurmasını niyaz ederek dualarımızla sohbetimizi inşallah bu akşam da burada tamamlamak istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün bizleri dinleyenlerin, bütün bir vakfı mensuplarının, bütün radyomuz ve radyolarımız ve televizyonumuz mensuplarının sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek sözlerimizi noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah size razı olsun Muhterem Efendimiz. Biz de tüm kardeşlerimiz olarak, televizyon ve radyolar çalışanları olarak ellerinizden sonsuz sürmek yazar. Ve her konuda çok

0: dualarınızı bekleriz.
1: Dualar ederiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salavat. Allah razı olsun.
0: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve diğer sevgili öğrenciler. Dünyada ilk olarak Tasavvuf Üniversitesi Amerika'da kuruldu. Bu konuyla ilgili bilgi almak isteyenler veya Tasavvuf Üniversitesi'nde öğrenim yapmak için kayıt olmak isteyenler internetten www.universityofallah.org yani ORG adresine girebilirler. Ve bugünkü eşsiz tersi için muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru Sayın İskender Ali Mihir, eşsiz sohbetlerinde, eşsiz derslerinde sizlerle birlikte oluyorlar. Kendileri hakkınızda ve ben hemen müsaadenizle muhterem efendimize dönüyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle elinizden sonsuz hürmetle öpüyoruz. İnşallah çok kıymetli dualarınızı beklerken, bu eşsiz dersinizde de sizi muhterem izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz ve de sevgili öğrencilerimiz de baş başa bırakıyor, hürmetler ediyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salavat. Mustakim, sırat hallesine inan, talim, mübarek, mübarek, mübarek, mübarek, mübarek. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. İnsanlık tarihi boyunca daima öğretenler ve öğretenler adıyla iki grup oluşmuştur. İlk insan olan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar geçen bütün zaman devrelerinde hep öğretenler ve öğrenenler olmuştur. O günden bu tarafa da kıyamete kadar aynı şey devam edecektir. Mutlaka öğretenler, mutlaka öğrenenler. Öğretenler de onu gene öğretenlerden öğrenmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, bu dizaynın muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın öğrettiği insanlar var. Hazreti İbrahim babasına diyor ki, baba, sana vahyedilmeyen şeyler bana vahyediliyor. Bana tabi ol ki seni Allah'a ulaştırayım. Babası kabul etmiyor talebi. Hazreti İbrahim bunun üzerine Allah'a müracaat ediyor. Ya Rabbi diyor, babam talebimi kabul etmedi. Onu da benim ceddime nasıl resullükler vereceksen onu da hidayet verdir. Allah Teala cevap veriyor. Zalimler bizim ahdimize eremez diyor. Öyleyse bir muhteva görüyoruz. Allah Teala diyor ki yolun kenarından gelen kişi dedi ki bu Allah'ın Resullerine tabi olun. O irşada ermiş kişi dedi ki bana tabi olun ki sizi irşat yollarına yani Allah'a ulaştırayım irşat yolları vasıtasıyla. Öyleyse her zaman irşat adlı bir müessese var. İnsanların kemale ermesi müessesesi. İnsanların Allah'a teslim olma müessesesi. İnsanlık tarihi boyunca hep iki grup insan olmuştur. Öğretenler ve öğrenenler. şunu hiç unutmayacağız. Bütün öğretenler aslında onlar da kendi mürşitlerinden öğrenmişlerdir. Öyleyse eğer Allah daha başlangıçta herkesle konuşsaydı hiç kimsenin mürşide ihtiyacı kalmazdı gibi görünüyor. Ama öyle değil. Eğer mürşidinize ulaşamazsanız kalp çarklarınızın son üçü asla oluşamaz. Hiçbir zaman ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Ne ruhunuzu, ne fizik gücünüzü, ne nefsinizi hiçbir zaman Allah'a teslim edemezsiniz. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için 7 tane kalp şartına ihtiyacı var. Çünkü ruhunuzun Allah'a ulaşması nefs tezkiyenize bağlı. Nefs tezkiyeniz tahakkuk etmedikçe ruhunuzun Allah'a ulaşması da hiçbir zaman söz konusu olmaz. Öyleyse buradaki başlangıç kademesi nefs tezkiyesine başlamaktır. İlk %7 nur birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşacaktır. Ondan sonra da her %7 nur kademesinde, nur birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşacak. Fetih kapısından geçecek. Yedinci katın 7 tane alemini birer birer sağa doğru bir yolculukla aşacak. En son ulaştığı Esretet'in müntaha olacak. Oradan da direkt olarak Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunun için mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif yok. Mürşit bir öğretmen midir? Kısmen. Bütün öğretmenler gibi o da öğretir. Öğretmenlerin görevi burada biter. Onlar öğretirler. Mürşitlerin görevi burada bitmez. Onlar öğrettikten sonra öğrettiklerini yaşatırlar. Yaşatmaya mutlaka amin olacaklardır. Öyleyse irşat makamı sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda yaşatma makamıdır. Neyi yaşatırlar? Mutluluğu. Önce cennet mutluluğunu onlar vasıtasıyla mutlaka elde edersiniz. Peki bir insan mürşidine ulaşmadan da cennet saadetini kazanabilir mi? Bir tek şartla kazanabilir. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine ulaşacak kadar zaman bulamadan ölmüşse, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala onun kalbinde olan bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda onun üzerinde derhal tecelli başlar. O kişiyle irşat makamının arasındaki icabı meştireyi alır Allah Teala. Kalbindeki ekineti alır, yerine ihbat koyar ve o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. Bu o kişiyi amin kılar. Allah'a ulaşmayı dilediği Allah Teala tarafından tespit edilmiş kişi kılar. Bu o kişinin mutlaka kurtuluşa ulaşacağını belirtir. Çünkü Allah Teala Vel Asr suresinde diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim innel insane lefî husr, insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç, onlar cehenneme gitmeyecekler. Onlar cennete gidecek. Ne olmuş bu kişi? Mürşidine ulaşamamış. Ama mürşidine ulaşacak kadar diyelim bunun bir aylık bir zamana ihtiyacı varsa o zamanı yaşayamadan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Ertesi gün ölmüş kişi. Aksiyon yapmaya, dua etmeye, namaz kılmaya vakit bulamadan bu dünyadan ayrılmış. Ama talebi Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu için Allah derhal bunları onun üzerinde inşa edeceği için o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetini hak ediyor. Öyleyse mürşide ulaşıncaya kadar kalbimizde neler geçer? Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dediğimiz zaman demek ki kalbimizdeki ekinneti alıyor. Bu ekinnet bir ilahi kompütür. Bizim derin idrakimizi engelliyor. Onun yerine ihbat koyuyor. Bu da ilahi kompütür. İlahi bilgisayar ve onunla Allah-u Teala idrak etmemizi sağlıyor. İdrak etmemizi mümkün kılan bir sistem. Üçüncüsü, Allah kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dördüncüsü, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Bundan sonra huşu sahibi oluyoruz. Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. Ulaşacağımız yerdeki mürşidimizi Allah bize gösteriyor. O mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiğimiz zaman, tövbe merasiminin arkasından Allah Teala üç işlem vücuda getiriyor. Kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin içinde bulunan, o güne kadar mühürlü olan bütün kalplerin içinde küfür yazar. O güne kadar kalbimizde yazılı olan küfür kelimesini dışarı atıyor ve kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. İşte Allah'ın kalbimizin içine imanı yazmasıyla noktalanan bir olgu. Mümin oluyoruz. Öyleyse dört kalp şartı evvelce oluşmuştu. Mürşide ulaştığımız zaman beşinci, altıncı ve yedinci kalp şartları oluşuyor. Nefsimizin kalbinde artık iman kelimesi var. Bu noktadan sonra yaptığımız zikirle Allah'ın katından gelen rahmet ve faz ve rahmet ve salavat partikülleri göğsümüze gelir. Göğsümüzden kalbimize ulaşan yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimizin mühürü hareketli hale gelmiştir. Onun üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı o mühürü kalbimizin alt boyutuna indirir. Oradaki zülmani kapıya tam uyan mühür, zülmani kapıyı kilitler, mühürler. Zikir boyunca orası mühürlü kalır, kilitli kalır. Manası, şeytan karanlıklarını, afetleri tekrar nefsimizin kalbine zikir boyunca gönderemez. O zaman ne olur? O zaman Allah'ın kapısı açıktır. Zikir, Allah'ın katından gelen rahmeti, fazlı ve selavatı nefsimizin kalbine taşıyan şifrenin adıdır. Ve bu nurlar gelir, nefsimizin kalbini %100 doldurur. Bunlardan fazılları, nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin, artık yazılmış olan, nefsimizin kalbine yazılmış olan iman kelimesinin çekim gücü, bütün bu afet, bütün bu nurların nefsimizin kalbinde, nefsimizin kalbini tamamen işgal eden bunların fazl adı verilenleri, faziletleri iman kelimesi çeker, etrafında toplamaya başlar. Bu toplanma ameliyesi ilk %7'yi bulunca nefsi emmare vücut bulur. Sonra nefsi levvame ikinci %7, sonra nefsi mülkime, mutmainne, radiye, maliye ve teskiye kademeleri. Mürşidimiz başımızın üzerine geldiği zaman devrin imamının ruhu, başımızın üzerine geldiği zaman fizik vücudumuzun ruhumuzu bırakması söz konusudur. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefs-i emare de birinci gök katına ulaşır. İlk %7 nur birikimi. Nefs-i levvamede ikinci kata, nefs-i mülkimede üçüncü kata ve böylece bütün gök katlarına geçen ruhumuz yedinci katın yedinci aleminden Allah'a doğru direkt olarak yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış, geldiği yer olan Allah'ın zatına geri dönmüştür. Unutmayın, hepinizin ruhu siz doğduktan sonra Allah'tan gelir, size yerleşir ve onu Allah'a gönderdiğiniz güne kadar sizinle beraber kalacaktır. Gönderdiğiniz zaman vücudunuzu terk edecek ve Allah'a geri dönecektir. Çünkü onun görevini ondan çok daha güzel yapabilecek olan devrin imamının ruhu başınızın üzerine girip yerleşmiştir ki ruhunuz sizin vücudunuzu terk edebilsin ve geldiği yer olan Allah'a geri dönebilsin. İşte bu şartlar altında bir dizayn söz konusu. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını temin eden seremoni mürşide tabi olmaktır. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi Allah-u Teala arşı tutan meleklerden bahsediyor. Onların etrafındaki kişi olan devrin imamından bahsediyor. bu huzur namazının imamıdır. Mürşitten bahsediyor, bir de müritten bahsediyor. Kişi mürşidine ulaşmıştır, önünü diz söküp tövbe etmiştir ve böylece bu kişi tövbesinin sonunda mürşidin ruhu başının üzerine girip yerleşen birisi olmuştur. Hangi şartla? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa. Dilek o kişinin kalbinde devrin imamı tarafından görülür. Bir, arşı tutan melekler tarafından görülür. İki, mürşidin kalp gözüyle görülür. Üç, mürşidin başının üzerinde bulunan devrin imamının ruhu tarafından görülür. Bir defa daha. Dört, beşincisi kiram ve katibin melekleri tarafından görülür. Altıncısı kişinin düşüncelerine ait hayat filminde görünür. Talebin varlığı veya yokluğu. Ve nihayet Allah'ta görür. Yedi tane şahitin huzurunda kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olarak vardır. Öyleyse o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir ve yerleşir. Bu yerleşme ve emri verme olayı Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesini anlatılıyor. Allah Teala diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Ne demek istiyor dereceleri yükselten demekle? Dereceleri yükselten demekle Allah Teala onun günahlarının sevaba çevrildiğini söylüyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre kim mürşidine tabi olup da mümin olursa nefs tezkiyesine başlar ve Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Bu noktada yedi şahidin huzurunda kişi tövbe etmiştir. Devrin imamının ruhu kişinin başımıza da gelmiştir. Allah-u Teala dereceleri yükselten ve aşın sahibi olan Allah dedikten sonra kullarımdan layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir diyor. O kişiye yevmit talakın Allah'a geri dönme, Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Ona bu istikamette ihtarda bulunmak üzere devrin imamının ruhu gelir kişinin başının üzerine yerleşir. Yerleşirse ne olur? Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbine iman yazılır. Allah son üç şartı gerçekleştirir. Kalbinin mührünü açar, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı atar, kalbin içine imanı yazar. Başka ne olur? O kişinin ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. İşte Nebe 38'de tövbe merasimini anlatan Allah Teala Nebe 39'da şöyle söylüyor: Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Allah'a, hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol edinir. Ve oraya varan ruh için Allah'ın zatı me'af olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Öyleyse şu devrin imamına biraz yakından bakalım. Hangi ayet-i kerimeye dayalı bu? Secde suresi 24. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yakinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Her devirde bir imam. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye bizden aldıkları emri tebliğ ederek ve bu emri bizden aldıklarını da tebliğ ederek. İki ayrı tebliğ söz konusu. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince O kişinin ruhuna emir verir. Senin Allah'a karşı o günün geldi, burasını terk et. Bunu ben Allah'ın emrini sana tebliğ ederek yapıyorum ve Allah'tan aldığım emir üzerine bu tebliği yapıyorum. Demek ki iki tane emir tebliği var. Bir, devrin imamının bu konuda yetkili olduğunu bildiren, Allah'ın ona bu görevi verdiğini bildiren emir tebliği. İki, vücuttan ayrılma emri. Öyleyse ruh bu emre, sadece bu emre istinaden fizik vücudu Allah'a ulaşmak üzere terk edebilir. Bunun ötesinde ruh ne zaman o vücuttan ayrılsa tekrar vücuda geri dönmek mecburiyetindedir. Ruhun mekanı fizik vücuttur. Onun için fizik vücutlarınızı temiz tutun. O ruhunuzun Allah'a dönecek olan vücudunuzun mekanıdır. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, ruhunuzun vücuttan ayrılması Allah-u Teala'nın gene bir ihsanıyla tahakkuk eder. Zaten Furkan Suresinin 70. ayeti kerimesinde tabi olanlar, tövbe edenler hariç diyor Allah-u Teala, onlar cehenneme gitmeyecekler. Onlar mümin olurlar. Nefs tezkiyesine başlarlar. Onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Furkan 71'de de onların ruhları, onların tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri döner diyor. Allah-u Teala tarafından da kabul görür buyuruluyor. Öyleyse ruhumuzun Allah'a doğru geri dönüşü burada ifade ediyor. Furkan 71. Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylüyor. Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a dönüşüyle alakalı olarak diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ. Kim nefsini tezkiye ederse, kendi nefsinin Allah'a verdiği yemin sebebiyle kendi nefsi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında kesin bir ilişkinin var olduğunu Allah Teala bu ayette ifade ediyor. Ve Allah Teala'nın dizaynı mürşide ulaşmakla gerçekleşen bir olgu. Ruhun vücuttan ayrılması, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmek üzere harekete geçmesi demek. Nefs tezkiyesine başlamamız, nefsimizin Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmek üzere harekete geçişimiz. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmek üzere harekete geçmesi. Üç yeminin de uygulanmaya başlanması aynı anda tahakkuk eder, mürşide ulaştığımız takdirde. Ulaşmadıysak ne nefsimizin yeminini, ne ruhumuzun misakini, ne de fizik vücudumuzun ahdini gerçekleştiremeyiz. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değildir. Sadece mürşidimize ulaştığımız takdirde gerçekleşebilen bir olgu, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, Allah'a ulaşması, nefsimizi temizlemeye, nefs tezkiyesine başlamamız ve ruhumuzun şeytanı, fizik vücudumuzun şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması, bunlar ard arda gelen müesseseler. Öyleyse hepsi de mutlaka mürşidimize ulaşmamıza bağlı. Ulaşırsak ne olur? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Bir, kalbimizin içine Allah imanı yazar. İki, sonra Allah-u Teala bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Üç, o güne kadar Allah-u Teala bize her kazandığımız tek derece için onun 10 katını hediye ediyordu. Kim bir derecelik günah işlerse onun amel defterine bir tek derece yazılır. Ama kim bir hayır işlerse bir derecelik bir hayır işlerse, namaz kılarak, oruç tutarak, başka birine bir iyilik yaparak, bir güzel davranışta bulunarak, o anda o kişinin amel defterine bir derece yazılmaz, 10 derece yazılır. Kim olursa olsun herkes için geçerlidir. Ama ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, bir derecenize karşılık 10 derece değil, amel defterinize bir derecenize karşılık 100 derece yazılmaya başlar. Allah'ın yolunda kaldığınız sürece bu hep artarak devam edecektir. Nefsi emarede 100 derece, nefsi levamede 200 derece, nefsi mülhimede 300, mutmainede 400, radiye, mardiye, tezkiyede 500, 600, 700 derece Allah Teala sizlere ihsan edecektir. Öyleyse mürşidinize ulaştığınız gün Allah Teala'nın aldığınız her şey değişiklik kazanıyor. O gün nefs tezkiyesine başlamanın standartlarına erişirsiniz. Çünkü nefsinizin kalbindeki mührü Allah Teala açmıştır. Kalbinin içindeki küfür kelimesini çıkarmıştır, dışarı atmıştır. Kalbinin içine iman kelimesini yazmıştır. Nefs tezkiyesi bu standartlar içinde başlayabilir. Ruhunuz mürşidinize ulaştığınız an, demin anlattığımız üzere devrin imamının başının üzerine gelmesi ve ona vücudu terk et, Allah'a ulaşma günün geldi emrini açık bir şekilde tebliğ etmesi üzerine ruhunuz vücudunuzu terk edip Allah'a doğru yola çıkacak ve Allah'a ulaşacaktır. Bir defa yola çıktıktan sonra ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşır. Eğer yaşıyorsanız hayattayken, Allah'a ulaşmadan öldünüz, ruhunuz gene Allah'a ulaşır. Ama mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse bütün bu olayların dizaynı ve Allah'tan rahmet adı verilen nurlarla birlikte size Allah'ın fazl göndermesinin yanında rahmetli salavatı da Allah'ın göndermesi mürşidinize ulaştıktan sonra gerçekleşen bir olgudur. Rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatın da nefsinizin kalbine ulaşabilmesi ancak mürşidinize ulaştıktan sonra gerçekleşir. Ve böylece nefs tezkiyesi, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması gerçekleşir. Fizik vücudunuzun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Bütün bunların mebdeyi olan, başlangıç noktası olan mürşid acaba nasıl bir insandır? Mürşid her şeyden evvel kendi mürşidine tabi olmuş olan bir insandır. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan mürşid olamaz. Bütün mürşidler hepsi mutlaka kendi mürşidlerine tabi olmuşlardır. Ve bütün mürşidler irşada ulaşmışlardır. Bir kişinin irşada ulaşmasıyla ancak mürşid olabileceğini Allah-u Teala söylüyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine baktığımız zaman orada mürşidi simgeleyen iki unsur görüyoruz. Birisi, demin söylemiştik ayet-i kerimeyi, Allah-u Teala diyordu ki sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için biz onları devrin imamları kıldık. Bütün mürşitlerin müşterek özellikleri budur. Sabrın sahibi olmak. Ne demek bu? Nefsinizin kalbinde doğuşunuzdan itibaren afetlerin arasında sabırsızlık adı verilen bir afet var. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. Oraya daimi zikre uzun bir zaman devresinde ulaşabilirsiniz. Ve böyle bir noktaya ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Yerine ruhunuzun bütün hasretleri gelip ruhunuzu, nefsinizin kalbini tamamen işgal eder. İşte bu noktada sabırsızlık afeti diğer bütün afetlerle beraber tamamen yok olmuştur. Sabır hasreti diğer bütün hasletlerle beraber gelip nefsinizin kalbine tamamen yerleşmiştir. Bunun manası nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaması, ruhunuzun bütün hasletlerinin faziletler adıyla nefsinizin kalbini işgal etmesidir. Böyle bir noktada nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen işgal edildiği noktada sabrınız da bütün boyutlarla yerleşiyor. Sabırsızlık afeti yok olanlarla birlikte tamamen yok oluyor. Allah-u Teala'nın diğer işaretine bakalım. Ayetlerine yakin hasıl edilmek Allah'ın. Kur'an-ı Kerim'de 3 tane yakin geçiyor. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Bir kişi ilim açısından yakine, Allah'a yakın olmaya sahip olduğunda o kişinin kalp gözüne ve kalp kulağına ihtiyacı söz konusu değildir. O kişi ilmi öğretmenlerden öğrenir, kitaplardan öğrenir, bu konudaki dokümenter filmlerden öğrenir, araştırma yapar, öğrenir. Her açıdan ilim sahibi olabilir. Bu onu profesör de yapabilir. Ama aynı yakinin sahibi kalp gözü açılmadan, kalp kulağı açılmadan, kişi hikmet sahibi olmadan hiçbir şekilde mümkün değildir. Ne demiştik başlangıçta? Öğretmenler öğretir. Mürşitler öğretir ve onun ötesine geçer, aynı zamanda yaşatır. Öyleyse kim Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlamışsa o mürşitlerin yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. Eğer mürşitler olmasaydı hiç kimsenin kalbinin mührü Allah-u Teala tarafından açılmayacaktı. Kalbindeki küfür kelimesi alınmayacaktı. Kalbin içine iman kelimesi yazılmayacaktı. Bu bakımdan irşat makamının varlığı Allah-u Teala'nın temel faktörüdür. Söylediğimiz gibi insanlık tarihi boyunca hep öğretenler ve öğrenenler var olmuştur. Kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. Öyleyse aynel yakine beraberce bakalım ne ifade ediyor? Aynel yakin hikmet sahibi olmanızı ifade eder. Hikmet bir üçlü sacayaktır. Hayrın sahibi olmak birinci ayak. Daimi zikrin sahibi olmak ikinci ayak. Hükmün sahibi olmak üçüncü ayak. Hikmet kelimesi hüküm sahibi olmak anlamına gelir. Real manası itibariyle. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen hakim kelimesi hikmetin sahibi olanlar istikametinde kullanılır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kimleri hakim tayin ettiğine dikkatli bakın. Hikmetin sahibi olan Allah insanlar Allah'tan sorabilmek yetkisinde olan insanlar. Bütün mürşitler evvela hikmetin sahibi olmuşlardır. Sonra mürşit olmuşlardır. Çünkü mürşit olmanın son aşaması ilmel yakin değildir. Mürşit olmanın son aşaması hakkül yakindir. Öyleyse ilmel yakindeki üç unsuru gördük. Birincisi daimi zikrin sahibi olmak. Ehli tezekkür olmak yani. İkincisi hayrın sahibi olmak. Ehli hayr olmak. Üçüncüsü hükmün sahibi olmak. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine baktığınız zaman o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta hemen ortaya çıkarmanız demek. Ehl-i zikir Allah-u Teala'nın deyişiyle فَسْفَدُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli Allah'ın mürşitleri her şeyi bilirler mi? Hayır bilmezler, bilmelerine de gerek yok. Ama bir yetkileri var Allah'tan sorma yetkisi. Eğer Allah lütfedip cevap verirse kişinin bütün suallerinin cevabı Allah'ta mutlaka vardır. Allah lütfedip cevap verirse ehli zikir Allah'tan aldıkları cevabı insanlara ulaştırırlar. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ben murat bu. Hikmet ehline sorun. Bütün müşrikler hikmet ehlidir. Mutlaka kalp gözleri açılmıştır. Mutlaka kalp kulakları açılmıştır. İşte hikmetin temel unsurlarından bir tanesi kalp gözü, ikincisi kalp kulağıdır. Hiç kimse kalp kulağına ve kalp gözüne sahip olmadan hikmet sahibi olamaz. Aynel yakinin sahibi de olamaz. Öyleyse bu muhtevada olaylara baktığımız zaman gördüğümüz şey en güzel standartlarda kişinin Allah ile olan ilişkilerini kurabilmesi, hikmete ulaşabilmesi. Mürşitler hepsi hikmet sahibi. Başka özellikleri var mı? Fussilet suresinin 33-34-35. Ayet-i kerimelerinde mürşidin başka özelliklerini görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki Allah'a teslim olduklarını kesin olarak ifade ettikten sonra Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Demek ki bütün mürşitler Allah'a teslim olmuşlar. Ne tarz bir teslimiyet? Üç teslimden bahsediyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ruhun Allah'a teslimi, 22. basamak. Fizik vücudun Allah'a teslimi, 25. basamak. Nefsin Allah'a teslimi, 27. basamak. 27. 28. basamaktan bir evvelki basamak. Bütün mürşitler, üç vücutlarını da Allah'a teslim edenlerdir. Başka? Allah'a çağırıyorlar. Dikkat edin. Allah-u Teala Yusuf suresinin 108. ayeti kerimesinde diyor ki, Habibim onlara de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiretle, yani kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakim, o bizim yolumuzdur. Kim davet ediyormuş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a davet ediyormuş. Başka? Bütün sahabe. Bütün sahabenin irşad makamına ulaştıklarının bir işareti de bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sahabe deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ona tabi olanları anlayacağız. Öyleyse demek ki mürşidin özelliklerinden bir tanesi Allah'a çağırmak. Kimdir mürşid? Allah'a çağıran kişidir. Yani başlangıçta söylediğim gibi tabi olun ki sizi Allah'a ulaştırmakta size yardımcı olayım diyen kişi. Öyleyse devam edelim ayet-i kerimeye. Hiç kötülükle iyilik bir olur mu diyor Allah-u Teala. Size kötülükle davranıldığı zaman siz onlara en iyi davranışlarda bulunun ki o insanlar sizin can düşmanınızken can dostunuz olsunlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi herkese verilmez. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Öyleyse mürşidin bir başka özelliği kötülüğe iyilikle mukabele etmesidir. Hangi şartlar içinde olursa olsun onlar hiç kimsenin kötülüğünü istemezler. Hiç kimsenin zarar dide olmasını istemezler. Onlar kötülük yapsalar da, yanlış davransalar da, irşat makamından alacakları cevap her zaman sadece hayra dönüktür. Her zaman onların yardımcısı Allah'tır ve mürşittir. Öyleyse mürşitler en bariz vasıflarından bir tanesi olarak kötülüğe, iyilikle mukabele edenlerdir. Mürşit kimdir? Salah makamına ulaşmış olan insandır. Salah makamının işareti kişinin başının üzerinde salah nurunu taşımasıdır. Hiç kimse başının üzerinde bu salah nuru olmadan Allah'ın mürşidi olamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir muhtevası var. Yolu takip ettiğimiz zaman şu şunu görüyoruz. Bir kişi daimi zikre ulaşıyor. Hikmetin birinci makamı, ulilelbap makamı. Kalp gözünüz açılır, kalp gözünüz, kulağınız açılır. Ama size sadece zemin kat gösterilir. Zemin kattaki bütün sırlar açılır. Devrin imamının dergahı gösterilir. Oradaki bütün sırlar gösterilir. Ve zemin katın ötesine geçemezsiniz ulilelbap makamında. Ulilelbap makamında da, ihlas makamında da kişinin kalbi %100 tertemizdir. Aradaki fark, ihlas makamının sahiplerine Allah-u Teala'nın birinci kattan yedinci kata kadar bütün katları sırayla göstermesidir. Ulu'l-Elbap makamının sahiplerine ise sadece kalp gözleriyle zemin katı göstermeleri, kalp kulaklarına zemin kat hakkında Allah-u Teala'nın bilgiyi ulaştırmasıdır. Öyleyse ne zaman bir insan birinci kat kendisine göstermeye başlanmışsa, bu noktadan itibaren o kişi ihlas makamının sahibidir. Ve henüz mürşit olamamıştır. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar, yedinci katın yedi alemi ve en son sitretin müntaha. Bütün bu gösterimler boyunca kişi hep ihlas makamının sahibidir. Daimi zikre çoktan ulaşmıştır. Allah'ın bütün hediyelerini almıştır. Ama görebildiği yer sadece varlıklar alemidir. Varlıklar aleminin en üst noktası olan sitretin müntaha. Yani en son noktadaki kökleri toprakta değil boşlukta olan bir ağaç. Bu gösterildiği an Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Bunun manası o kişi ihlas makamıyla salah makamı arasındaki kapıya ulaşmıştır. Bu yeni bir tövbe kapısıdır. Tövbe-i nasuh. Bir daha tövbeden dönülmeyecek olan bir tövbe. Niçin dönülmeyecek olan? Dönülmesi imkansız olduğu için. Çünkü kişinin nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Afetler kalmadığına göre şeytanın veya nefsin afetlerinin, ki şeytan yalnız nefsin afetlerine tesir edebilir, kişiyi tövbesinden döndürmesi artık mümkün değildir. Şeytanın tesiri de yok edilmiştir. Afetlerin tesiri de yok edilmiştir. Kişinin tövbesinden dönmesi mümkün değildir. Öyleyse bütün mürşitler tövbe-i nasuhun sahipleridir. Ve bu noktadan itibaren kişi tövbe-i nasuhtan sonra salah makamının sahibi olur. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah Teala onlara nur ihsan eder. Bu nur salah makamının nurudur. Salah makamı 7 tane seviyeden oluşur. Bu 7 seviyeden başlangıçtaki 4'ü boyunca kişi Allah'ın kulu olmakta devam eder. Ne zaman o kişi Allah'ın kulu olmak kendisine yetmezse, kendi yapabildiği şeylerin ne kadar az, ne kadar sıfıra yakın, Allah'ın insanlarının ise ne kadar sonsuz büyüklükte olduğunu gören bu kişi, bundan bir netice çıkartır. Der ki ben Allah'a şu noktaya kadar hep kuldum. Yapabildiğim şey o kadar az ki Ya Rabbi beni kulluğundan köleliğine ulaştır. Ben bugüne kadar sana ruhumu teslim ettim, fizik vücudumu teslim ettim, nefsimi teslim ettim ve hala senin kulunum, kölen olamadım. Ama şimdi irademi de sana teslim etmek istiyorum. Senin kölen olmak istiyorum artık. İrademi de sana tabi kılmak istiyorum. Allah Teala bu talebi bu noktaya gelmiş bir kişiden mutlaka kabul edecektir. Bu noktaya gelmeden kişi talepte bulunduysa Allah Teala evvela ona salahın 4 seviyesini, 4 kademesini mutlaka yaşatacaktır. Kişi kul olmanın son noktasına ulaşacaktır. Ondan sonra Allah Teala o kişinin iradesini bağlayacaktır. Beşinci kademe, sonra da iradesini ref edecektir, kaldıracaktır. Altıncı kademe. İşte bu kademeye ulaşan kişi Allah'ın tayin ettiği bir irşat makamının sahibi olur. Öyleyse selam makamının bütün müntesipleri mürşitler değillerdir. Ama kim iradesini ve arkasından iradesini Allah'a iradesini bağlarsa, arkasından da iradesini Allah kaldırırsa, o kişi Allah'ın iradesine bağlanırsa, bu noktaya itibaren Allah onu irşat makamına tayin edecektir. Böylece Allah-u Teala'nın tayiniyle bu seviyedeki insanlar irşat makamının sahibi olurlar. Hepsi insanların irşadına yardımcı olacaklardır. Ruhlarının Allah'a ulaşmasına yardımcı olacaklardır. Ama bunların arasından bir kişi devrin imamı seviyesine ulaşır. Bütün milletlerde şu anda Allah'ın Resulleri hayattadır. İnsanlara o ülkelerin kendi lisanlarıyla öğretim yapmaktadırlar. İrşat görevlerini devam ettirmektedirler. Bunlardan bir tanesi herhangi bir ülkedeki mevcut Resullerden birisi Allah'a ulaştıracak olan imam olmakla vazifelenir. Allah'ın huzurunda her gün 7 vakit namaz kılınır. Bu imamın imamlığında. İşte bu imam huzur namazının imamıdır. Ve imamlık görevini vekaleten ifa etmek mecburiyetindedir. O görevin asıl sahipleri Allah'ın peygamberleridir. Peygamberlikse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sona ermiştir. Peygamberlerin olmadığı devrelerde de, peygamberlerin olduğu devrelerde de imamet müessesesi Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hep devam edecektir Allah'ın huzurunda. İlk imam Hazreti Adem'di. Ve kıyamet günü imamlık müessesesi hala devam etmekte olacaktır. Öyleyse hidayete yardımcı olanlarla hidayete eriştiren birbirinden farklı özelliklerin sahibidir. Hidayete eriştiren mutlaka Resul'dür. Hidayete eriştiren mutlaka huzur namazının imamıdır. Diğerleri beşinci ve altıncı kademeleri işgal edenlerdir. Devrin imamı yedinci kademeyi yani tasarrufu işgal edendir. İmamet makamını işgal edendir. Öyleyse birisi bu işi yapandır, gerçekleştirendir. Ötekilerin hepsi yardım edenlerdir. Bu gerçekleştirmede yardımcı olanlardır. Sahneyi hatırlayın. Mürşit vardı, devrin imamı da vardı. Tevbeyi yaptıran mürşit, ama kişinin başının üzerine gelip de o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma emrini veren, vücudu terk et emrini veren sadece devrin imamının ruhudur. Başka hiçbir ruhun bir kişinin başının üzerine gelip de yerleşmesi söz konusu değildir. Allah'ın emrini ve bu emri Allah'tan aldığını tebliğ etmek görevi sadece Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi gereğince imamlara verilmiştir. Bu herhangi bir imam değildir. Huzur namazının imamıdır. Öyleyse iki grup mürşitten birisi, bir tek kişi Allah'a ulaştırandır. Diğerleri Allah'a ulaştırmasına, onun ulaştırmasına, imamın ruhunun Allah'a ulaştırmasına yardımcı olanlardır. Demek ki Allah'ın mürşitlerinin vasıfları var. Bu mürşit Allah'a ulaştıran mürşit O son faslın da sahibidir. Hakkül yakin. Kin 5. ve 6. kademelere yükselmişse, Allah'ın kulluğundan Allah'ın kölesi olmak şerefine ulaşmışsa, onlarla beraber devrin imamı hepsi hakkül yakindedir. Yani Allah'ın zatını görmek şerefine erenlerdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de inmedesin var. 26. basamağa kadar basamakları kaplar. 26. basamak, 27. basamak hakkül yakini, aynel yakini temsil eder. 28. basamak o basamağın son grubu hakkül yakini temsil eder. Allah Teala salah makamına olanlara daha evvel de Allah'ın zatını gösterebilir. Ama bunun muktesap hak olarak verilmesi salah makamının 5., 6. ve 7. kademelerinde, yani kişinin Allah'a kul olmaktan öteye geçerek Allah'a köle olmayı başardığı noktada gerçekleşir. Öyleyse Allah'ın mürşitleri sadece öğretmezler, yaşatırlar. Şunu kesin olarak vurgulamamız gerekir ki, eğer mürşitler olmasaydı hiç kimsenin Allah'a teslim olması mümkün olamazdı. O mürşitler de vaktiyle kendi mürşitlerine ulaşmamış olsalardı onlar da asla mürşit olamazdı. Asla hiçbir teslimini gerçekleştiremezlerdi. Öyleyse evvelkiler sonrakilerin mürşidi olacaklardır. Bütün sahabenin mürşit olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, zamanımızda artık mürşit yoktur diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti ve onunla beraber irşat müessesesi kişilerden alınmıştır. Ama Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin mürşitliğini bu insanlar unutuyorlar. Onları da bir tarafa bırakalım. Ama ya sahabenin mürşitliği? Sahabenin mürşitliği bir hadis sebebiyle sizlere arz edilmiyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sahabi kunel evvelin var ya diyor, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun, Mekke'den Medine'ye göç edenler, onların hepsi irşat makamındaydı. Sahabe adını verdiğimiz kişiler, elbette sahabenin arasında da şimdi bizim aramızda olduğu gibi münafıklar her zaman vardı. Bunlar durumu değiştirmez sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler. Bunlar neticeye tesir etmez. Sahabe adını verdiğimiz kişiler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, münafık olmayan kişileri ihata eder. Onlar, kendilerinden sonra gelen çağın, yani onlara tabiin deniyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yetişemeyen, daha sonra aklını başına toplamış olanlar için, sahabe, Peygamber Efendimiz sonradan sonraki tabiyetlerde, sahabe, onların mürşitleri olmuşlar. Bütün sahabe Allah'ın mürşitleriydi. Şimdi var mıymış Allah'ın mürşitlik müessesesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından kapatılmış mı? O peygamberlerin mührüdür. Nebilerin mührüdür. Sonuncusudur. Ama irşat müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Bu iddiada bulunanlar hiç düşünmezler mi? Allah Teala adaletsiz olabilir mi? İnsanlar irşat müessesesi olmazsa, kendileri kurtulamıyorsa, cehenneme gitmeye mecburlarsa,

devirde Allah Teala bütün insanları toptan cehenneme mi gönderecek? Böyle bir şeye ihtimal verilebilir mi? Öyleyse Allah Teala kıyamete kadar hep imamet görevini devam ettirecektir. İmamet görevi varsa irşat makamı mutlaka, Allah'a ulaştırıcı irşat makamı mutlaka görevde. Öyleyse bütün güzelliklere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsanların mutluluğunu sağlamlaştırmak üzere, insanları mutluluğa ulaştırmak üzere Allah mürşitler tayin etmiş. Her devirde devrin imamı mürşitlerin en üst noktasında bulunan, bütün insanları hidayete erdiren bir Allah'ın vazifesidir. Diğer bütün mürşitler de onun yardımcılarıdır. Hepsi hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Herkesin devrin imamına ulaşması mümkün olmadığı için Allah-u Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Allah'a ulaştırmaya size kim vesile olacaksa onu isteyin diyor Allah-u Teala'dan. Hacet namazı kılın ve isteyin. Ve Allah-u Teala kim hacet namazı kılarsa ona mutlaka mürşidini göstereceğini garanti ediyor. Diyor ki vestaînü bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Allah'tan istihaneyi, sizi mürşidinize ulaştıracak olan yardımı Allah'tan mutlaka hacet namazı kılarak isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimmiş huşu sahipleri? Huşu sahipleri Allah-u Teala tarafından açık bir şekilde dizayn edilmiş. Öyleyse nasıl bir dizayn bu? Bu dizayna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın mürşitleri insanlar için bir muhteşem dizaynı ifade ediyor. O mürşitlere ulaşmak asıl. Ulaşılamazsa kurtuluşa ulaşmak söz konusu değil. Allah-u Teala bunun için mürşide ulaştıracağını garanti ediyor kişiyi. Hac suresinin 4. ayet-i kerimesinde amel olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Bunun manası mürşitlere ulaşmak. Hiç kimsenin ruhu, devrin imamının ruhu başının üzerine gelip de ona Allah'ın emrini tebliğ ederek vücudu terk et emri vermedikçe o vücudu Allah'a ulaşmak üzere terk edemez. Böyle bir olaysa ancak bir tövbe merasiminin arkasından tahakkuk eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki mürşitler öğretirler ve yaşatırlar. Bir mürşit ve bir öğretmen hiçbir standartta eşit şartların içinde düşünülemez. Öğretmenleri tayin eden insanlardır. Mürşitleri tayin eden Allah'tır. Allah bir insanı irşat makamına tayin etmedikçe o kişi kendisinin mürşit olduğunu söylese bile bu hiçbir şey ifade etmez. Ve ancak insanlar bir mürşide bağlandıktan sonra Allah-u Teala'ya ulaşabiliyorlarsa ruhlarını arkadan, fizik vücutların arkadan neşlerini Allah'a teslim edebiliyorlarsa bir gerçek mürşide tabi olmuşlardır ve devrin imamı mutlaka başlarının üzerine yerleşmiştir. İşte böyle bir statü altında insanların irşat makamıyla müşerref olmaları ve bütün hedeflere birer birer ulaşmaları, sonunda onların da mürşid olmaları mümkün olur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Allah
1: onunla, Allah Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi, sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için, insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah-u Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki Ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah-u Teala diyor ki, ne zaman diyor, keşfi açarsak, ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah-u Teala, ey Firavun, sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım salli ve rahmet eylesin.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın yüce sattıkında Allah-u Teala bir araya getirdik. Ama bu seferki kurumuz zilvani İlimleri temsil eden, kendisi de zünvani bir varlık olan İblis, yani şeytan, yani Lucifer, yani Yezid. Bu isimlerden her birisi onun ismi ve onun kültürü, o kültür insanların Allah'a karşı gelmesini temin edecek olan onun kültürü. Dikkat edin, ne zaman bir iradenin bir başka iradeye ikincinin rızası olmaksızın tesir etmesi hali varsa burada o kültür vardır. Büyü böyle bir olaydır. Bir nefs bir başkasına kötülük etmek istiyor. Kişi bir büyücüye gidiyor ve büyü yapıyor. Büyü yaptırıyor. Sırf bir nef başka birisine kötülük etmek istiyor diye başka bir insan büyük ızdırapların içine düşüyor. Allah'ın emirlerine tamamen ters bir davranış biçimlerimiz ise. İşte bunun adı okült kültür. Bunun adı büyü. Bir başka zünvani ilim İpnoz, insanları onun iradesinin dışında bir anlatıma rahatlıkla ulaştırabilecek olan bir başka zülmani ilim dalı. Yani hipnotize edilen bir insan başka bir iradeye tabi oluyor. O iradenin emirlerine itaat ediyor. Ve belki de istemediği sırlarını o irade kendisinin istiyor diye açıklıyor. Kendi iradesinin kişinin perçinlenmesi, perde arkasına alınması, başka bir irade tarafından kontrol altına alınması, ikinci iradenin dilediği istikamette birinci iradenin yönlendirilmesi, özel istikametler alması, belki de söylemek istemediği şeyleri ona ikinci iradenin tesir sahası içinde olduğu için söyletmeleri. Manyetizma bunlardan başka bir alan. İnsanlara hakikati göstermek istediği tarzda kişinin göstermesi hali. Yani dizayn her açıdan Allah'ın insanlara sevgiyle açılan sevgi pınarlarının bataklıkların sularıyla değiştirilmesi hali. Öyleyse insanlara dikkat edin. İnsanın Allah'la olan bütün ilişkilerinde sadece sevgi vardır. Allah'ın sevmediği insan yoktur. En azından en çok sevdiğine kadar sonsuz bir sevgi spektrumu, sevgi yelpazesi. Ama şeytanın da sevdiği varlık yoktur. Ne insan, ne cin, hiçbir, ne de bir şeytan, iblis, ne şeytanları, ne cinleri, ne de insanları hiçbir şekilde sevemez. Şeytanın sevmesi söz konusu değildir. Nefsi, nefsindeki afetler öylesine şeytana hakim ki bu hakimiyet dizaynı bütünüyle kurmuş ve ruhun bütün hasletlerini hep ikinci sınıf yapmış. Nefsin afetlerinin yanında ruhun hasletlerinin esamesiyle okunmuyor. İşte o şeytandır. Onu hepiniz gördünüz. Ama hatırlamanız da güç.
dikkat edin. Bir misal vereceğim. Hepiniz diyeceksiniz ki, ah biz onu gördük. Birisini görüyorsunuz rüyanızda. Size doğru yaklaşıyor. Yaklaşırken bir de bakıyorsunuz değişiyor. Bakıyorsunuz biraz sonra gene değişiyor. Bakıyorsunuz biraz sonra gene değişiyor. Bir süre değişmiyor. Sonra gene değişiyor. İşte o değişmeyen diğerlerinin arasında değişen var ya, o iblis. Şeytan o. Size her türlü bir yanlışı rüyanızda yaptıran, yanlışlıklara doğru sizi iten, o değişen yüz, değişen vücut, işte o şeytan. Öyle var mı aranızda görmeyen? Kim bilir kaç defa gördünüz? İşte o iblis, bu kainattaki en büyük düşmanınız kim diye size sorduğumda, alacağım cevap bu olmalı, iblis. Sadece sizin kötülüğünüzü ister. İki tane temel hedefi vardır. Bir, bu dünyada, bu dünyadaki en mutsuz insan olmanız. İki, kıyametten sonra cehennemde mutlaka şeytanla beraber sizinle bulunmanız. Öyleyse hedefleri belli. Peki Allah ne istiyor? Bu dünyada herkesin birbiriyle en mutlu insanları en güzel ulaştıracak olan bir ilişkinin içinde olmaları, bütün insanların bu dünyada mutluluğu mutlak olarak yaşamaları ve iki, ahirette mutlaka bütün insanların cennette olması. İşte Allah Teala insanı iki ayrı istikamete yenilebilen iki vasıtayla teçhiz etmiş. Bir, fizik gücünüz Allah'ın verdiği iki ilave, bir nefsiniz, iki ruhunuz. Nefsiniz mi? Baştan aşağı afetlerle dolu. Ruhunuz mu? Sadece hasletlerden, güzelliklerden, faziletlerden örülü. Öyleyse nefsiniz Allah neyi emretmişse onu yapmamızı ister. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmanızı ister ruhunuz. Allah neyi emretmişse Allah'ın emrine tam paralel hareket eder. Mutlaka onu yapmak ister. Allah Teala neyi yasak etmişse gene Allah'ın yasağına paralel hareket eder. Onu asla yapmaz. Siz yapmaya kalkarsanız bunu da önlemeye çalışır. İşte Allah Teala'nın sizde iç dünyanızda size eşlik eden iki tane emaneti. Birisi Allah'ın emirlerini ve yasaklarını tam olarak uygulayan ruhunuz. Diğeri de Allah'ın hem emirlerine asi olan hem de yasaklarına asi olan nefsiniz. Düşman kardeşler içinizde devamlı kavga halindeler. Nefsiniz mutlaka şerri talep eder. Kimden? Vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan. Ruhunuz da mutlaka hayrı talep eder. Kimden? Aklınızdan, vücudunuzun kumandanından. İşte bu talebin arkasından da kavga başlar. Neden? Nefsiniz inadı sebebiyle söylediğinden katiyen vazgeçmez. Ruhunuzsa vazgeçmesi mümkün olmadığı için vazgeçmez. Neden vazgeçmesi mümkün değildir? Çünkü başka türlü hareket etmesine imkan verecek olan bir yapının sahibi değil. Sadece hasletler var içinde, faziletler var. Onlarsa hep bütün faziletler Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi isterler. Yasak ettiklerinde işlememeyi isterler. Öyleyse ruhun bütün fakülteleri nefsin fakülteleriyle ters istikametlerde çalışır. Öyleyse ruhunuzun başka yapacak olan bir şeyi yoktur. Yani ruhunuz Allah'ın emrettiği standartlarda programlanmıştır. Programlandığı an ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bir yapının sahibidir. İşte böyle bir ortam sebebiyle nefsiniz şerri istediği için, bundan asla inadı sebebiyle vazgeçmeyeceği için, ruhunuz da hayrı talep ettiği için
bundan başka türlüsünü yapmasının mümkün olmaması sebebiyle vazgeçmesinin imkansız olduğu bir ortamda nefsinizin ve ruhunuzun yapabilecekleri bir tek şey vardır birbiriyle ilişkilerinde, kavga etmek. İkisi de kendi dileğinin olmasını ister. İkisi de vazgeçemez. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Allah ruhunuzun tarafındadır. Şeytan nefsinizin tarafındadır. İşte iç yapınızdan şeytana ulaştık. Neden düşman? Ta ezelden düşman. Ta cennette Adem Aleyhisselam'la Havva Hanım'ın cennetteyken o zamandan düşman. Ta Adem Aleyhisselam'ın önünde secde ettiği andan itibaren düşman. Bakınız zamanı ne kadar geriye götürdük. Her safhada iblis insanın düşmanı. Hadi şimdi beraberce baştaki sahneye gidelim. Neden düşman olduğunu görelim. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Tîn adı verilen özel bir çamurdan. Bir kilden. Ve ona hayat veriyor. Ona ruhundan üfürüyor. Ona nefs giydiriyor. Onu dizayn ediyor. Ve insan çıkıyor ortaya nefsiyle, ruhuyla, fizik vücudu da insan. Ve Allah Teala emrediyor Adem Aleyhisselam'a secde edin. Kime emrediyor? Bütün cinlere. Kime emrediyor? Bütün şeytanlara. Kime emrediyor? Bütün meleklere. Bütün melekler, bütün cinler, hatta bütün şeytanlar secde ediyorlar. Ama iblis hayır. İblis secde etmiyor. Ve Allah Teala soruyor, ey iblis, seni bizim emrimize itaat ettirmeyen şey nedir? Ne sebeple sen bizim emrimize itaat etmedin de Adem Aleyhisselam'a secde etmedin? Biz emretmişken. İblisin cevabına bakın. Beni azdırmana yemin ederim ki ben ondan üstünüm. Beni dumansız ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. Toprak ateşe hazırlan necistir. Ben ondan üstünüm. Kimi hatırlatıyoruz size? Bizim tonton din adamlarımızı değil mi? Hep aynı iddiaları da iddiaları onun gibi aynı. Biz ondan üstünüz diyorlar. Bizim bir üstünlük iddiamız yok da bir küçücük farkımız var onlarla. Biz ilmi Allah'tan alırız. Onlarsa insanların yazdığı kitaplardan. İşte Adem Aleyhisselam da Allah'tan aldığı bir ruhla mücehiz ve Allah'ın Adem Aleyhisselam'a secde edin emri o ruhun sahibi olmayan bütün varlıklara verilmiş. Dikkat edin sözüme. Ruhun sahibi olmayan varlıklar. Melekler, cinler, şeytanlar. Hiçbirisinin ruhu yok. Ama insanda Allah'ın üfürdüğü ve tekrar Allah'a geri dönecek olan ruh var. Sadece kainatta insanda var bu. Allah'a geri dönebilecek, Allah'ın zatında yok olacak, Allah'ın zatının kendisine meap olacağı, sığınak olacağı bir ruhun sahibi Adem Aleyhisselam ve Allah Teala aslında Adem Aleyhisselam'a secde edin demekle ona ruh verdim. O şu anda bana mutlaka dönecek olan bir vücut taşıyor içinde. Bu sebeple o kendisine benim emrimle secde edilebilen bir varlıktır. Dikkat edin, secde Allah'tan başka kimseye yapılmaz. Ama burada emri veren kendisine, yalnız kendisine secde edilebilen Allah. Allah emir verdiği için melekler hiç duraksamadan derhal emre yerine getiriyorlar. Neden? Çünkü meleklerin nefsi yok. Allah'ın emrine bir karşı çıkış yok onlarda. Şeytanların var, cinlerin var, cinlerin de hepsi
anında derhal müdahale ediyorlar. Derhal emri yerine getiriyorlar. Şeytan, yani iblis, nefsindeki afetlerin ona o anda hakim olması sebebiyle, gururu sebebiyle, kibiri sebebiyle hep bize düşman olacak olan bir adımı atıyor. Ve Allah Teala'nın bu sözü üzerine diyor ki, ben ondan üstünüm. Onun için ben onun önünde secde etmem. Çünkü sen beni dumansız ateşten, zamanımızdaki tabiri soruyordunuz, enerji. Enerjiden yarattın, onu ise tıyından yarattın diyor. Allah Teala diyor ki, emrime itaatsizlik ettin. Senin gideceğin yer cehennemdir. Ebediyen orada kalmak üzere. Şu anda da huzurumdan kovuldum. İblis diyor ki, ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı dilemek istiyorum. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben de Adem oğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerinde oturacağım. Onları sana ulaşmaktan men edeceğim. Hepsini dalalete bırakmaya çalışacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki, sen atlılarınla, yayalarınla, bütün adamlarınla, tağutun bütünüyle dilediğini yapmakta serbest bırakıldın. Sen Allah Teala'nın indinde kovulmuşlardansın. Dilediğini yapmakta serbestsin ve sana o yetkiyi verdik. Kıyamet gününe kadar yaşayacaksın. Sen müsaade verilmişlerdensin. Evlis diyor ki, kıyamet günü onların çoğunu sana şükürler bulmayacaksın. İhlas sahibi kulların hariç. İşte daha Adem Aleyhisselam yaratılırken film kopmuş. Ve Adem Aleyhisselam'la Havva Anamız cennetteler. İblis ne yaparım da şu Adem'i şu cennetten kovdurabilirim diye çeşitli desiselerin peşinde, ilerlerin peşinde. Ve diyor ki, Allah Teala sana şu ağaçtan yememeni emretti değil mi diyor Adem Aleyhisselam. O da diyor ki, evet diyor. Bu ağaçtan yememeni emretti. Neden emretti biliyor musun diyor. Çünkü sen sonsuz ömrün sahibi değilsin diyor. Sen bir süre sonra öleceksin. Ama diyor, o ağaçtan yersen ölümsüz olursun diyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı ve Havva Anamızı allemedip, kallemedip şeytan üç kağıda getiriyor. Onların o ağaçtan o ağacın meyvesini yemesini temin ediyor. Bu noktada şeytanın bir yılan gibi konuşan, bir yılan gibi göründüğü söylenir. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bir açıklama yok. Ve bu noktadan itibaren Allah'a karşı asi oluyor. Çünkü Allah Teala tembih etmiş. Her şeyi yapabilirsin ama bu ağacın meyvesini asla yemeyeceksin. Üstelik de söylemiş Allah Teala, demiş ki, bak öyle yaparsan, bu ağacın meyvesini yersen seni buradan cehennemden kovmak durumunda kalırım. Çünkü benim kanunum böyle. Adem Aleyhisselam da Allah Teala'ya söz veriyor. Sonuç mu? Cehennemden kovulmak, cennetten kovulmak. Ve de Allah Teala diyor, hadi bakalım şimdi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Hatırladınız? Bir surenin 123. ayet-i kerimesi, hatırladınız, Taha suresi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Size hidayetçimiz ve hidayetimiz gelecek. Kimler hidayetçimize tabi olursa sadece onlar da ayet olur. Ve şakide olmazlar diyor Allah-u Teala. İşte bu iblis. Allah-u Teala'dan kıyamete kadar yaşamak yetkisini alan iblis.
dört beşi mamur olarak bir hedefin peşinde bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak, bütün insanları bu dünyada mutsuz etmek. Öyleyse bunların hangi şartlar içinde gerçekleştirilmesi lazım geldiğine gelin beraberce bakalım. İnsanın ne yapması lazım? Hayır işlemesi lazım. Derecat kazanması lazım. Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması halinde gideceği yer Allah'ın cenneti. Tersi de geçerli. Kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa o zaman da gideceği yer cehennem. Eğerse şeytanın hedefi insanları derecat kaybettirip onu kendisiyle beraber cehenneme sokmak. Bunu da sağlayabilir? Bize derecat kaybettiren olaylar neye bağlıdır? Nefsimizin taleplerine. İşte iblis Allah neyi yasak etmişse nefsimizin talebi odur. Ve bu talebin dizaynı da açık ve kesin. Nefsimiz neyi talep ediyorsa talep ettiği her şey Allah'ın emirlerinin tersidir. Yasaklarının da tersidir. İşte şeytan Allah neyi emrettiyse onları insanoğlunun gözüne çirkin gösterir. Angarya gibi gösterir. Yapılmamasını ister. Allah neyi yasak ettiyse şeytan insanlara onu süslü gösterir, güzel gösterir. İnsanoğlunun onu istemesini temin etmeye çalışır. Öyleyse böyle bir dizaynda tanımlama yapıyoruz. Tanıma çok kesin ölçüler demem için. Şeytan sadece Allah'ın emirlerinin yapılmamasını ister. Şeytan sadece Allah'ın yasaklarının gerçekleştirilmesini ister. Allah'ın neyi emrettiğini, neyi yasak ettiğini bütün boyutlarıyla Kur'an'dan bilmeseniz bile ön duyunuzda, ön sözünüzde neyin yalan, yanlış, neyin doğru olduğunu sezebilirsiniz. Allah Teala'nın emirleri var, yasakları var. Emirlerin hepsini bilmeseniz bile bildikleriniz sizi doğruya götürecek olan kesin işaretler taşır. Öyleyse Allah'ın emirleri açısından da yasakları açısından da bildikleriniz mutlaka tamama eşit olmasa bile yarının çok ötesinde. Detayları ise biz sizi zaten öğretiriz. Öyleyse asılları bilelim, Allah-u Teala'nın emirleri var. Namaz kılmanızı ister, oruç tutmanızı ister. Ama farzların arasında bulunmayan, en çok istediği şey farzların arasında bulunmayan zikir yapmanızdır. Farzların arasında bulunmayan deyince ne anladınız? Kur'an-ı Kerim'deki farzların arasında bulunmayan değil, Kur'an-ı Kerim'deki farzların arasında mevcut olup da zamanımızdaki farzların tatbikatında yerini alamayan, insanların koyduğu farzların arasında bulunmayan nefsin tezkiyesi işlemini gerçekleştirecek olan zikrullah, zikir müessesesi. Öyleyse iblis ne ister? O Allah'ın emrettiği ama insanları mutlaka nefsin tezkiyesine götürecek olan, bunu gerçekleştiren insanları mutlaka ruhun Allah'a ulaştırmasına sebebiyet verecek olan, bunu da gerçekleştiren insanları mutlaka fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını yarıdan daha süre gerçekleştiren bir hedefe götürecek olan zikir, zikrullah, Allah'ın isminin tekrarı. Buna mani olmak şeytanın en büyük hedefidir. Şimdi başkalarına değil, kendinize bakın. En çok ihmal ettiğiniz şey nedir? Ben söyleyeyim, zikir. Neden? Çünkü Allah Teala farzı bir satı içerisinde koymuş. Namaz mı? Vakitleri var. O vakitlerde o namazları kılmak mecburiyetindesiniz ve kıldığınızı görüyorum ve biliyorum. Ama zikre gelince ona ihmal ettiğinizi de görüyorum.
İşte kim Allah yolunda yükselemezse onun arkasındaki en büyük engel, onu bu hedeften alıkoyan en büyük engel zikirsizliktir. Şeytan sizi zikirsiz kılmak için her şeyi yapar. Çünkü zikrin Kur'an'daki en büyük ibadet olduğunu bilir.

bu ibadete dikkatle bakın. Bu ibadetin yapılması şeytanın neden acaba o kadar dikkatini çekiyor? Neden sizin o ibadeti yapmanıza mani olmak istiyor? Bir, kişi, insanın cephesinden. Çünkü insan bu ibadeti yaparsa Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirir yedi kademede. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye. Çünkü insan bu yedi kademede nefsini tezkiye ettiğinde ruhunu da birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkartır. Yedinci katı geçen ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı ruhumuza meyap olur, sığınak olur. Ve fizik vücudumuzda Allah'a kul olur. Böylece Allah'a verdiğimiz nefsimizin yeminini gerçekleştirmiş tezkiye oluruz. Tezkiye olmuş oluruz. Ruhumuzun misakini gerçekleştirmiş, ruhumuzu Allah'alaştırmış ve teslim etmiş oluruz. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirip, fizik vücudumuzu şeytanın kulu olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederiz. Öyleyse bu üç unsurun da gerçekleşmesine sebebiyet veren şey nedir? Zikir adı verilen bir müessese. Şimdi şeytan açısından durumu değerlendirelim. Nefs tezkiyesi olmayı ne zannediyorsunuz? Şeytan açısından ne zannediyorsunuz? Son derece önemli. Şeytan açısından korkunç bir sonuç var burada. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'üne kumanda edebilmekteydi. Bütün insanlar nefslerinde %100 afetlerle doğarlar. Bütün insanların nefsi doğuşlarında tamamen afetlerden oluşur. Nefsin kalbi afetlerle %100 doludur. Kapkaranlık bir nefs. Kalp tamamen afetlerle örülü. Allah neyi emretmişse mutlaka karşı çıkan, Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka yerine getirmek isteyen bir nefs kalp durumu. %100. Şeytan açısından düşünüyoruz meseleyi. Nefsin kalbinin %100'üne tesir ediyor. Şimdi %7 nefsin kalbinde karanlıkların yok olduğunu, afetlerin yok olduğunu, %7 Allah'ın nurunun o kalbe yerleştiğini görüyoruz. Sonuç ne? Sonuç çok değişik bir olay. Şeytanın hakimiyeti %100 iken o kişi nefs tezkiyesine ulaştığı zaman %49'a düşmüş. Nefsin kalbinde sıfır olan, hiç bulunmayan Allah'ın nurları nefsin kalbine gelip nefsin kalbinin %50'sinden fazlasını ele geçirmişler. Şeytanın karanlıklarını def etmişler, kovmuşlar, kapı dışarı etmişler. İşte şeytan buna tahammül edemez. Çünkü kendisinin size emredebilmesi, size tesir edebilmesi nefsinizin kalbinde bu afetlerin varlığına bağlı. Ne kadar afet vardı sadece onlara kumanda edebilir. Afetleri %1'e indirdiniz. Şeytanın hakimiyet alanında %100'den %99 kayıpla %1'e indi. Öyleyse iblisin mağlubiyetinin arkasında nefsin afetlerinin yok olması kesin bir hüviyet taşıyor. İşte bunun için şeytanı en çok etkileyen şey zikirdir. Ne yapmış? Hadi bana söyleyin ne yapmış? Var olduğundan bu tarafa değil, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'de hem zikir, hem çok zikir, hem de daimi zikir farz olduğu halde üçünü de devreden çıkarmış. Ne zikir farz artık, ne çok zikir farz, ne de daimi zikir farz. Ne diyor Allah Teala? Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Müzemmil 8. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîre. Ey amin olanlar, Allah'ı çok bir zikirle zikredin. Çok zikredin Allah-u Teala'yı. Nisa 103. Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala.
Yani daimi zikir yapın diyor. Demek ki zikir farz. Allah-u Teala'ya çok zikretme farz. Onunla da yetinmemiş Allah-u Teala. Daimi zikir farz. İşte Allah-u Teala bunu neden yapıyor? Şeytanın üzerindeki hakimiyetini evvela yarıya indirsin, sonra da %100 sıfırlasın diye. Bu dizayna dikkatle bakın. Burada şeytanla olan mücadelemizin en büyük tekniği veriliyor. Zikir. Dünyada şeytanı yenmemizin arkasındaki zikirden daha büyük bir işlem, bir müessese mevcut değildir. Böyle demek ne kelime, ne cümle. Daha bunun ötesini söyleyelim. Başka bir silah yok. Sadece bir tek silah var. Şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini azaltacak, neticede %100 yok edecek olan tek silah ve iblise bakın. 14 asırda bu silahı yok etmeyi başarıyor. İşte öyle bir düşmanınız var ki bunu kendi kendisine yapmıyor. İnsanlara yaptırıyor. Onlara yazdırdığı kitaplarla insanları adım adım saptırıyor, saptırıyor, saptırıyor ve Allah'ın yolunun meyvelerini onlardan tamamen koparıp alıyor. Nasıl şeytanın meyvelerini Adem Aleyhisselam'dan ve Havva'nızdan aldıysa, Allah'ın bizler için vücuda getirdiği meyveleri de bizden alıyor. Ne yapıyor? Allah'ın farz kıldıklarını yok ediyor. Bunların arasında en çok önem verdiği kendi hakimiyetinin sona ermesi. Bunun için ilk yok ettiği şey Allah'ı zikretmemiz olmuş. Ve ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde şeytanın kumandasını önce yarıya indirecek olan, sonra tamamen yok edecek olan sistemin hiçbirisi kalmamış. Zikir müessesesi kökünden yok edilmiş, farzların arasında mevcut değil. İblis bu hedefine ulaşmak için bizim sesimize, iç sesimize çok benzeyen bir ses kullanır içimizde. İşte onu tanımayanlar bunu kendi düşünceleri zanneteceklerdir. Oysa ki ne zaman bir insanda iç ses Allah'ın emirlerinin tamamen tersini söylüyorsa, iç ses iyi insanlar hakkında iftiralar oluşturuyorsa, iç ses Allah'ın sizi sevmediğini, sizden hoşlanmadığını, sizin Allah'ın karşısındaki itibarınızı, sevginizi kaybettiğinizi söylüyorsa, sevgili izleyiciler, o sizin sesiniz değildir. O şeytanın sesidir. Tanıyamazsınız. Başlangıçta onu tanıyamazsınız ve hep kendi düşüncenizden edersiniz. Uzun sürede tanıyamayacaksınız. Ama bir gün bulutların arasından hakikatle karşılaşacaksınız. Onun sesini Allah'ın sesinden ayırt ettiğiniz gibi kendi sesinizden de ayırt edeceksiniz. Üçü de sessiz sesin üç ayrı kategorisini teşkil eder. Sizin içinizdeki ses de sessiz sestir. Şeytanın sesi de sessiz sestir sizin içinizde. Allah'ın size ulaştırdığı ses de sessiz sestir. Bunların arasındaki farklılığı hemen anlamanız ne yazık ki mümkün değil. Zaten insanların hiçbirisi başlangıçta Allah'ın sesini işitemez. Ama şeytanın sesini işitmemiş olan bir insan hiç yaşamamıştır dünya üzerinde. Şeytan insanların hepsine sesiyle ulaşır. Öyle bir üçkağıtçılıkla ulaşır ki onu kendi sesinizden edersiniz. Öyleyse dikkat edin. Sizin düşünce yapınız nefsinizden gelen sıkıntı içerisinde Allah'ın emirlerine ne kadar karşı olursa olsun nefsiniz, o nefs sizi onu götürmeye icbar edemez. Ancak şeytanın
aklınızı onun vasıtasıyla ikna etmesi hariç. Öyleyse İblis tekniğini kullanacaktır. İki açıdan kullanabilir. Nerede onu yakalayacağınızın işareti odur ki ya Allah'ın emrettiği bir şeyin içinizden bir ses yapılmamasını ister. Size aklınıza hiçbir zaman gelmeyecek kadar çok bahane bulabilir. Yol gösterebilir. Bütün gayretiyle sizin o hedefe ulaşmamanızı temin etmek sevdasındadır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın Allah'ın emirleri cephesinden yaptığı şey, Allah'ın emrini size yaptırmamak için yüzlerce hileye başvurmasıdır. Ve başlangıçta hep sizin onu istemediğiniz kendi sesinizin Allah'ın emrini yerine getirmeyi istemek istikametinden sizi mahrum ettiğini görürsünüz. Ama aslında o sizin sesiniz değildir. O iblisin sesidir. Ve çok üzülürsünüz. Ben nasıl böyle bir şey düşünebilirim diye. Hayır, siz düşünmüyorsunuz. Zaten şeytanın da üçkağıtçılığı buradadır. Hem o bunları sözler, sizi fitler, hem de size kendi düşüncenizmiş gibi sizin sesinizi taklit ederek ulaştırır. İçinizdeki sesi bir dinleyin. Ne zaman Allah'ın emrine karşı içinizden bir ses sizi kışkırtıyorsa, sabah namazına kalkmaktan men etmeye çalışıyorsa ve siz de sabah namazından, sabah uykusundan uyanamamanın o mahmurluğu içerisinde o sese kulak asıp da onu dinliyorsanız ne olur? Sabah namazını, bütün namazların içinde en kıymetli olanını gerçekleştirmemiş olursunuz. Neden en kıymetli diyorum? Çünkü o saatte kalmak, kalkmak, uykunuzun bütün safhalarından daha zordur. Allah Teala bu sebeple sabah namazını en önemli namaz olarak görüyor. Neden? Çünkü o sabah namazında kalkacağınız zaman en çok uykuya ihtiyaç duyduğunuz zaman. İşte bu zamanda o en çok uykuya ihtiyaç duyduğunuz zaman da Allah Teala sizi uykudan uyandırıp namaz kılmanızı emreder. Neden diyeceksiniz? Neden? Tercih. Acaba şeytanı mı tercih edeceksiniz, uyuyup kalacaksınız? Yoksa Allah'ı mı tercih edeceksiniz? Ne pahasına olursa olsun kalkacaksınız. İşte birçok kardeşimiz bize soruyorlar, ne yapalım? Sabah namazı bizim için çok korkunç bir namaz. Çünkü kalkamıyoruz. Tavsiyeler: akşam yemeğini az yemeniz. Tavsiyeler: sizi ya biz uyandırırız ya da Allah'ın bir işareti uyandırır. Gözünüze gelen iki tane nur ulaşır. İki gözünüzü birden aydınlatır. Karşıdan gelen bir arabanın farları gözlerinizin içinde patlar. Allah-u Teala'nın sizi uyandırmak için yüzlerce metodu vardır. Hepsini de kullanır. Önemli olan uyandırılışınızdan sonra ne yapacağınız. Eğer burada şeytanın sizi uyutmak için sizin uykunuzu daha ağırlaştırma gayretinin neyle önlenmesi lazım geldiğini soruyorsanız, kendinizi yataktan hemen atın. Yatakta kalmayın. Yataktan aşağı atın. Ve ondan sonra da aşağıda şöyle bir silkinin, kendinize gelir gelmez hemen lavaboya koşun ve yüzünüzü ve ellerinizi soğuk suyla
yıkamak suretiyle abdest alın. Ayaklarınız belki hastalığa neden olur diye onu söylemiyorum. Ama kim bir defa uyandırıldığı an yataktan kendisine atarsa aşağısının uyumak için çok zevkli bir yer olmadığının farkına varacaktır. Bu onun uyanması için birinci faktör. Ama gidip de soğuk suyla elini ve yüzünü yıkayıp abdestini aldığı zaman o kişi artık uyanmıştır. Belki de ondan sonra namazını kıldıktan sonra tekrar uyumak isterseniz onda zorlanabilirsiniz. O zaman harika diyeceksiniz. Şeytanla yapılan bu mücadelede eğer beni dinlerseniz sabah namazından sonra da uyumayın. Ve uzun süre uyumak konusunda arzu gelmediğini göreceksiniz içinden. İçinizden. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığına dikkatle bakın. Sabah namazından sonra uyumazdı. Ama ikindi sırasında Keylül'e denilen bir uyku uyurdu. Dikkat edin. Böyle bir dizaynda sabah namazından sonra uyumayan bir insanın en çok uykusunun ağırlık bastırdığı yer ikindi devresidir. Saat 2'den sonra, 3'ten sonra, 4'e 5'e kadar uzanan devre. İşte vücudunuzun en çok ihtiyaç duyduğu anda 1 saat uyursanız, başka zamanki 4-5 saatlik uykunuza bedeldir. Öyleyse şeytanın sizi tesir altına alabildiği zaman parçaları var. Bu zaman parçalarında neyin tesir altına alıyor iblis? Uykunun tesir altına alıyor. Sizin Allah-u Teala'nın emirlerine karşı itaatsizliğinize sebebiyet verecek olan faktörlerin vücuda getirilmesi var. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu dizaynı ait olduğu yere oturttum. Hepiniz için söz konusu olan odur. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek üzere iştiyakiniz ama iradenize rağmen vücudunuzun uyku ihtiyacı buna mani olacaktır. Şeytanlarını kullanacaktır. Sizi uyutmaya çalışacaktır ama uyanın. Yataktan kendinizi bir defa hemen atın. Sakın yorganla beraber aşağı atlamayın. Açıkta kalmalısınız ki uykunuzun yok olduğunu göresiniz. Zaten soğuk suyla abdestinizi aldığınız an meseleyi çözdünüz. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey sabah namazını kılmak. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni hatırlayacaksınız. Bir sabah iblis ne yapmış etmiş? Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni sabah namazını kaldırmamayı başarmış. Şeytan sevincinden uçuyor. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri bir uyanıyor ki sabah namazını kaçırmış. Demiş, ey Abdülkadir, sabah namazını kaçırdın, cezalısın. 100 tane sabah namazı. Öğleye kadar Abdülkadir Geylani Hazretleri sabah namazı kılıyor. Ve ertesi sabah bizzat şeytan tarafından uyandırılıyor. Uyandırılınca Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor, yahu sen şeytan değil misin? Şeytan ne diyor? Şeytanım. E diyor, nasıl oldu diyor, beni niye uyandırıyorsun? Beni uyandırmayan sen değil misin diyor dün diyor. Uyandırmayan benim ama diyor, ne kadar pişman olduğumu bilemezsin diyor. Ben diyor, senin sadece bir namazlık derecat kaybetmene sebebiyet verdim. Sen 100 tane namaz kıldın, beni mahvettin. Bugünden itibaren diyor, bunu yapmaman için her sabah ben özellikle gireceğim, seni kaldıracağım ama ne olur diyor, böyle 100 defa falan namaz kılmaya kalkma. İşte iblisi mahvetmek mi istiyorsunuz? Onu en çok üzen şeyleri siz yapmalısınız. Zikrinizi arttırıp da daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizin elinizde sadece bir oyuncaktır. Gazoz ağacıdır. Size hiçbir şey yapamadığı gibi her talebinin reddedilmesinden doğan sizin kazandığınız derecelerle her seferinde perişan olur. Öyleyse iblisin dizaynına dikkatle bakın. O
insan düşmanı olan iblis iki şeyden büyük üzüntü duyar. O sizi Allah'ın bir emrine karşı kışkırtmışsa, bayanını yapmamanızı istiyorsa, sizin yapmanız hali onu perişan eder. Allah'ın bir yasağına karşı sizi kışkırtmışsa, mutlaka o yasağı işlemenizi istiyorsanız, o yasağı işlemediğiniz an gene iblis perişan olmuştur. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Eğer iblisin dediğini yerine getirseydiniz, ne kadar derece kaybedecek iseniz, onun dediğini yerine getirmeyince o kadar derece kazanmış olursunuz. Sıfır noktasından şu kadar aşağı inmeniz gerekirken iblisi dinleseydiniz, sıfır noktasından aynı miktarda yukarı çıkarsınız. Yani ne oldu şeytan? Size derecat kazandıran bir faktör oldu. Gayreti neydi? Size derecat kaybettirmek. Sonuç ne oldu? Size aynı miktarda derecatı kazandıran bir zavallı oldu. Her seferinde onu bu zavallı noktaya itmek sizin elinizdedir. Ama gerekli şartların sahibi olduğunuz zaman. Öyleyse şeytanı bu kadar açık teşhis edebilirsiniz. Onu hissedersiniz. Bir süre sonra sesini tanımaya başlarsınız. Buna rağmen onu tanıdıkça bir kadar zeki ve alçak olduğunu göreceksiniz. Çünkü aklını öyle bir şekilde kullanır ki yalnız kötülük istikametinde gerçekten mantık oyunları karşısında hayretten hayrete düşersiniz. Bir mağlup nasıl bu kadar akıllı olabilir diye. Öylesine kötü niyetli bir mağlup ki sizi sadece zarar dile etmeye çalışır. Sizi devamlı Allah'ın huzurunda negatif dereceler almaya iten bir davranış biçiminde bulunması yetmez. Derecat kaybetmeniz onun için şu açıdan asıldır. Kendisiyle beraber cehenneme gitmeniz için. Ama şeytanın hedefi tek değildir. Onunla beraber cehenneme gitmeniz değildir sadece. Bu dünyada da mutsuz olmanızdır. Onun için sadece derecat kaybeden olayları vücuda getirmeye çalışmaz. Bir, sizi başkalarına düşman etmeye çalışır. İki, başkalarını da size düşman etmeye çalışır. Her ikinizi de birbirinize karşı kullanır. Birisine kızdınız. Neden kızdınız bir düşünün bakalım. Size karşı kötü bir davranışta bulunmuş. Güzel. Ama acaba onun bir evveliyatı olmasın sakın. Sakın ondan evvel siz ona karşı bir kötü davranışta bulunmuş olmayasınız. İşte iblis bu davranışı sizde tamamen unutturmak ister. Nefsinizdeki afetler böyle bir davranışı hatırlasalar bile onu devreye almak istemezler. Sizin hatalarınız yoktur. Daima başkaları hatalıdır. Ne zaman böyle bir düşünce aklınıza gelirse benim bunda bir kabahatim yok. Evet ben ona kötü davranışım.

Allah'ın gözünde devamlı küçük düşürüyor. Halbuki mücadele edebilirsiniz. Ne zaman başka insanlarla ilişkilerinizde onlara karşı bir kızgınlık duyarsanız, bilin ki bunun arkasında siz yoksunuz, iblis var. Sizi kışkırtıyor. Ona kızmanızı, ondan intikam almanızı, ona bir zarar vermenizi sağlamak üzere sizi harekete geçirmeye çalışıyor. Muradı ne? Ona ulaştığınız zaman şeytanın size telkin ettiği o kötülüğü o kardeşinize yaptığınız zaman ona gidecek. Ona da böyle bir kötülüğün kendisine yapılmasının nasıl mümkün olabildiğini, bunun kendisine reva olmadığını ve onun da sizden intikam alması gerektiğini ona telkin ederek ikinci maçın ikinci devresinin revanşını almaya çalışacak. Karşınızdaki kişi de öfkelenmişse o da sizden intikam almaya kalkarsa yeniden top sizde. İblisin bu seferki size yaklaşımı o yaptığı, sizin ona yaptığınız kötülüğü hiçbir zaman hesaba katmaksızın son gelen olayı size göstermek. O kişi sizden intikam almıştır. Yani size bir zarar vermiştir. Bunu onun intikamı olarak düşünmemenizi temin etmeye çalışır. Onun size karşı yaptığı hiçbir sebebe dayalı olmayan bir kötülük olduğunu size söylemeye ve sizi ikna etmeye çalışır. Yüzlerce sebep gösterebilir. Bir deneyin bakalım, bir düşünün. Son olayda başka biriyle yaptığınız bir anlaşmazlık oluşan o olayda şeytanın size neler söylediğini bir düşünün bakalım, şöyle toplayın. Bir insanın hiçbir zaman o kadar çok alternatif aklına gelmez. Ama o şeytandır. Ve bütün alternatiflerin hepsini sizi üzmek istikametinde tek tek kullanır. O kadar çok alternatiften hareket eder ki neticede hatırlayamazsınız. Ve sizden sorulduğunda şeytan sana ne söyledi diye onun sesini tanısanız da onun söylediklerinin hepsini hatırlamanız söz konusu olmaz. Öylesine büyük bir güçle sizi tuzağına düşürmeye çalışır ki bu gücünü iyilik etmek yolunda harcasaydı şeytan en üstün insanlar kadar üstün bir insan olurdu. Ne yazık ki hiçbir devrede var olduğundan bu tarafa hiçbir devrede iblis gücünü, zekasını Allah'ın yolunda harcamamıştır. Kendisine de Allah'a düşman olduğu için düşmandır. Hiç kimseyi, hiçbir varlığı sevmesi mümkün değildir. Bakın, insanla Allah arasında en azdan en çoğa kadar ulaşan bir sevgi bağı var Allah açısından. İnsanlar açısından da Allah'a karşı nefret duyulması söz konusuysa bunun bir tek bir sebebi vardır, iblis. Ama asıl olan sevgi olmalıdır. İblise karşı iblisin emrinde olanlar da ona sevgi duyamazlar. İblisin insanlara karşı kim olursa olsun iblisin o insana karşı sevgi duyması mümkün değildir. Yalnız nefret duyar. Nasıl ben bu kişiyi yerden yere çarparım diye düşünür. O şeytanın büyücülerinin, şeytanın cincilerinin şeytan tarafından yoksa sevildiğini mi zannediyorsunuz? Yoksa onların şeytanı sevdiğini mi zannediyorsunuz? İkisi de insan tabiatının muhtevası olarak mümkün değildir. Bunun neticesi asla sevgi olamaz. Şeytanla bir insan arasında, şeytanla başka bir şeytan arasında, şeytanla bir cin arasında, şeytanla bir melek arasında hiçbir zaman şeytanın onlara karşı sevgi duyması mümkün değildir. O insanlar şeytandan hangi menfaati görüyorlarsa, şeytan bunu onlara kendisinden taraf olsunlar diye verir. O insanları şu dünya üzerinde, dünya standartlarında memnun etmeye çalışır. Geçici zevkleri onları tavlamak üzere kullanmayı usul haline getirmiştir. Öyleyse nerede Allah-u Teala'nın bir emri varsa
orada şeytan

göreceksiniz. O emri size yaptırmamak üzere. Nerede Allah'ın yasak ettiği bir fiil varsa orada gene şeytanı göreceksiniz. Özellikle sizi ona yaptırmak, o yanlış işlemi yaptırmaya zorlamak üzere. Öyleyse zaman içerisinde onun sesini tanımaya başlayacaksınız. İşte onu tanıdığınız zaman birçok meseleleri çözeceksiniz. Ama asla hepsini değil. Çünkü onun sesini tanımanıza rağmen size öyle açılardan yaklaşır ki sizin mantık ölçülerinizi aşan bir zekanın karşınızda olduğunu hemen yakalarsınız. O zaman Allah-u Teala'dan yardım isteyin. Yardım mutlaka gelir. Şeytanın hiçbir tuzağı sizi etkilemesin mi diyorsunuz? Ne zaman Allah'ın emirlerine karşı sizi isyana teşvik eden bir ses gelir içinizden, Allah'tan yardım isteyin. O sesin sahibini yenmek Allah'ın her zaman en rahat biçimde yapacağı bir şeydir. Ve bunu Allah-u Teala da ister. Ama bunu ancak siz Allah'tan talepte bulunursanız gerçekleştirir Allah-u Teala. Bunun istisnası sadece tasarruflu olanlardır. Onlar talepleri olmadan da korunurlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İblis sizinle uğraşmaktan beşikten mezara kadar vazgeçmez. Herkesle ayrı ayrı uğraşır. Hiçbir zaman bıkmaz. Öylesine bu görevi, bu iblisçe görevi benimsemiştir ki sizin huzursuzluğunuz, sizin mutsuzluğunuz ona vahşi bir zevk vermektedir. Bütün negatif duyguların sahibi olan iblis aynı zamanda bir sadisttir. Yani size işkence etmekten, sizi huzursuz etmekten büyük zevk olan bir üçkağıtçı. Onun şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı biziz. Bizim kadar hiç kimseden nefret edemez. Ama size söylediğinizde taktiklerin hepsini biz bildiğimiz için Allah-u Teala da ayrıca bize yardım ederek onun her tuzağını haber verdiği için bize hiçbir zaman diş geçiremez. O bir gazoz ağacıdır bizim için. Hala yanlışları etmek için tekliflerde bulunur. Her seferinde teklif yerine gelmeyeceği için hep onun yüzünden biz derecat kazanırız. Yani iblis bizim için bir gazoz ağacıdır. Devamlı bize derecat kazandıran bir zavallı. Ama ona dikkat edin. O kurnazlığını, iblisçe kurnazlığını size karşı her alanda mutlaka kullanacaktır. Kıyamete kadar da bütün insanlar da kullanmaya devam edecektir. Ne kadar cehenneme giden insan varsa onların hepsinin cehenneme gitmesine asıl sebebiyet veren o insanların kendileri değildir. Onların nefslerine tesirle onları o negatiflerin içine iten iblistir. Öyleyse tuzaklara dikkat. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın emirlerini yapmamanızı öğütlüyorsa hop deyin, hop! Seni tanıdım. Sen şeytansın, iblissin. Hayır efendi. Ben senin dediğini yapmıyorum. İşte bunu ortaya koyduğunuz an onun kaçtığını göreceksiniz. Ne zaman Allah'ın bir yasağını, Allah bunu bize yasak etmiş, Allah'a sığınırım diye işlememek isterseniz karşınızda gene onu göreceksiniz. O yasağı mutlaka size işletebilmek için büyük bir gayretle size olmadık mantık oyunları oynayarak sizi mutlaka o Allah'ın yasağını işlemeye ulaştırmaya çalışır. Sakın ha! O hileye dikkatle bakın ve orada durun. Eğer Allah'tan yardım isterseniz hem emirlerin işlenmemesinde hem de yasakların işlenmesinde şeytanın size olan taleplerine %100 karşı çıkmayı başarırsınız. Siz galip gelirsiniz. Dikkat edin ki iblis bu sefer de Allah'tan yardım istememenizi temin için
yüzlerce sebep bulacaktır. Görüyorsunuz ki iblis bu kainattaki en büyük düşmanınız boş durmuyor. Biliniz ki siz ölünceye kadar iblis asla sizden vazgeçmez. Mutlak olarak hayatınızın bir cehenneme dönmesi için elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Ama siz Allah'tan yardım isterseniz ve onun sesini tanırsanız ona asla meydanı boş bırakmazsınız. Kazanan siz olursunuz. Öyleyse siz olun, iblisin tuzaklarına düşmeyin. Bu teknikleri, bu taktikleri kullanarak Allah Teala'nın hepinizi şeytana galip gelenler olarak Allah'ın cennetine ulaştırmasını ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak isteriz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir gün, yeni bir sohbet, bir Ramazan sohbeti, ruhun Allah'a teslimi. Biliyorsunuz ki üç vücuttan oluşuyorsunuz. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var. Bu üç vücudun üçü de Allah'a teslim edilecek. Üzerinize defaatle farz kılınmış. Bu teslimlerin en kolayı, en başta geleni ve sizin tarafınızdan değil, siz Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah tarafından kendisine ulaştırılacak olan ruhunuzun Allah'a teslimi. İşte bu akşamki Ramazan sohbetimiz ruhun Allah'a teslimi konusunu içeriyor. Gene biliyorsunuz ki İslam merdiveni 28 basamaktan oluşuyor. Vel Asr suresinin standartları içerisinde 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta da teslim olur. Öyleyse 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah üzerinize 10 tane ihsan verir. 14. basamağa ulaşırsınız. 14. basamakta ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan 14. basamakta ruhunuzun ayrılmasına kadar geçen süre Allah'a yönelmenizdir. Ama 14. basamaktan 21. basamağa kadar geçen süre Allah'a ulaşmanızdır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın evliyası olmanızdır. Öyleyse 14. basamağa kadar beraberce baştan başlayarak kısa bir anlatımla inşallah ulaşalım. 1. basamak, olayları yaşarız. Olayları herkes yaşar. 2. basamak, olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Eğer burada Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemeyen birisiysek, başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan birisiysek, bunu gerçekleştirmek üzere Allah'ın ayetlerini yalanlıyorsak, yani tekzip ediyorsak, Allah'ın ayetlerini bozuyorsak, nakz ediyorsak, Allah'ın ayetlerini ketmediyorsak, saklıyorsak, gizliyorsak, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsak, bütün bu muhtevada biz Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka diğer insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışıyorsak, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman Allah Teala tarafından seçilmeyiz. Bunlar kalplerinde zevk olanlardır. Bunlar kalplerinde maraz olanlardır. Bunlar söylediğim standartlarda Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. İnkar edenlerdir. Ve gayeleri başka insanları da Allah'ın yolundan men etmektir. Bu insanların hiçbirisi seçilmez. Ama onların dışında kalan bütün insanlar seçilirler. O zaman insanların %90'dan fazlası seçilenlerdir Allah-u Teala tarafından. 2. basamakta seçiliriz.
Bu seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler ve Allah'a ulaşmayı da hak ederler. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yunib men yeşavi yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Ayette gördüğünüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterli. Böyle bir dilek varsa mutlaka Allah Teala sizi seçer. Eğer seçilenlerdenseniz Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'a yönelmiş olacağınız için Allah Teala sizi kendisine ulaştırır. Öyleyse ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah'ın genel kanunu 1'e 10'dur. Böyle bir şey için siz ilk adımı atacaksınız. İradenizi, size verilen cüz'i iradeyi Allah'a ulaşmayı dileme noktasında kullanacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle Allah'tan tam 10 tane ihsan alır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a ulaşmayı hak etmiştir. Cenneti de hak etmiştir. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, Allah derhal rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli eder. Dilemek 3. basamak, Allah'ın tecellisi 4. basamak. Bu tecelli neyi oluşturur? O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala. Kişi irşat makamını artık herhangi bir insan olarak görmez. Hidayetçi olarak görür. İrşat makamının sahibi olarak görür. Hidayete erdiren kişi olarak görür. Allah-u Teala onun kulaklarındaki vakrayı alır ve kişi irşat makamının sözlerinin manasını anlamaya başlar. O güne kadar bir kulağından girip öbür kulağından çıkan sözler o günden itibaren onu meşgul etmeye başlar. Sözleri, irşada müteallik hususları ciddi bir şekilde kişi düşünmeye başlar. Ve irşat makamının sözlerini anlamaya başlar, manaları anlamaya başlar. Sonra ne yapar Allah Teala? O kişinin kulaklarındaki vakrayı alıp, vakrayı aldıktan sonra kalbindeki ekinleti alır. Yerine ihfat koyar. Kişi irşat makamının sözlerini sadece anlamaz, idrak eder. Derin bir anlayışla anlar ve kendisine mal eder. Kişi 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. 4. basamakta Allah rahim esfasıyla tecelli etti. 5. basamakta gözlerdeki hicab-ı mestire alındı. 6. basamakta kulaklardaki vakra alındı. 7. basamakta kişinin kalbindeki ekinlet alındı. Yerine ihfat konuldu. Kişi sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürür.

Dokuzuncu basamak. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Yarar, onun göğsünü yarar, şerh eder ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişinin kalbini Allah'a teslim için açar. Sevgili kardeşlerim, 10. basamaktasınız. Bu noktadan sonra zikir yapacaksınız. Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze gelecek. Göğsünüzden o yolu takip ederek kalbinize ulaşacak ama kalbiniz mühürlü. Kalbinizin içine ne rahmet ne faz direkt olarak giremez. Ama rahmet nurları sızmaya başlarlar. Sızıntının başladığı yer 11. basamaktır. Nefsinizin kalbinde bu nurlar %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi olursunuz. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla, rahmet isminin nurun nefsin kalbine girip yerleşmesiyle %2 oranında huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Sakın siz de zikri unutup da aradan çok zaman geçip de kalpleri kasiyet bağlayanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Huşu oluşuyor kişinin nefsinin kalbinde. Kişi huşuya ulaşıyor. Huşuya ulaşan herkes için Allah'ın bir garantisi var. Ona mutlaka irşat makamını gösterecektir. O kişinin kalbine mürşit sevgisini koyuyor Allah Teala. O kişi Allah'ın mürşidine ulaşmayı diliyor. Allah ona hacet namazını kıldığında, hatta bazen kılmadan mürşidini mutlaka gösterir. Diyor ki, وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi, mürşidinizi isteyin. Bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki, ruhlarını ölmeden Allah'a mülaki kılacaklarına, ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine gene yakın hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. İşte onlar için zor değildir. Kim hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorarsa bu kademede birisi, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. 13. basamak. Buraya kadar kişi Allah Teala'dan 10 tane ihsan almıştır. Ne yapmıştır da 10 tane ihsan almıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir adım atmıştır Allah'a, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ona 10 adım atmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ne yapmıştır Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah Teala 10 tane ihsan vermiştir. 1'e 10. 10. ihsanıyla mürşidini göstermiştir. 1'e 10 tamamlanmıştır. Şimdi bize yeni bir görev düşüyor burada. 2. adımı atmak. Yani Allah'ın bize gösterdiği ve kalbimize sevgisini verdiği
mürşide ulaşmak üzere harekete geçmemiz lazım. Zaten mekan bildirilir, yer bildirilir. Kişi ona ulaşır, mürşidine ulaşır. Ve ikinci adımdır bu. Ne yapmıştır kişi? Gene bir adım atmıştır. Allah-u Teala ne yapacaklar? 10 adımla karşılık verecektir. Birinci adımı attı, Allah'a ulaşmayı diledi. Allah-u Teala 10 adımla karşılık verdi. İkinci adımı attı kişi, Allah'ın 10 ihsanından sonra mürşid, Allah'ın gösterdiği mürşide 13. basamakta gösterdiği 10. ihsanında gösterdiği kişiye ulaştı, tabi oldu. Bu noktaya kadar o kişi namaz kılmayı sevdirdi. Namaz kılmak kendisine sevdirildi. Oruç tutmak sevdirildi. Zikir yapmak sevdirildi. Allah sevdirildi. Mürşit sevdirildi. Ve kişi Allah'ın emirlerini severek yapan birisi oldu. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdi. Ne olur? Bu bir adımına da Allah Teala 10 adımla karşılık verecektir. 10 tane nimet. Nimet 1. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele 22. Diyor ki Allah Teala onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Devrin imamının ruhu gönderilir ve o ruhla onlar desteklenirler. Böylece kişinin başımıza devrilen ruhu giriyor. Ondan sonra diyor ki Allah Teala ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Allah kalbimiz içine 3 safhada imanı yazıyor. 1. Kalbimizin mührünü açıyor. 2. Kalbimizdeki küfür kelimesini çıkarıyor, alıyor. 3. Kalbimizin içine imanı yazıyor. Dört tane nimet oldu Allah-u Teala'nın. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldi. Kalbimizin içine iman yazıldı. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği an günahlarını örter Allah-u Teala. Sevapları mevcut olduğu için sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Ve bu kişi buraya ulaştığı zaman, günahları örtüldükten sonra buraya ulaşır. O sırada gene yeni günahlar işlemiştir. Burada o günahlar da örtülmez. Daha üstün bir noktaya getirilir, sevaba çevrilir. Kişinin günahları sevaba çevrilir. Furkan suresi 69 ve 70. ayetler. Furkan 69'da cehenneme giden günahları daha da cezası arttırılacak olan bir kimseden bahsediyor Allah-u Teala. Ve Furkan 70'de diyor ki ama kim tövbe ederse, İrşad makamının önünde tövbe ederse, 14. basamaktaki tövbe ve böylece mümin olursa ve ıslahı nefse, amelü salihata nefsi ıslah edici amellere başlarsa Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Allah'ın 5. nimeti. 6. nimet, kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma günün yevmi telakkin geldi diye onu uyarması için.
Ruh, devrin imamından aldığı emir gereğince vücudu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. Yola çıkmak için saf halinde çıkmak mecburiyetindedir. Tek başına Allah'a doğru bir yolculuğu hiçbir ruh yapamaz. Yedi katı da yedinci kata kadar başka ruhlarla mutlaka beraber yolculuk yapacaktır. Altıncı kata kadar, altıncı kattan yedinci kata yalnız başına çıkacaktır. Ve ruh böylece vücuttan ayrılır. Sırat-ı müstakimin birinci sebilindedir. Hangi dergâhtan el öptüyse ruh o dergâhtadır. O dergâhın manevi muhtevası içindedir. Sonra nefs tezkiye olmaya başlar. Ne diyor Allah Teala? Kat eflaha men zekâha, andolsun ki onlar felah ererler. Kimler? Onu nefslerini tezkiye edenler. Burada nefs tezkiyesi başlar. Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah diye yaptığı zikir sebebiyle Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bu gelen nurlar kişinin göğsüne gelir. Göğsünden şifre yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü Allah Teala artık açtığı için mühür hareketli hale gelmiştir. Bu mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin nefsinin kalbinin alt boyutuna kadar, zülmani kapıya kadar mührü indirirler. Zülmani kapıya inen mühür ne olur? Zülmani kapıya inen mühür, zülmani kapıyı mühürler, kilitler. Ve bu süreç içerisinde zülmani kapı kilitlenmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zülmani kapıdan zikir boyunca şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine giremez. Zikir boyunca Rabbani kapıyı örten mühür, oradan ayrılıp da zülmani kapıya indiği için Rabbani kapı en güzel bir dizayn içerisinde oluşur. Rabbani kapıdan gelen nurlar bütün kalbi istila eder. Bütün kalp nurla aydınlanır. Ve bu rahmet, faz ve salavat isimli nurlardan fazıllar, ileride kişiyi faziletli bir insan haline getirecek olan fazıllar, nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin çekim gücü var olduğu için, o çekim gücüne manyetik alanına kapılarak onun etrafına toplanmaya başlar. Yani faziletlerin manyetik alanı iman kelimesinin manyetik alanının zıttıdır. Birbirini çekerler. Çektikleri için de iman kelimesinin etrafında fazılların birikmesi söz konusu olur. Fazılların biriktiği yere iman kelimesine yapıştıkları için karanlıklar, nefsin afetleri tekrar gelemezler. Orası fazıllar tarafından işgal edilmiştir. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Allah'ın altıncı nimeti ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakimin başlangıç noktası olan hangi dergâhtan el öptüysek
O dergaha ruhumuzun ulaşmasıdır. Allah'a doğru ruh yola çıkmıştır. Allah'ın altıncı nimeti. Nefs teskiyeye başlamıştır. Allah'ın yedinci nimeti. Şeytan nefsimizin kalbindeki afetlere tesir edebilir sadece. Nefsimizin afetlerine tesir eden iblisin, ruhun hasletlerine tesiri mümkün değildir. İşte nefsimizin kalbindeki afetlerden %7'si, %1, %2 derken, %7'si azaldığı zaman, o afetlerin yerini fazıllar aldığı zaman, bizi %7 fazilet sahibi yaptığı zaman Allah Teala, nefsimizin kalbinin %7'sine, iki de evvelden vardı, rahmet nurları kalbe girmişti. Küfür kelimesine rağmen %2 girmiş ve yerleşmişti kalbimize. Şimdi Allah Teala kalbimizden küfür kelimesini tamamen aldı. Mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz an Allah Teala ne yapıyordu? Kalbimizin mührünü açıyordu. Küfür kelimesini alıyordu. Yerine iman kelimesini yazıyordu. Küfür kelimesi artık kalbimizde olmadığı için karanlıkları nefsin kalbinde tutacak olan bir güç yoktur. Ama iman kelimesi de sadece kendisine yakın planda çekebildiği kadar rahmet, fazilet, fazılları etrafına toplayabilir. Geri kalan alan zikir bittiğinde tekrar karanlıklar tarafından işgal edilecektir. İşte böyle bir ortamda nefs tezkiyesi %7 ise nefsimizin kalbinde birikken fazıllar, 2'de rahmet var, %9. Nefsimizin kalbinde %7'lik oranlarla fazıllara paralel olarak bir birikim başlar ve fizik vücudumuz da aynı oranda nefsimizdeki nur toplamıyla aynı oranda şeytanın hakimiyetinden kurtulmaya devam eder. %2 rahmet, %7 fazilet birikimiyle nefsimizin kalbinin %9'u eskiden afetlerle doluyken şimdi faziletlerle ve rahmetle doludur. Allah'ın emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir %7'lik, %9'luk grup oluşur nefsimizin kalbinde. İşte bu nefs tezkiyesidir. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz, nefsimizin kalbinde faziletler %7'yi bulduğu zaman, vücudumuzun içine bir emanet olan nefsimiz, birinci gök katının kapısını bizim için açmayı başarır. Ruhumuz artık aynı dergâhtan yola çıkan ve başka dergâhlardan gelen devrin imamının dergâhından altın kapıdan geçerek saf halinde yükselerek birinci kata kadar ulaşmaya başlamıştır. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar söz konusu olan şey yönelmedir. Allah'a yönelmek. Ama 14. basamaktan itibaren artık konu yönelmek değildir. Allah'a ulaşmaktır. İşte 14. basamaktan itibaren Allah'a ulaşmak başlamıştır. Allah'ın 10 tane nimetinden 7 tanesini saydık. 6.'sı ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkmasıydı. Yedincisi nefs tezkiyesiydi. 8.'si de
nefs tezkiyesiyle aynı oranda fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmasıydı. Başlangıçta nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için, afetler Allah'ın bütün emirlerine itaat etmediği için, yasak ettiği bütün fiilleri de işlediği için, işlemeye çalıştığı için, şeytan aynı şeyleri istediği cihetle, yani Allah'ın emirlerine itaat etmememizi, yasak ettiği fiilleri de işlememizi istediği cihetle, orada bir müessese oluşuyor. Şeytanın talepleriyle nefsimizin talepleri aynı. Bu sebeple şeytan nefsimizin afetlerine sözünü geçirmekte hiçbir zorlukla karşılaşmıyor. Çünkü nefsimizin afetleri de şeytanın istediği şeyleri istiyor. Öyleyse onun emrine itaat etmek için olmasa bile nefsin afetleri öyle istediği için, şeytanla aynı paralel istediği için şeytan sözünü nefsimize %100 dinletmiş oluyor. Ama afetler azaldıkça şeytanın da hakimiyeti onlara paralel olarak azalıyor. Yani fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan nefsimizin kalbinde %7 nur biriktiği zaman, fazilet biriktiği zaman %7, 2 de rahmet var. Rahmeti sonra hesap edelim. %7'lerden gidelim. Şeytanın hakimiyetinden kurtulmuştur. Allah'a %7 oranında, yani aslında %9 oranında Allah'a kul olmaya başlamıştır. İşte nefsimizin %7 tezkiyesi, ruhumuzun zemin kattan birinci gök katına ulaşması ve fizik vücudumuzun %7 şeytana kul olmaktan kurtulması. 3 ayrı hidayet. Ruhun ve için nefsin hidayeti. Peki ya irademizin hidayeti? Nefsimizin afetleri azaldıkça irademiz güç kazanıyor. Nefsimizin afetleri azaldıkça irademizin güçlendiğini görüyoruz. İrademiz güçleniyor, kuvvetleniyor. Düşman azaldığı için irademizin gücü değişmediği halde düşmanı azaldığı için, düşmanın gücü azaldığı için daha güçlü oluyor irade. Yani daha az düşmana yaptığını, dilediğini yaptırması kolaylaşıyor. Ruhumuz zemin kattan birinci gök katına ulaşacak. Allah'ın 9 tane nimetiyle karşılaştık. İrademizin güçlenmesi 9. nimet. Ya Allah'ın 10. nimetini acaba eşat makamına tabi olduğumuz zaman Allah'ın 10. nimeti, 10. nimeti Allah'ın o güne kadar bize her sevabımıza karşılık 1'e 10 verirken bu 1'e 10'u da 10'a katlaması. Yani o günden sonra irşat makamına ulaşıp da ruhumuz vücudumuzdan ayrıldıktan sonra nefs tezkiyesine başladığımız zaman kalbimiz içine faziletler birikmeye başladığı zaman Allah'ın bize verdiği sevap tartıları değişiyor. Biri 10 iken biri 100 oluyor. Ve birinci gök katına çıkana kadar nefsi emmaredeyiz. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi ibra edemem ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmaretin bisui. Çünkü nefs şerri, sui olanı
günahı emreder. İlla ma rahime Rabbi. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etmesi hariç diyor Allah Teala. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmesi hariç. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir muhteva taşıyoruz. %7 fazilet birikimi, fazıl birikimi oldu nefsimizin kalbinde ve ruhumuz diğerleriyle beraber altın kapıdan geçerek saf halinde zemin kattan birinci kata kadar yükseldi. Devrin imamının dergahında insan ruhları sıralamasına baktığınız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in orada bir öğretim müessesesini devam ettirdiğini göreceksiniz. Onarlık insan sıraları, insan ruhları onarlık sıralar halinde her birinin önünde bir rahle var. Her birinin de rahlelerinin üzerinde Kur'an-ı Kerimler. Sağ tarafta sağ kanat velisi, sol tarafta sol kanat velisi, arkaya doğru uzanan onarlık sıralar. Her sabah bu sıralar karşı duvarın dibinde secdeye gelirler. Duvarın önü altın kapının bulunduğu o duvarın önü baştan aşağı ruhlarla dolar. Sağ kanat filisi en soldadır, en sağdadır. Sol kanat filisi hanımların başlangıç noktasından daha evveldir. Solda da hanımlar vardır.

Orada sevgili kardeşlerim, ulvi cinleri de göreceksiniz. Renklerinin bizim rengimiz gibi olmadığını, onun zıttı olan renkte olduğunu, yeşil olduğunu göreceksiniz. Kimin kalp gözü açılmışsa o bilir ki bu aleme baktığı zaman kırmızıları yeşil olarak görür, yeşilleri kırmızı olarak görür. Sarıları mavi olarak görür, mavileri sarı olarak görür. Kimin kalp gözü açıldıysa ona baksın. Bütün sarılar yeşil görünür, mavi görünür, affedersiniz. Bütün maviler de sarı. Bütün sarılar mavi, bütün maviler sarı. Bütün kırmızılar yeşil, bütün yeşiller kırmızı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ruhunuz birinci gök katına ulaşmaya başlar. Çıkış altın kapıdandır. Altın kapı yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, 1,5 metre genişliğinde, tek kanatlı, üzerinde toprak falan olmayan, yaklaşık 30 santimlik baklava dilimleriyle dilimlenmiş bir altın kapıdır. Bu kapı otomatik olarak açılır. Birer birer boşluğa ulaşan ruhlar bir saf teşkil ederler boşlukta. Ve saf olarak bütün saf, hepsi birden saf hiç bozulmadan yukarıya doğru saf halinde yükselirler. Birinci kata ulaşan ruhlar birinci katta bir çatının altında değil, açıkta seccadeler üzerinde secde ederler. Birinci kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. İkinci ve daha yukarı katlara çıkanlar çıkmaya devam ederler. Her katta kalanlar kalır, geri kalanlar daha yukarıya yükselir. Nefsin kalbindeki %7 nur birikimi nefse emmareyi ifade eder. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Onlar şerri giderek daha az emrederler. Nefs şerri emreder. Birinci gök katına kadar nefsi emmarede çıkarız. Yani nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmedikçe birinci kata ruhumuz çıkamaz. Nefs-i emmare birinci gök katını ifade eder. Ruhumuz birinci gök katına kadar çıkacaktır. Sonra mı? Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra daha çok zikir yapacağız. Ve nefsimizin kalbindeki nurlar, faziletler, fazıllar giderek artacaktır. İkinci bir %7 nur birikimi tahakkuk ettiği zaman ruhumuz ikinci gök katına ulaşır. Burası nefsi levvamedir. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır, o levvame nefse kasem olsun ki diyor Allah-u Teala. Lev, kınamak demek. Levvetmek, kınamak demek. Kişi şeytanın emirlerine, nefsinin emirlerine, şerre emreden nefsinin emirlerine uymak istemiyor. Nefsin afetler sebebiyle şerri emretmesine duymak istemiyor kişi. Ama bir de bakıyor ki elinde olmadan
o suçu işlemiş bile. Allah'ın yasak kıldığı şeyleri kişi işlemeye ne yazık ki devam ediyor. Arkasından bir pişmanlık kaplıyor. Nefsini kınıyor kişi. Kendisini suçluyor kişi. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim.

İkinci katta kocaman bir salon düşünün. Çok büyük bir salon. Önü tamamen yaklaşık 4-5 metre yüksekliğindeki bir salon. Ön tarafı tamamen camla kaplı. Bu camla kaplı salonun sol tarafında içeriye doğru uzanan bir koridor var. Her kapı hep açık duruyor. Salon boyunca sıralanan ikinci kata çıkabilenler sağdan itibaren bir sıra halinde içeri uçarak giriyorlar ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte devrin imamı orada. El öpme işleminin hemen arkasından uçarak o salona ulaşmak için koridorun sonuna kadar uçuyorlar. Sağ tarafta salon var. Sağ taraftaki bir bölümden salona giriyorlar. Ve girer girmez de salonun dip tarafında bulunan salonun o içerisi tamamen görünen şeffaf camının tam karşısında olan karşı duvarın önünde secde ediyorlar. Sağ tarafta sağ kanat velisi, sol tarafta sol kanat velisi. Hanım Sultan ise su arınma havuzlarının üstünde ve sol tarafta. Su arınma havuzları yaklaşık 2 metre 20 santim 30 santim yüksekliğinde şeffaf havuzlar. Yerden yükseltilmiş havuzlar. Her bir havuz bir kişi için. Böylece secde etmekte olan ruhlardan sağ kanat velisi uçarak havuzların en sağ tarafına gidiyor, dışarıdan bakılınca en sağ taraftakine. Sol kanat velisi sol tarafa daha yakın bir yerde yine havuzların üzerinde oradaki platformun üzerinde duruyor. Diğerleri karşıki duvarın önünde secde etmiş vaziyetteler. Sonra birer birer uçarak geliyorlar ve bütün havuzların içine birer birer o kişiler, ruhlar bastırılıyor ve ruhlar nefes almadığı için su veya o sıvı, bal rengi bir sıvı ve şeffaf, kişinin başının üzerinden bir karış, iki karış yukarıda ama ruhların nefes alması söz konusu olmadığı için bütün ruhlar hüviyetlerini koruyorlar. Burası ikinci gök katı. Ruhun Allah'a tesliminde ikinci kat. Bu insanlar altıncı kata kadar çıkabilenler. Nefsi levvame, nefsin kınandığı nokta, ikinci gök katının kapısı ikinci defa 107 nur birikimine açılmıştır rehine tarafından ve ruh ikinci gök katına kadar çıkabilmektedir. Bu suvarılma işlemi devam ederken devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraberce uçarak o salonun sağ tarafında ikinci bir salona geçiyorlar. Orada secdede onları bekleyenler var. Bunlar yedinci gök katına çıkabilenler. Demin bahsettiğimiz kesim altıncı kata kadar çıkabilenler. Henüz ikinci kata verebildik. Diğerleri yedinci kata kadar çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o salona geçiyor. Biri sağ tarafına geçiyor secde edenlerin, biri sol tarafına kubbeden yükselerek, üçüncü katta secde ederek, dördüncü katta secde ederek, beşinci, altıncı katlarda secde ederek altın kapıdan geçip yedinci kata hepsi birden ulaşıyorlar. Yedinci katta kader hücrelerinde bir kısmı kalıyor. Geri kalanlar Ümmül Kitab'a geçiyorlar. Bir kısmı Ümmül Kitap'ta kalıyor. Geri kalanlar Kudret Denizi'ne geçiyorlar. Bir kısmı Kudret Denizi'nde kalıyor. Geri kalanlar Makam-ı Muhammed'e geçiyorlar. Bir kısmı Makam-ı Muhammed'e kalıyor. Geri kalanlar Divan-ı Salihine geçiyor. Bir kısmı Divan-ı Salihine kalıyor. Geri kalanlar zikir hücrelerine geçiyorlar.
ve kafile orada tamamlanıyor. Ve aynı kafile

çalışıyorlar. Mekik menfezeye 3. katı 4. kata bağlayan bir madeni silindir. Sonsuz uzunlukta içi boş bir silindir. 1 metre veya 1,5 metre genişliğinde dairesel, yani silindirik. İçi boş olarak 3. katı 4. kata bağlıyor. 3. kata kadar çıkanlar nefs-i mülkimedeler. Allah'tan artık ilham alıyorlar. Fe elhemaha fücuraha ve takvaha diyor Allah Teala. Ve nefsin ve ma sevvaha şems 7. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha şems 8. Kat eflaha men zekaha şems 9. O nefse ve onu sevva edene, o nefse takvası da fücuru da, Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve diyor Allah Teala, kim nefsini tezkiye ederse onlar felaha ererler. Nefs tezkiyesi devam ediyor. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle kişi böylece Allah'tan ilham aldığı bir noktada 3. gök katına ulaşıyor. 2 katlı bir mescide secde ediyor. Ondan sonra daha yukarı çıkanlar 4. gök katına çıkıyorlar. Mihenk menfezinden. O silindirik yolculuğu yapıyorlar silindirin içinden. Ve Beyt-ül Haram'ın Beyt-ül Makdes'in aslına ulaşıyorlar 4. katta. Orada da secde ediyorlar. Bir kısmı giriş kapıdan uçaraktır. Secde mahallinde secde ediliyor. Sıralar oluşturuyor, saflar oluşturuluyor. Ön saflar kubbeden, secdeden sonra kubbeden yükseliyorlar 5. gök katına. 4. kata kadar çıkabilenler nefsleri mutmain olanlardır. Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs. Radiyeten irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi vadi fethuli cenneti. Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs, diyor Allah Teala, burası mutmainne kademesi 4. kat. Mutmain olmak, duyuma ulaşmak demek. Ela bi zikrillahi tatmainnil kulubu, diyor Allah Teala. Ellezine aminu ve tatmainnil kulubu. Ela bi zikrillahi tatmainnil kulubu, diyor Allah Teala. Onlar ki amel olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur. Bilin ki kalpler zikirle mutmain olur, diyor Allah Teala. Mutmain olmak doyuma ulaşmak demek. O kişi burada doyuma ulaşmıştır. Sonra Allah'ın verdikleri onun için daima yeterlidir. Ne verirse versin Allah Teala, onlar doymaktadırlar. Sonra kişinin ruhu 5. kat için 5. defa %7 nur birikimine uğrayacaktır. Kişi Allah'tan razı olacaktır. Sonra bir daha %7 nur birikimi nefsin kalbinde, kişi 6. gök katına ulaşacaktır. 5. gök katı Beyt-ül Haram'ın aslıdır. Orada da secde edilir. Ve çıkabilenler kubbeden 6. kata çıkarlar. 6. kat sıbgatullah olma mahallidir. Burada yaklaşık 4 metre yukarıda 1,5 metre genişliğinde bir nur kalıbı devamlı olarak etrafına beyaz, çok açık renkte nur gönderir. Fosfor rengi. Ve oradakilerin derileri
aynı renge boyanır.

oradaki ruhların. Sonra da bütün deriler çatlar, yüzler ve eller çatlar. Bu çatlayanların derilerindeki bu hasar orada tamir edilir özel sistemlerde. Sonra da olay tamamlanmıştır. Orada bu boyanma süresince kalınır. Ondan sonra aşağı inilir. Her kattakiler beraberine alınarak zemin katı kadar inerler. Altıncı kata kadar çıkabilenler zemin katı kadar inerler ve devrin imamının dergahına dönerler. Hepsi bunların, altıncı katı kadar çıkabilenlerin hepsi demin anlattığımız onarlık sıraları oluşturanlardır. Yedinci kata kadar çıkabilenler de yedinci kata kadar çıktıktan sonra geriye dönerler. Bütün katları secde ederek inerler. Onlar da devrin imamının dergahında bir asma kat statüsündeki yerde devrin imamının kendilerine verdiği dersleri takip ederler. Orada gene onarlık sıralar oluştururlar. Altıncı kata kadar çıkabilenlerden bir gün bir tanesinin derileri çatlamaz. Çatlamayınca o kişi ehildir fethe. Ona fetih elbisesi giydirilir, fetih kılıcı verilir. Eyyüzü besmele ile kılıcı yukarı doğru kaldırarak yedinci kata ulaşır kişi. Yedinci katın girişi bir altın kapıdır. Zemin kattaki altın kapının aynı. Ama altında yedi tane beyaz mermer merdiven vardır. İki tarafında trabzan, trabzanı birbirine bağlayan yedi altın baklalı bir zincir. Elindeki kılıçla bir defa vurur Evliya Namzede. Zincir ikiye ayrılır. Aynı anda arkadaki kapı açılır ve ruh oradan uçarak içeri girer. Tavandan geçerek kader hücrelerine ulaşır. İlk ulaştığı yer burasıdır. Tek başına ulaşmıştır. Ve ertesi gün yedinci kata çıkabilenlerin tarafına o asma kata geçecektir aşağı indiğinde. O günden sonra ikinci kafileyle yukarı çıkmaya başlayacaktır. Yedinci katta zikir hücrelerinde hücre standardını bitiren ruhta oradan ayrılarak, zikir hücrelerinden ayrılarak setel-i müntaha'ya ulaşır. Setel-i müntaha'dan da Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaştığı zaman 21. basamaktadır. Allah'ın zatında yok olduğu zaman 22. basamaktadır. Nefsinin kalbinde 7 defa %7 nur oluşmuştur ve nefsi radiyede o Allah'tan razı olur. Nefsi mardiyede Allah ondan razı olur. Fecir 28 radiyeten mardiye. Nefsi tezkiyede nefsinin kalbi %49 fazilet, 2 de rahmetle %51 olmuştur. Şeytanın hakimiyeti %49'a düşmüştür. Artık hakim olan Allah'ın nurlarıdır. Ruh da Allah'a ulaşmıştır. İşte ruhun Allah'a ulaşması bu standartlar altında gerçekleşir. Femen tezekka fe innemâ yetezekka li nefsihi fe ilallâhil masir diyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Çünkü nefsi Allah'a yemin vermiştir ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Allah Teala Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Ama Nisa suresinin affedersiniz, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte böylece
Allah ruhu kendisine ulaştırıyor. Daha sonra da ruh Allah'ın zatında yok oluyor, meaba ulaşıyor, meaba sığınıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahman Rahim, elhamdülillahi rabbil alemin, Rahman Rahim, maliki yarabbim. Kenestayin ihtina sıratel müstakim, sıratel lezzine enamte aleyhim, gayrın mantubi aleyhim ve lezzalim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhum.

0: Eşinizle sevgili kardeşlerim aralarınızda hepiniz için söylüyorum. Anlaşmazlıkları oluşturmayın. Allah içinsiniz, aileniz içinsiniz demektir. Ailenize sadece sevgiyi ulaştırın. Aranızda karşınızdaki istemese bile siz sevgiyi davranışlarınızla ispat edin onları sevdiğinizi. Eğer bunu yapabilirseniz onlar da sizi çok seveceklerdir. O beni sevsin, ben de onu seveyim yok. Ben onu seveceğim. İnşallah Allah-u Teala da onun beni sevmesini sağlayacak diye bir ümit içerisinde olun. Karşınızdakinden beklemeyin. Önce siz sevginizi gösterin. O zaman karşınızdakinden sevgi beslemek hakkınız doğar. Sevgi beklemek o zaman sizin de hakkınız olur.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtenâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve lemdâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Ve bu akşam sizlere hız kanunlarından, alemlerden, kara deliklerden bahsetmek istiyorum. Yaratılışın, kainatın yaratılması kesimini beraberce görmüştük. Zahiri alemde yaşamakta olan biz insanlar için Allah'ın 3 tane hız kanunu var. 1- ışık hızı. Saniyede 300 bin kilometrelik bir hız. 2- ışık hızının altındaki hızlar kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle usule gelen hızlar. 3- üst hız kanunu. Işık hızının ötesindeki hızlar. Sevgili kardeşlerim, hız iki şekilde elde edilir. Bir, kinetik enerjiyle, bir itiş enerjisi vermek suretiyle bir kitlenin harekete geçirilmesi, ivme kazanması, hız kazanması ve hızın oluşması. Kinetik enerjiye bağlı bütün hızlar ışık hızının altında kalmaya mahkumdur. Işık hızına ulaşamaz. Einstein'ın genel açıklaması odur ki, eğer kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle bir madde ışık hızına ulaşabilseydi, maddenin kütlesi sonsuz olurdu. Öyle söylüyor Einstein. Sevgili kardeşlerim, Einstein da şimdi anlatacağımız gibi, biraz sonra açıklayacağımız gibi bir eksikliğin içindeydi. Fotonların bir elektronla bir karşıt elektrondan oluştuğunu bilmiyordu. Ama fotonların parçacık özelliğini keşfetmişti. Ne olduğunu anlayamadan ömrü bitti. Neticeye ulaşamadan bu dünyadan ayrıldı. Öyleyse ışık hızının altındaki hızlar, bildiğimiz hızlar, arabanın hızı, uçağın hızı, füzenin hızı, en hızlı giden vasıtalar, ışık hızının çok altında hızlardır. Işık hızına kinetik enerjiyle şu dünya üzerinde yaklaşmak bile söz konusu değildir. Öyleyse ışık hızı dedik bir şey nedir? Foton nasıl bir yapı taşır? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunu gerçek anlamda neticesine ulaştırabilmemiz için evvela elektrondan, karşıt elektrondan başlamak mecburiyetindeyiz. Biliyoruz ki protonlar elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşurlar. Bir protonun, bir nötronun muhtevasına baktığımız zaman protonda 3675 tane elektronla, ondan bir fazla sayıda 3676 tane karşıt elektron görürüz. Nötronda ise bunlar eşittir. 3676 tane elektronla 3676 tane karşıt elektron. Bu elektronlar iki kuark oluşturur. Bir sağ spinli, bir sol spinli. Karşıt elektronlar da iki kuark oluşturur. Bir sağ spinli, bir sol spinli. Bu yapıda son derece dikkat çekici Allah'ın bir kanunu var. Yarım ağırlıklar kanunu. Karşıt elektronların saniyedeki devir sayısı ve buna bağımlı olarak da ağırlıkları elektron ağırlığının yarısı kadardır. Devir sayısı da, karşıt elektronların devir sayısı da elektron devir sayısının yarısı kadardır. Yetmez, ağırlıkları negatiftir. Ne demek istiyoruz? Biz insanlar da elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşuyoruz. Eğer bizim fizik vücudumuzdaki ağırlığımız 80 kiloysa, sadece elektronlardan ibaret olsaydık bileceğiz ki bu ağırlık 160 kilo olacaktı. Ama vücudumuzda elektron kadar karşıt elektron da mevcut olduğu için ve bu karşıt elektronların ağırlığı negatif olduğu için 160 kilo elektron ağırlığı olan bir insanın bu dünyada tartılması 80 kiloluk bir ağırlık oluşturur. 160 kiloluk ağırlığın yarısını negatif ağırlık yok etmiştir. Bu sebeple buna izlenebilirlik ilkesi diyor Allah-u Teala. İzlenebilirlik ilkesinin bir gereği olarak biz insanlar yarım ağırlıklar kanununun bir neticesi olarak elektron ağırlığımızın yarısı kadar bir ağırlıkla ölçülebiliriz. Dünyadaki bütün varlıklar için aynı şey geçerlidir. Fizik varlıklar için aynı kanun geçerlidir. Yarım ağırlıklar kanunu. Şimdi konuşmanın burasında fizik alim bizim söylediklerimize itiraz ediyor. Sevgili kardeşlerim, bunları biz söylemiyoruz ki, Allah'ın bize olan öğretisini sizlere ulaştırıyoruz. Ve bu öğreti dünyaya ışık salacak olan öğretidir. Geleceğin işaretlerini taşır. Ve gelecek ilmindir. Hamdolsun ki o ilminde sahibiyiz. Sahibi kılındık dememiz daha doğru olur. Ama ilim ilmi taassubu içerisinde negatif ağırlıkları kabul etmiyor. Sevgili kardeşlerim, netice öyledir ya da böyledir. Kabul ederler veya etmezler. O onların bileceği iş. Biz kendi ilmimize bakalım. Allah'ın öğrettiklerini sizlere aktaralım. Demek ki elektronların ağırlığı negatif ağırlık değil, pozitif ağırlık. Karşıt elektronların ağırlığı ise negatif ağırlık. İzlenebilirlik ilkesinin, var olma ilkesinin gereği olarak da karşıt elektronlar elektron ağırlığının yarısı kadar devir hızına ve yarısı kadar ağırlığa sahipler. Negatif ağırlığa sahipler. Bu sebeple 3676 tane elektronla 3676 tane de karşıt elektrondan oluşan bir hidrojen atomu 1838 elektron ağırlığı kadardır. Çünkü aynı sayıdaki, yani 3676 tane karşıt elektronun negatif ağırlığı ikinci 1838 gramı 1838 elektron ağırlığını yok ediyor. 3676'dan onun yarısı olan 1838'i çıkartırsanız geriye 1838 elektron ağırlığı kalır. Bu bir nötronun ağırlığıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda elektronlarla karşıt elektronların bir enerji akımına maruz kaldıklarında bazılarında bir değişim oluyor. Bir takım soy madenlerde elektrik enerjisi verildiği zaman akkor haline gelen bütün madenlerde bu özellik var. Hangi özellik var? Elektrik enerjisi elektronlara ve karşıt elektronlara ulaştığında karşıt elektronların enerjiden aldığı payın karşıt elektronlardaki tesiri daha üst seviyede oluşuyor. Yani karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısından daha hızlı artıyor. Peki bu ne oluşturur? Bu fotonu oluşturur. Foton bir denge unsurudur. Aynı ağırlığa sahip olan bir elektronla bir karşıt elektron aynı ağırlığa ulaştıkları anda mutlaka bir çekim alanının sahibi olurlar. Manyetik alanları onları eşleştikleri anda karşıt elektronun devir sayısıyla elektron devir sayısı eşit olduğu anda iki taraftaki manyetik alan karşı tarafı mutlaka cezbeder. Bundan evvel veya sonra bu sağlam bağımlılık oluşmaz. Dikkat edin, bu ışık hızının oluşma noktasıdır. Maddenin içindeki elektronlar ve karşıt elektronlar elektrik enerjisinden aldıkları etkiyle devir sayılarını arttırırlar. Ama karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısının iki katı hızla artar. Yani yüz devir sayılı bir elektron 200 devir sayısına ulaştığı zaman, devir sayısının 100 olduğunu düşünelim saniyede, 200 devir sayısına ulaştığı zaman onun yarısı kadar devir sayısına sahip olan bir karşıt elektron iki kat hızla artarak bir noktada eşitliğe ulaşıyorlar. Bir noktada elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı birbirine eşit oluyor ve eşleşme oluşuyor. Bu noktada birbirlerine çok enteresan bir etkiyle etkileşime girer bir elektronla bir karşıt elektron. Etkileşme dominant olandan başlar, elektrondan başlar. Elektron karşıt elektronu kendisine çeker. Bu çekimde gelen parça karşıt elektron elektronu etki alanına alarak ona çarpma hızıyla onu harekete geçirir. Ve çekilen elektrondur. Ama çekildiği için o da karşıt elektrona etkileşim yapacaktır. O da onu çekecektir. Böylece maddenin kendi içindeki enerji saniyede 300 bin kilometrelik bir çekim alanı oluşturur. Dışarıdaki bir enerjiyle bu noktaya ulaşmak hiçbir standartta mümkün değildir. Ama maddenin kendi içindeki enerji, yani maddenin içinde meknuz olan enerji, biliyorsunuz kitleyle ışık hızının karesi enerjiyi ifade ediyor. Maddenin kütlesiyle ışık hızının karesinin çarpılması. Öyleyse madde kendi içinde muhteşem bir enerjiyi taşır. Bu enerji onu ışık hızına ulaştırdığı gibi sonsuz hıza da ulaştıracaktır. Öyleyse bir soy madeninin içinde veya floresan lambalarında kullanılan gazlardan herhangi birinde elektronla karşıt elektronun hızına beraberce bakalım. Bir yerde elektronla karşıt elektronun devir sayısı eşleşecektir. Karşıt elektronlar daha hızlı bir döngüye sahip oldukları için. Bu aleme ait olan elektrik enerjisinin karşıt elektronlara verebildiği devir sayısı arttırıcı güç elektronlara verebildiğinden bir kat fazla. Allah-u Teala bu sebeple elektronu ve karşıt elektronu dengeye getiriyor. Devir sayılarının eşleştiği noktada ışık duvarı üzerinde bir kanadı zahiri alemde, bir kenarı zahiri alemin berzah aleminde olan bir uçak düşünün. Her istikamet ışık duvarıdır. Işık duvarı üzerinde iki kanadı eşit ağırlığa sahip olan bir uçak uçuyor. Bir kanadı elektron, öbür kanadı karşıt elektron. Bu alemde oluşan, bu alemin enerjisiyle oluşan böyle bir sistem sadece bu alemde izlenebilir. Ve foton oluşur. Hareket halindeki iki parçacık hangi açıdan birbirlerine buluşmuşlarsa, vasıl olmuşlarsa, o açının bileşkesi ve açının iki taraf üzerindeki tesirini oluşturan açısal momentumu hem istikamet verir fotona, hem de saniyede 300 bin kilometrelik bir hız verir. Birbirini devamlı birbiriyle hareket halinde olan bir sistem, bir elektronla, bir karşıt elektron, sonsuz sayıda elektronla, sonsuz sayıda karşıt elektron bir hareket unsuru oluşturur. Bu hız, bunun hızı saniyede 300 bin kilometredir. Açık hızın altındaki hızlar için bir şey söylemeye gerek yok. Hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Işık hızına gelince bu sadece maddenin kendi içindeki meknuz olan, var olan ve o enerjinin kullanılmasıyla ulaşılabilen bir hızdır. İtiş enerjisiyle, kinetik enerjisi enerjiyle ışık hızına ulaşmak mümkün değildir. Öyleyse buradaki dengeyi görüyoruz. Fotonların hızı saniyede 300 bin kilometre. Bir gama fotonu bir kurşun duvara veya bir aynaya çarptığı zaman bir olay vücuda geliyor. Zamanımızın ilmi olayın mahiyetinin ne olduğunu bilmediği için ve idrak da edemedikleri için çift foton olayı diyorlar buna. Yani bir foton ikiye ayrılıyor, iki foton oluyor diye değerlendiriyorlar. Bir gama fotonu bir kurşun duvara vurduğu zaman ne oluyor? Biri izlenmekte devam eden ama öteki belki saniyenin binde biri kadar bir zaman parçası görünen ve arkasından yok olan bir muhteva taşıyor. Böyle bir muhteva taşırsa ne olur? İlginç bir gözlem. Birisi herhangi bir istikamette harekete geçmişse gözlenebilen kesim, diğeri onun tam tersi istikamette 180 derecelik bir açıyla, yani onun istikametinin karşı tarafa doğru devamında yol alıyor ve hemen görünmez oluyor. Birisi gözlenebiliyor, ikincisi gözlenemiyor. Şimdi bir defa evvela buradan iki tane fotondan bahsetmek mümkün değildir. Bu açıdan değildir. Çünkü parçacıklardan birisi gözleniyor, öteki gözlenemiyor. Gözlenebilen kesimin bir elektron ağırlığı ve devir sayısı taşıdığını görüyoruz. İzlenebilen parçacık bir elektron. Şimdi sevgili kardeşlerim, burada bir kanun geçerli. Yapılan bütün incelemeler şunu göstermiştir ki bir foton ağırlıksızdır. Bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Yapılan bütün gözlemler aynı sonuca ulaşmıştır ki bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Şimdi İlmin çaresiz kaldığı, cevap bulamadığı bu noktada biz devreye giriyoruz. bize ulaşıyor kardeşlerimiz. Soruyorlar. Böyle bir durum çok garip bir durum. Yani bir foton ağırlıksız ama foton ikiye ayrıldığı zaman, çift foton olayı vücuda geldiği zaman birisinin parçacık özelliğini taşıdığını görüyoruz. Ağırlığı var. Sıfır ağırlıklı bir fotondan ağırlığı olan bir elektron çıkıyor ortaya. Bize ulaştıkları zaman onun elektron olduğu konusunda da bir fikirleri yoktu. Şimdi kesinleşmiş durumda. O parçacığın elektron olduğu kesinleşmiş durumda. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer bir foton sıfır ağırlıktaysa, ikiye parçalanmışsa ve parçacıklardan bir tanesi elektronsa, o parçacık bir fotonken sıfır ağırlıkta olduğuna göre o gözden kaybolan nesnenin de o parçacığın eşidi kadar negatif ağırlık taşıması gerekmez mi? Kim bunun aksini iddia edebilir? İşte bizim adam, ilim adamlarımız bunun aksini iddia ediyorlar. Ve sadece reddediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sebebi ne biliyor musunuz? Biz bu ilmi Allah'tan aldık diye. Zavallı dünyamız kendi geleceğine nasıl bir engel çektiğinin farkında değil. İşte sonuca ulaşıyoruz. Bir foton, bir gama fotonu ayrıştığı zaman, bir kurşun duvara vurduğunda veya bir aynaya vurdurulduğunda bir elektron çıkıyor, izlenebiliyor. Bir de karşıt elektron çıkıyor, izlenemiyor. Ama aralarında ilginç bir korelasyon var. Birisi güneye doğru gidiyorsa öteki mutlaka aynı 180 derecelik açıyla, aynı açıyla kuzeye doğru gidiyor. Öyleyse bir foton bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. Saniyede 300 bin kilometre hıza ulaşan hareketsiz bir noktadan başlıyor hız. Bir elektrik lambası bir noktada duruyor. Bir floresan lamba veya normal ışık veren bir elektrik lambası bulunduğu noktada duruyor. Ama maddenin kendi içinde miktuz olan enerjisi onu saniyede 300 bin kilometre birleştikleri andan itibaren değişmeyen bir hıza ulaştırıyor. Şimdi muhtevaya beraberce bakalım. De Broglie ne diyordu? Her parçacığa, yani her elektrona bir dalga eşlik eder diyordu. Kuanta eşlik eder diyordu kuantum nazariyesinde. De Broglie onun o dalga diye vibrasyonu tespit ettiği için dalga adını verdiği o parçacığa eşlik eden ikinci parçanın bir karşıt elektron olduğunu elbette bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim, sonuç şuraya ulaşıyor. Işık hızı bir ayraçtır. Alt hız kanunuyla üst hız kanununu birbirinden ayıran bir ayraçtır. Alt hız kanununda maddenin yapısına baktığımız zaman elektronların devir hızı karşıt elektronların devir sayısının iki katı. Elektronların ağırlığı karşıt elektronların ağırlığının iki katı ve böyle bir kütleye bir itiş enerjisi geliyor, kinetik enerji geliyor, onu harekete geçiriyor. bir otomobil olarak, bir uçak olarak, bir füze olarak harekete getiriyor ve maddenin yapısında ışık hızına ulaşıncaya kadar bir değişiklik yok. Ama ışık hızında bir eş değerlik söz konusu. Elektronlarla karşıt elektronların ağırlığının birbirine mutlaka eşit olması lazım ki negatif ağırlıkla pozitif ağırlık birbirini götürsün. Ve ışık hızı o ışık çıkaran nesneden fotonlar ayrılmaya devam ettiği sürece hep saniyede 300 bin kilometre ile bir hareket başlamıştır ve devam etmektedir. İşte dünyamızı ve başka gezegenleri ziyaret etmekte olan bir takım yabancı gezegenlerden gelen varlıklar insan hüviyetindeler. Onlar ışık hızının üzerinde bir hızla hareket edebiliyorlar. Hava gemileri bunu sağlıyor. Aslında Allah'ın koyduğu kanunlara baktığımız zaman sonucu görmemek mümkün değil. Eğer ışık hızının altında elektron ağırlığı karşıt elektron ağırlığından fazla ise ağırlığı ve devir sayısı, ışık hızında bunlar eşit oluyorsa ışık hızının ötesinde bir başka sonucun var olması lazım. Elektron ağırlığının karşıt elektron ağırlığından aşağı düşmesi lazım. İşte burada ışık hızının aşılabilmesi için karşıt elektronun devir sayısının artırılması lazım. Böyle bir noktada ne olur? Işık hızı aşılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Üst hız kanunu bunu içerir. Işık hızının üstündeki hız. Bunu gerçekleştirebilmek için mutlaka karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısını aşması gerek. O zaman maddenin içindeki enerji ışık hızının ötesinde bir hızı oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir yapı değişikliği maddeyi o alemin maddesi olmaktan çıkarır ve ağırlığı sıfırın altında bir yeni farklı bir madde oluşur. Burada o maddenin ağırlığını fizik alemde, bu alemde ağırlık olarak artık ölçemezsiniz. Ağırlık sıfırın altındadır. Bir başka ifadeyle ışık hızının ötesindeki hıza antimadde ile ulaşmak mümkün. İşte bir takım gezegenlerde orada ilginç bir olgu var. Bunu başarabilen gezegenler, yani ışık hızının ötesindeki hıza hava gemileriyle ulaşan gezegenler, son atom savaşından bugüne ulaşıncaya kadar geçen süresi en uzun olan gezegenler. Hangi gezegen hangi çağı yaşıyorsa o yaşadığı çağda bütün ilmin yok olduğu son atom savaşından sonra ne kadar zaman geçmesi geçtiği önemlidir. Çünkü Allah-u Teala, o veren Allah-u Teala bütün gezegenlerdeki insanlara onların ilimlerinin daha üst boyutunu, daha üst boyutunu, daha üst boyutunu vermeye hazırdır. İnsanlar o ilmi yanlış istikamette kullanıp da gezegenlerini bütün hayatı yok etmek üzere bir savaşla noktaladıkları zaman var olan her şey, bütün ilim yok olmuştur. O zaman yeniden başlayacaktır. İnsanlığın öyküsü, ilim öyküsü yeniden başlayacaktır. İşte dünyamız ne yazık ki bu konuda gerilerde bir gezegendir. Bizim gezegenimizden çok daha uzun süre, son atom savaşından sonra insanlığı ve ilmi yok edici bir savaşa maruz kalmamış birçok gezegen var. Onlar bunu başarabilmiş durumdalar. Öyleyse böyle bir dizayna baktığımız zaman üst hız kanununun antimadde ile oluşabileceğini görüyoruz. Tabii bu alemin maddesi değilse, antimadde söz konusuysa, bir görünmez gemiden bahsetmemiz söz konusu. Bu aleme göre görünmez olan bir gemi. İşte UFO'larla ilgili araştırmaların gösterdiği şey, takip eden pilotlar bir süre sonra
Çok hızlandı diyor UFO. Sonra da hızlandı diyor ve gözden kayboldu diyor. Görünmez oldu diyor. Herkes de bu görünmezde hayret ediyor. Nasıl görünmez olabilir diye. Aslında olay bu kadar basit. Eğer başka aleme ait olan bir madde söz konusuysa, o başka aleme ait olan maddeyi, zahiri aleme ait olmayan maddeyi, mesela gayb alemine ait olan maddeyi, mesela berzah alemine ait olan maddeyi bu alemde göremezsiniz. Böylece yolculukların dizaynına bakın. Allah Teala diyor ki biz Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık diyor. İyi ama o uzak gezegenleri biz gidemedikten sonra nasıl emrimize musahhar kılmış ki Allah Teala? Çok basit sevgili kardeşlerim. Hepiniz gidiyorsunuz. Hepiniz bütün gezegenlere gidiyorsunuz. Gitmeyi istediğiniz zaman nefsiniz bu alemin varlığı olmadığı cihetle bu alemde sonsuz hızla hareket haline geçiyor. Nefsiniz berzah aleminin varlığıdır. Ve zahiri alemde sonsuz hızla hareket etmek yetkisinin sahibidir. Bu sebeple çok kısa bir zaman süresinde, birkaç dakikanın içinde sonsuz uzaklıktaki gezegenlere ulaşabilmek imkanının sahibidir. Ve hepiniz ulaşıyorsunuz. Öyleyse bir alemde yaşayan bir insan bu özelliği kazandıktan sonra, yani nefsiyle fiziğin ötesini yaşamaya başladıktan sonra başka alemlerde bulunabilir mi? Nefsinizin pozisyonu buna çok müsait. Ve başka bir aleme, berzah alemine her zaman geçebilirsiniz. Başka bir aleme, gayb alemine geçebilirsiniz. Ama Allah-u Teala bu konuda önce berzah alemini tanımanızı ister. Ve sevgili kardeşlerim, bir kara delikten geçerek ulaşabilirsiniz. Başka bir kara delikten de bu aleme dönebilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala yıldızlara kasem ederim diyor ve yıldızların bıraktığı yere kasem ederim diyor. İşte o yıldızların, yok olan yıldızların bıraktığı yer. Yok olması ne demek? Bu alemde, bu alemdeki maddesini yok etmiş oluyor. Ama yeri duruyor. İşte orası bir başka aleme, özellikle berzah alemine bir geçiş noktasıdır. Bir gidiş, bir de geliş söz konusudur. Yani zahiri alemden berzah alemine geçiş, berzah aleminden de tekrar zahiri aleme dönüş. Orada da yaşayanlar var. Tıpkı bu dünyada yaşadığınız hayatı yaşayanlar, burada da yaşayanlar var, bizler.
Bu dünyada yaşamak bir mazhariyettir. Çünkü bizler berzah alemine her zaman gidebildiğimiz halde berzah alemindekiler bu aleme her zaman gelemezler. Geriye dönüş söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse karadelikler başka alemlere geçiş kapılarıdır. Aslında başka bir aleme ulaştığınız zaman koordinat değiştirdiğinizi zannetmeyin. Gene bulunduğunuz alemin bir noktasındasınız ama orası madde yapısı itibariyle bu alem değil. Ne demek istiyorum? Yani şu anda bizi gördüğünüz, televizyonda seyrettiğiniz odanızı, salonunuzu kainat olarak düşünün. Zahiri alemdesiniz, odanızdaki her şeyi görüyorsunuz. Ama aynı hacim, aynı zamanda berzah alemidir. Kara maddeyle temsil edilir. Hamdolsun ki ilim artık kara maddeyi bulmuş durumda ve bulunduğumuz aleme kara maddenin hiçbir tesirinin olmadığını, bizi de kapladığını ama bizim üzerimizde hiçbir tesirinin olmadığını zamanımız ilmi kesinleştirmiş noktada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir müessese söz konusu. Aynı alem, yani zahiri alem, bütün alemleri içerir. Öyleyse bir kara delikten geçip de öbür aleme ulaştığınız zaman gene bu alemde bir yerlerdesiniz. Ama bu alemde hissedilmeniz söz konusu değil. Başka bir alemdesiniz ama gene bu alemde bir koordinatın, aynı koordinatın sahibisiniz. Emr aleminde de, gayb aleminde de, zahiri alemde de aynı noktadasınız ama izlenemezsiniz. Nefsiniz de sizi zahiri alemdekiler göremezler. Ama zahiri aleminde, bu aleminde gene bir noktasındasınız o sırada. 6 tane kainat aynı boyutları paylaşırlar. Aynı gezegenler hepsinde vardır. Ve birisi için giriş, öteki için çıkıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kara delikler sizi bir alemden bir diğerine geçirir. Allah'ın sırlarına sistemleri Allah Teala kapatmış. Ama layık olursanız kapıları açar, sırlarını size de öğretir. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın vücuda getirdiği statü alem farklılığıdır ama aslında koordinat değişikliği. O alemde başka bir koordinattasınız, bu alemde başka bir koordinattasınız. Hayır. Aynı koordinattasınız. 6 alemde de aynı koordinattasınız. Ama hangi sisteme göre ayarlı bir vücudu taşıyorsanız
orasını hissedebilirsiniz. İşte Allah Teala burada bir farklılık vücuda getirmiş. Nefsinizin zahiri alemi görmesini de sağlamış. Öyleyse

hissedebilirsiniz. Orada rahmetli olan kişiyle karşılaştığınız zaman eski günleri yad edebilirsiniz. Onu kucaklarsınız. Gerçekten bir vücudu kucaklıyorsunuz. Konuşur sizinle. O zaman anlarsınız ki o yaşıyor. Ama yaşayan fizik vücudu değildir. Fizik vücudu toprağın altına girmiştir. Ama nefsi yaşıyor. Kıyamete kadar da orada yaşamaya devam edecek. Sevgili kardeşlerim, eğer bir yakınınızı kaybettiyseniz ve buna çok fazla üzülüyorsanız aslında bu üzüntünüz geçerli değildir. Çünkü o ölmemiştir. Berzah aleminde yaşantısına devam edecektir. Berzah alemiyle bu alem arasında farklılıklar var mı? Çok farklılık var. Bir defa zaman boyutları her zaman ileriye ve geri hareket edebilir berzah aleminde. Yani bir akrabanızı, sizden evvel ölmüş olan bir yakınınızı gördüğünüz zaman onu aynı yaşta görebilirsiniz öldüğü yaşta. Öldüğü yaştan çok daha genç bir yaşta görebilirsiniz. Çok daha yaşlı bir yaşta da görebilirsiniz. Çok daha ihtiyar, ileri bir yaşta da görebilirsiniz. Kendiniz için de bu geçerlidir. Orada, berzah aleminde, nefsinizde siz oradayken bir bakarsınız ki ilkokulda imtihana giriyorsunuz. Bir bakarsınız ki çok fazla yaşlanmışsınız. Kendinizi her türlü değişik şekilde nefsinizde görebilirsiniz. Nefsiniz her türlü hüviyete girebilir, değişebilir. Berzah aleminde ölüm söz konusu değildir. En yüksek uçurumlardan aşağıya atlasanız hiçbir şey olmadığınızı göreceksiniz. Nehirlerin, denizlerin derinliklerine dalsanız size hiçbir negatif tesirinin olmadığını göreceksiniz. Yaşamaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Birisi orada berzah aleminde size elindeki makinalı tüfekle ateş etse, 100 yerinizden sizi vursa gene ölmezsiniz. Ölmeniz mümkün değildir. Öyleyse berzah hayatı bir devamlılıktır. Kıyamete kadar devam edecek bir hayat. Onun için hayatınızda eski arkadaşlarınız, sizden yaşlı olan insanlar ölmüşlerse sakın onları gerçek anlamda ölmüş, bir daha ulaşamayacağınız insanlar saymayın. Onlar yaşıyorlar. Oraya ulaştığınız zaman berzah alemine onlarla her zaman karşılaşabilirsiniz. Yakınları ölen ve bundan çok üzüntü duyanlara sesleniyorum. Üzülmeyin, onlar ölmediler. Onlar yaşıyorlar. Hacet namazı kılıp Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Önce 7000'li Yasin okuyun. Sonra da hacet namazı kılın. Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Onlarla beraber olmak istediğinizi söyleyin. Göreceksiniz ki bir gece nasıl olduğunu anlamadan orada olacaksınız. Onlarla konuşacaksınız, dertleşeceksiniz. Onları kucaklayacaksınız, bakacaksınız ki hiç şek ve şüphe olmaksızın yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hayat orada da devam ediyor. Bu dünyada devam ettiği gibi. Farklılıkları söylediğimiz gibi orada ölüm yok. Farklılıkları söylediğimiz gibi oradan zamanın bütün boyutlarına gidip gelmek mümkün. Yani bebekken de görebilirsiniz kişiyi. Öldüğü yaştan çok daha yaşlıyken de, çok daha gençken de, öldüğü yaşta da görebilirsiniz. Ama bu dünyada yaşadığı her şeyi hatırlar ve ona bir şeyler sorduğunuz zaman doğru ve sahih cevaplar alırsınız.

Sevgili kardeşlerim, bu alemden derza alemine geçmek için bir kara delikten geçecekseniz, o kara delik mutlaka buradan oraya geçebileceğiniz bir özellik taşıyor. Yani buradaki sistemi kendisine çeken bir özellik taşır. O kapıdan, yani o kara delikten sadece bu alemden öbür aleme geçebilirsiniz. Diğer alemden bu aleme aynı kara delikten dönmeniz mümkün değildir. O, bütün sistemleri kendisine çeken bir özelliğin sahibidir. Peki, berzah alemine gittiniz ve bu aleme döneceksiniz. Evvela telaşlanmanız için gerek yok. Çünkü her halükarda bu alemde uyandığınız an otomatik olarak o kara delikten geçerek bu tarafa geleceksiniz. Ama bu seferki kara delik farklı. Orada yok olan bir yıldızın kara deliğinden bu tarafa geçebilirsiniz. Orada yok olan bir yıldız da o alemden bu aleme bir geçişin işaretini taşır. Öyleyse kara deliklerinden birincisi o aleme çeker, ikincisi bu aleme, zahiri aleme çeker. Ve yolculuğunuzda sonsuz hızla hareket edersiniz. Bir anda orada olursunuz, bir anda burada olursunuz. Öyleyse öyle bir dizaynda kara deliklerin aslında çok kıymetli geçiş kapıları olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, siz üç alemde de var olan bir insansınız. Nefsiniz zahiri alem için, affedersiniz, nefsiniz berzah alemi için yaratılmış, onun bir parçası. Fizik vücudunuz bu alemin, dünyanın bir parçası. Ruhunuzsa emr aleminin bir parçası. Öyleyse Allah-u Teala kalp gözünüzü açıp da size İhlas makamında daha evvel geçirdiğiniz bir yolculuğu göstermişse, bütün katlarda kimlerle beraber olduğunuzu, nasıl katları yükseldiğinizi, hangi katta neler yaptığınızı göstermişse, dediniz ki o katlarda sizinle beraber olan bütün insanlar ruh olarak oradadırlar. Emr alemi ruhların alemidir. Öyleyse bir seyri sülük müessesesi ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasını içerir. Bu seyri sülük boyunca Allah-u Teala eğer size bir muhtevayı gösteriyorsa, hangi katta nasıl bir işleme ruhların tabi tutulduğunu görürsünüz. Evvela ana dergâhtan başlar görüntüler. Emr aleminin bir parçası da elbette bu dünyadadır. Zahiri alemi, bu alemi Allah'a kadar bağlayan yolun adı sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin ilk sebili, yatay sebili bu
alemdedir. Tabi olduğunuz mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamının bulunduğu ana dergaha kadar giden bir yoldur. Dünya sathına paraleldir. Ana dergâhta sırları gösterdiği zaman Allah Teala insan ruhlarını göreceksiniz, onarlık sıralar. Bir altın paralar kümesi göreceksiniz. Nasıl secde edildiğini, nasıl altın kapıdan dışarı doğru uçulduğunu, nasıl dışarıda tek bir sıra oluşturduğunuzu, ayakta olan insanlar ama ayakları yere değmeyen boşlukta sağdan sola bir sıranın oluşturulduğu ve herkesin o sırayla saf halinde yükseldiğini göreceksiniz. Birinci katta açıkta secde edeceksiniz, herhangi bir mescidin içinde değil. Açıktaki secadelerde. Orada kalacaklar, birinci kata kadar çıkabilenler orada kalacaktır. Sonra Berzah Emr aleminin ikinci gök katına çıkacaksınız. Orada suvarılma havuzlarında suvarılacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hem devrin imamının dergahında hem orada ikinci kattaki suvarılma havuzlarında göreceksiniz. Havuz dediğim zaman yüzme havuzu gibi bir havuz düşünmeyin. Bu havuzlar yerden yükselen 2 metre 20, 2 metre 30 santim yükseğe kadar yükselen, etrafı şeffaf, cam gibi bir maddeden yapılmış olan ve normal standartlarda bir insanın rahatça girip ayakta olmasına rağmen başının üzerinde kısa boylu bir insan için 50-60 santim boşluk bulunan uzun boylu bir insan için belki en uzun boylular için 15-20 santim boşluk bulunan sarımsı şeffaf bir sıvının doldurduğu bir havuz düşünün. Ruhlar oraya atlas elbiseleriyle girerler. Erkeklerin hepsi sarıklıdır. Hanımların hepsi örtülüdür. Ve hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz. Bu sıvı elbiseleri ıslatlayan bir sıvıdır. Ve ruh ne kadar o suyu sıvının içinde durursa dursun, ruha bir şey olmaz. Ruh nefes almak mecburiyetinde değildir. İkinci kattaki suvarılma işlemleri bir dizayn içinde gerçekleşir. Evvela arka taraftaki duvar boyunca secde edilir. Sonra uçarak sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi ortanın sol tarafında ve Hanım Sultan da daha baştan itibaren en solda yer alırlar. Ve uçarak havuzların her birine girenleri başlarından havuzların içine, her birinin içine bastırdılar. Havuzlar yan yanadır, birer kişilik ve hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz, vücuduna yapışmaz ve suvarılacak olanlar kimlerse onların hepsi suvarılma havuzlarında suvarılır. Oraya ulaşmadan evvel ilkin bir ameliye geçirir kişi, arka taraftaki özel adı da melekler tarafından yapılan bir nevi operasyon. Kahverengi ile siyah arası bir şeyin
vücudunuzdan alındığını göreceksiniz. Bir nevi diri. Ve sonra o söylediğim su varılma işlemlerine tabi olacaksınız. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katında da secde yapılır. Bir kısmı üstte, bir kısmı altta. Secdeden sonra namaz, orada kılınan namazdan sonra çıkılır. Ve bu üçüncü katla dördüncü katın arasını birbirine bağlayan mihenk menfezine ulaşılır. Mihenk menfezi katları birbirine bağlayan bir silindirdir. Bu silindir üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanmıştır. Dünyamıza göre madeni bir yapısı vardır. 1,5 metre falan genişliğinde olan bu silindirin içindeki insan ruhları silindire girer girmez sonsuz hızla yükselirler dördüncü kata doğru. Bir evvelki bir sonrakinin başının üstünde yol alır. Ama başlar ve ayaklar birbirine hiçbir zaman değmezler. Mesafe aynen korunur. Ve dördüncü katta Beyt-ül Haram'ın aslı, Beyt-ül Makdes'in aslı söz konusudur. Orada secde edilir. Kapıdan uçularak girilir. Secdeden sonra kubbeden uçarak yükselir. Beşinci kat Beyt-ül Haram'ın aslıdır. Orada da secde edilir. Hep secdelerde ön saflardakiler daha yukarıki katlara yükselirler. Arkadakiler orada kalırlar. Beyt-ül Haram'ın aslında da secde edilir. Kubbeden altıncı kata yükselinir. Altıncı katta suvarılma havuzları söz konusudur. Affedersiniz. Altıncı katta sıbkatullah olmak, Allah'ın nuruyla boyanmak söz konusudur. Ve buz kalıbına benzeyen yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir nur, ışık veren, nur saçan bir buz kalıbı düşünün. Hani buz kalıpları var ya, direkt kalıp haline getirilmiş buzlar. İşte öyle. Beyaz, çok açık yeşil renkte bir ışık saçıyor. Bu ışık oradaki ruhların ellerini ve yüzlerini, açıkta kalan derilerini mutlaka çatlatıyor. Ve çatlayan derilerin tedavisi için başların üzerine bir özel sistemler geçiriliyor. Ve derilerin çatlaması izale ediliyor. Böylece Allah'ın boyasıyla boyanmak adımının gerçekleşiyor. Herkes ayakta bir tek sıra oluşturuyor. Hanım Sultan hanımlar tarafında onlarla beraber ama sağ ve sol kanat fenileri iki ayrı rasat yerindeler. Bu boyanma, Allah'ın boyasıyla boyanma işleminde bir gün oradakilerden birisinin derisi çatlamıyor. Bu fethe ehil olan kişidir. Zaman gelmiştir. Onun elbiseleri değiştirilir. Ve ona bir kılıç hediye edilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile kubbeden yukarı uçar. Ve yedinci kata ulaşır. Altıncı katın belki en büyük özelliği kapısıdır. Sıbkatullah bulunan yerin kapısı herhangi bir kapı gibi kapı kanalı olan bir yer değildir.
Kapıda kanat yoktur. Ama kapı son giren kişinin silüetinin şeklini alır. Dış çeperinde hangi noktalardan geçiyorsa kişinin silüeti, öyle bir dış çeper kapıyı oluşturur. Yani uzun boylu birisi o kapıdan geçmişse kapı büyüyüp onun şeklini almıştır. Ondan sonra geçecek olan kısa boyluysa kapı küçülecek, onun şeklini alacaktır. Kapı devamlı bir büyüme ve küçülme içerisinde görev yapacaktır. Ve fetih kapısına ulaşan kişi bakar ki 7 tane beyaz mermerden basamak, üstünde gene beyaz mermerden bir sağanlık, iki tarafta trabzanlar ve 5. merdivende 7 basamaklı bir merdiven, 5. basamağın üzerinde iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir, yaklaşık olarak trabzanlar 2 metre veya biraz daha geniş bir mesafede birbirine ve bu mesafedeki alan 7 tane baklayla birbirine bağlanmış bir altın zinciri ifade ediyor. Arkada da devrin imamının dergahının sırat-ı müstakime açılan kapısının aynı orada da var. 4 metre yaklaşık yüksekliğinde, yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, üzerinde 30'ar santimlik baklava dilimleri olan, yatay değil, yukarıya doğru yükselen bir dizaynla baklava dilimleri olan, üzerinde kapı tokmağı, kapı eli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Arkada menteşeler varsa bunlar sol tarafta, sağdan açılıyor kapı. Ve otomatik açılıyor. Altın zincir ikiye ayrıldığı anda kapı açılıyor. Ve fetih ehli olan Evliya Namzedi oradan uçarak içeriye giriyor. Ve içerisi bir salon. Yukarıya çıkış merdiveni yok. Ama kişinin vakti gelmişse o tavandan yukarı çıkacaktır. Tavandan bir üstteki yere ulaşacaktır. Üstteki kat bir giriştir. 7. katın levh-i mahfuzun girişindeki 1. alem kader hücreleridir. Hangi zamanın hangi anında oradaysanız o andaki noktada oradasınız. Sol tarafınız geçmişinizdir. Bir duvarla kapalıdır. Bu duvarda sıva yok. Sadece taşlardan örülen bir duvar. Muntazam bir duvar. Taşlardan örülmüş ama sıvası yok. Bu geçmişiniz. Sol tarafınız. Sağa döndüğünüz zaman kader hücrelerinizi göreceksiniz. Altıgen, her bir altıgen kapı yerin üzerinde oluyor bunlar. Zaten yer diye bir şey göremezsiniz. Hepsi kader hücrelerinin altıgen kapıları. Kapılar birbirine bitişik. Her bir altıgen kapı 24 saatlik bir kader hücresini ifade eder. Ve Allah Teala dilerse geleceğiniz olan bu kader hücrelerinden dilediği günü açıp size geleceğinizden birkaç tane sahne gösterebilir. Kader hücresinin kapısından kapıyı açarak girmezsiniz. Kapıdan içeriye uçarak girersiniz.
Kapı gene kapalıdır ama siz içinden geçebilirsiniz o altıgenin. Girdiğiniz zaman kendinizi dünyada göreceksiniz. Ve o gün Allah'ın göstermek istediği gün hangisiyse o gün neler yaptığınızı bütün mekanlarda o gün orada yaşamakta olan diğer insanlarla beraber hayatınızın bir kesitini göreceksiniz. Hani birçok insan Allah'ın birçok evliyası ölüm gününü de detaylı olarak anlatmıştır birçok kişiye. Bütün söyledikleri de gerçekleşmiştir onların. Nasıl oluyor diye düşünüyorsanız böyle oluyor. Allah-u Teala dilediği kişiye gelecekten o günü, dilediği günü gösteriyor. Eğer Allah-u Teala anlatma emrini verirse o zaman o veli bundan bahsedebilir, anlatabilir. Yoksa anlatmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 7. katın 1. alemidir, kader hücreleri. O altıgenler sonsuza doğru sıralanan yüzlerce hücrenin üzerinden uçarak geçeceksiniz. Ulaştığınız yer 2. alemi, lehv-i mahfuzun yani göğün 7. katının 2. alemi olan Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap bir mukaddes kitaplar külliyatıdır. Allah'ın indirdiği, yazdırdığı bütün kitaplar oradadır. Nebi olan Resullerine yazdırdıkları da Nebi olmayan veli olan Resullerine yazdırdıkları da. Kitap deyince normal bir kitap düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde. Ve bir sayfası da açık. Altında devrin imamı, etrafındaki 60 kişiye Ümmül Kitap hakkında devamlı bilgi veriyor. Bir kürsü, etrafı tamamen kürsünün etrafında oturan o konuyu öğrenmeye gelmiş olan veli namzetleriyle dolu, hepsi ruh hüviyetinde. Üçüncü alem kudret denizi. Denizin derinlikleri, sırları gösterilir. Orada ne kadar derine girerseniz girin, tabiatıyla boğulmadığınızı, yaşamaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Güzel bir olay olarak değerlendireceksiniz kudret denizini. Sonra dördüncü aleme geleceksiniz, makam-ı Mahmud. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Dört halifesi arkada sahabe, yanında devrin imamı, hepsinin ayakta olduğunu göreceksiniz. Sonra beşinci alem Divan-ı Salihin. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Bu dairesel bir cami. Balkonları olan ve zikir yapılan bir özelliği olduğu gibi bir takım çalışmalarında her zaman devam ettiği bir yer. Ve 7. alem zikir hücreleri.
2-2,5 metre yüksekliğinde deniz analarına benzeyen şeffaf küreler, çok sayıda küre soldan sağa muntazam bir şekilde yerleştirilmiş, aynı istikamette hepsi, önden arkaya da aynı istikamette birçok küre. Her birinin içinde Allah-u Teala'nın bir evliya namzeti oturuyor. Ayakları her iki ayağı da sol tarafta olmak üzere. Bilekleri birbirinin üzerinde olmak üzere. Ve zikir hücrelerinde, zikir hücreleri diğer kesimler gibi aydınlık değil, loş bir ortama ifade ediyor. Orada gözler ışıktan hiç rahatsız olmuyor. Herkes zikir ediyor. Her gün devrin imamı ve arkasındaki iki kişi, üç kişi olarak oraya iniyorlar, oraya ulaşıyorlar indi ilahiden. Ve orada onlar Türk bayrağındaki yıldızın bulunduğu yerde bir üçlü oluşturuyorlar. Bütün zikir hücresindekiler de, hücrelerindekiler de çıkıyorlar anlatımı dinlemek üzere. Bir hilal vücuda getiriyorlar. Önce iç sıra oluşuyor. İç sırayı oluşturanların ikincisinden başlayarak ikinci sıra oluşuyor. Bitiş de ikincisinde bitiyor. Üçüncüsünden başlayarak üçüncü sıra oluşturuluyor. Ve yedi sırada tamamlanıyor hilal. Bütün zikir hücresindekileri alıyor muhtevasına. Sıralanma olurken el öpme işlemi gerçekleşiyor. Sohbetten sonra tekrar el öpme işlemiyle aynı sıra dahilinde birinci gelen birinci dönmek üzere zikir hücrelerine dönüş var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zikir hücrelerinde devrini tamamlayan kişi Sitret-ül Münteha'ya uçarak ulaşıyor. Ve Sitret-ül Münteha'dan yukarıya Allah'ın zatına dikey bir yolculukla ulaşıyor. Bu söylediğim yedi kat emr alemi adını alıyor. Yedinci katın üstü ise yokluk. Allah orada, yoklukta. Bir gün onu göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala cinler alemini yaratmış. Adına gayb alemi diyoruz. Her alem gayb ama cinlerin alemine gayb alemi deniyor. Cinler insanlara çok benzeyen mahluklar ama ayakları ters. Ve eğer bir insanı, bir insan ruhunu ve bir cini aynı yerde görürseniz, ki devrin imamının dergahında bunu göreceksiniz, o zaman insanları kendi renginizde gördüğünüz halde cinleri yeşil olarak göreceksiniz. Unutmayın, kalp yüzünüz açılınca iki ana kaideyi hiç unutmayın. Bütün kırmızılar yeşil görünür tabiatıyla. Yeşillerde kırmızı görünür. Bütün maviler sarı görünür. Mavinin tonlarına göre sarının tonları oluşur. Bütün sarılarda mavi görünür. İki büyük farklılık oluşacak. Kalp gözünüz açıldığı zaman, söylediğim gibi cinlerle insanları aynı yerde gördüğünüz zaman cinlerin yeşil renkte göründüklerini ama insanların
sizin renginizde olduklarını göreceksiniz. Öyleyse Emr Aleminin son bölümü indi ilahidir. Allah-u Teala'nın huzurunda huzur namazı kılınır. Sevgili kardeşlerim, huzur namazının imamı daima hayatta olanlardan biridir. Bu dünyada yaşayıp ömrü tamamlandıktan sonra insanlar huzur namazında yer alırlarsa imam olarak Allah-u Teala böyle bir müsaadeyi vermiyor. İmamdan üstün vaziyette olanlar da hayatta olan imamın arkasında namaz kılmak durumundalar. Biliyorsunuz ki nebiler, resullerden, nebi olmayan, veli olan resullerden, nebi olan resuller üstündürler. Nebiler peygamberlerdir. Ama bütün peygamberler, nebiler aynı zamanda resuldürler ama resuller, veli resuller nebi değillerdir. Ama peygamberlerin bulunmadığı fetret devirlerinde, bugün de dünyamız bir fetret devrini yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel rahmetli olmuş. 14 asırdır dünyada nebi yok. Kıyamete kadar da olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebiyle mühürü. İşte bu sebeple huzur namazının imamlığı görevi mutlaka her kavimde mevcut olan resullerden bir tanesi Allah Teala tarafından seçilerek ona tevdi edilir. İşte böyle bir görevi üstlenen kişi aslında kendisi nebi değildir. Bir veli resuldür. Allah'ın evliyasından bir resuldür. Ama eğer onunla beraber nebilerden namaz kılacaklar varsa onlar imamlık yapamazlar. Allah'ın kanunları gereğince onun arkasında namaz kılacaklardır. Bu onların üstün olmadığını göstermez. Sadece huzur namazının imamının mutlaka hayatta olması lazım geldiği kanununun, Allah'ın bu kanununun bir gereğidir. Huzur namazının başında imam vardır. Arkasında iki kişi vardır. Nebilerden. Arkasında bir kişi vardır. Arkasında iki kişi vardır. Devrin imamının iki baş veziri. Arkasında yedi vezir daha vardır. Sonra yedi tane kutup. Beyaz elbiseleriyle her şeyleri beyaz olarak. Sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört sıra kırkları ifade eder. Bütün bu kişiler hep sarıklıdır. Yalnız devrin imamı ve arkasındaki iki kişi, onlar sarıklı değildir. Başlarında kefiye vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve emr alemi burada tamamlanır. Kırklardan sonra kırkların elbiseleri, başlarında hepsinin beyaz sarıklar, cübbeleri siyah ve sırma, altın sırma kordon var çapraz olarak ön taraflarında. Yakalarında da gri, koyu gri kürk var.
kırkların, 70'lerse bal rengi cübbelerin sahipleri. Huzur namazının imamı da, şimdiki huzur namazının imamı da o bal rengi cübbelilerden de huzur namazının imamlığına tayin edilmeden önce. Sonra çeşitli gruplar geliyor ardarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu anlattığım alemler, 7 tane gök katı, 7. kat, indi ilahi, bunlar hep emr aleminin muhtevası. 7 gök katı boyunca devam eden yol, tarık-ı müstakim adını alır, sırat-ı müstakimin bir bölümünü ifade eder. 7. katta 7 tane yatay alemin geçilmesi, anlattığım alemlerin geçilmesi, sırat-ı müstakimin 3. bölümünü ifade eder. Yatay 2. yol. Sitret-ül müntahadan, yani indi ilahiden Allah'a ulaşan dikey yolsa 4. sebilini ifade eder sırat-ı müstakimin. 2 yatay, 2 dikey, 4 sebilden oluşur sırat-ı müstakimin. Allah'a ulaştıran yol. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah Teala bunu göstermişse başlangıçta kendi ruhunuzu da görebilirsiniz. Sonra göremezsiniz. Allah'ta ruhunuz yok olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, alemler Allah'ın yarattığı alemler. Allah Teala size cenneti de cehennemi de gösterecektir. Cenneti gördüğünüz zaman bir huzur yayılacak her tarafınıza. Ama cenneti gördüğünüz zaman bir huzursuzluk duyacaksınız. Oraya gidecek olan insanlara gerçekten acıyacaksınız. Cennet de, cehennem de katları itibariyle 7'şer kattan oluşurlar. Ve cennetleri size huzur verici yerler olarak göreceksiniz. Ama cehennemin Allah'ın gösterdiği her kademesinde oradaki insanlara çok acıyacaksınız. İşte cennet emr aleminin standartları içinde vardır. Cehennem zulmani alemin standartları içinde vardır. Ve aşağı doğru inildikçe insanlara yapılan azap giderek artacaktır. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, nasıl Allah'a doğru giden yollarda bir takım katlardan geçiliyorsa, cehennemin katları da 7 ayrı katı oluşturur. Aynı zamanda zulmani alemde 7 kattan oluşur. Ve 7. katın cehennem, 7. katın zulmani aleminde gene kader hücrelerini göreceksiniz. Ama cehenneme gidecek olanların kader hücreleri. Öyleyse alemlere dikkatle bakın. Allah-u Teala
bütün alemleri insanlar için yarattığına, alemlerde olan her şeyi de insanların emrine musahhar kıldığını söylüyor. Böyle bir statüde alemlerle beraber, kainatın yaratılmasıyla beraber canlıların da yaratılması bir bölüm içerir. Allah Teala buyuruyor ki biz her canlı şeyi sudan yarattık. Affedersiniz, biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın hayatı tek hücrelerden başlattığını görüyoruz. Bir amip, tek hücreli, sadece bir tek hücreden oluşan bir canlı türü. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim, onda başka yaratıklardan, dağlardan, taşlardan farklı bir yapı var. O bir canlı. Nahl suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki hayat veren sadece biziz diyor. Yaşatan da öldüren de sadece biziz diyor. Bizden başka hiçbir mahluk hayat veremez diyor. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu yaratılışın, tek hücrelerden başlayan yaratılışın hücre sayısının çoğalmasını neticelendirdiğini görüyoruz. Sonra suda başlayan bu hayatın veya suda memelilerin de oluşmasıyla balinalar gibi farklı şekil aldığını görüyoruz. Sonra hayat karaya atlıyor. Karada da yalnız karada yaşayan canlıların var olduğunu görüyoruz. Ve çok büyük boyutlu canlıların Allah Teala tarafından yaratıldığını görüyoruz. Bu denizde başlayan hayat karaya sıçradıktan sonra karadaki hayatta birçok canlının var olduğunu, nesillerinin tükendiğini görüyoruz. Sonra başka canlılar vücuda geliyor. Bu muhteva Allah Teala'nın hayat dizaynı içerisinde dilediği türleri var etmesi, dilediği türleri yok etmesiyle devam ediyor. Bu sebeple birçok canlı mahlukun soyu, nesli belki milyonlarca sene evvel tükenmiştir. Burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu yaşamın ulaşabildiği yerin maymunları da muhtevasına aldığını görüyoruz. İnsana en çok benzeyen yaratık türü. Ve tek hücrelerden başlayan bir hayatın
sayısız canlıyı oluşturduğunu görüyoruz. Allah Teala sayısız bir çeşitlilik vermiş dünyaya, dünyadaki hayvanlara, bitkilere. Allah Teala'nın yarattığı bitki yapısıyla hayvan yapısı arasında çok kesin bir ayrıcalık vardır. Denizlerin derinliklerinde öyle bitkiler var ki, bitkiler dalgaların da yardımıyla yer değiştirebiliyor. Bu bitkiler yakaladıkları balıkları yiyor. Ama bitki bir Allah-u Teala'nın yarattığı bitkiyle bir hayvan türünü birbirinden ayıran en kesin özellik, bitkilerin havadan karbondioksit alarak havaya oksijen bırakmalarından anlaşılır. Bir hayvanın da bitki mi hayvan mı olduğu, hayvan olmasının özelliği havadan oksijen alarak artık madde olarak karbondioksit çıkarmasıdır. Öyleyse iki yapı birbirine ters bir özenle vücuda getirilmiştir Allah Teala tarafından ve birbirlerine ihtiyaçlı kılınmıştır. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ihtiyacın sahibi olmayan, her şeyden müstani olan, her şeyden münezzeh olan sadece Allah'tır. İnsanlar da dahil olmak üzere bütün mahlukat birbirine ihtiyaçlı kılınmıştır. Şimdi bitki dizaynına beraberce bakalım. Bitkiler biliyorsunuz ki normal standartlarda yerlerinden kımıldamayan mahluklardır, nebatlar. Ama söylediğim gibi denizin derinliklerinde öyle bitkiler var ki hareket edebiliyorlar. Öyle bitkiler var ki balıkları ve her türlü hayvanı yiyorlar. Sanki hayvanmışlar gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkatle bakın. Acaba bu bitkiler nasıl mahluklar? Bitkiler yeşil yapraklara sahiptirler. Önemli mi? Önemli. Çünkü gıdalarını o yeşil yapraklarla sağlarlar. Yeşil yapraklar bitkinin topraktaki köklerinden aldığı suyu, güneşin enerjisini ve havadan aldığı karbondioksiti kullanmak suretiyle karbonhidratları oluşturduğunu görüyoruz. Karbonhidratlar gıda maddesidir. Biz insanlar da iki çeşit gıdayla besleniriz. Birinci tür karbonhidrattır, ikinci tür de proteindir. Yerlerinden, karadaki bitkilerden bahsediyoruz. Kımıldaması mümkün olmayan ağaçlar
köklerinden aldıkları suyla, havadan aldıkları karbondioksiti güneş ışınlarını katalizör olarak kullanmak yoluyla bir yerlere ulaşıyorlar. Karbonhidratları oluşturuyorlar. Peki sonuç ne? Sonuç oksijen açığa çıkarmaktır. Bütün bitkiler havadan oksijen, havadan karbondioksit alırlar ve açığa oksijen çıkarırlar. Onların açığa çıkardığı oksijen bütün bitkilerin açığa çıkardığı oksijen, hayvanların ve insanların muhtaç oldukları hayati maddedir. Yani insanlar ve hayvanlar bitkilerin atmosfere çıkardığı oksijenle yaşayabilirler. Oksijen olmazsa yaşantılarına devam ettiremezler. Sevgili kardeşlerim, ama bitkiler de eğer karbondioksit olmazsa, hayvanlar karbondioksit bırakmamış olsalar, bitkiler de karbondioksit olmadığı için yaşayamazlar. Öyleyse Allah Teala öyle bir yaratışla yaratıyor ki karşılıklı iki unsur birbirine bağımlı, birbirine ihtiyaçlı. Birinin artık maddesi, diğerinin hayatta kalması için gerekli olan hayati maddeyi içeriyor ve ikincinin artık maddesi de birinci grubun hayati ihtiyacını temin ediyor. Böylece Allah Teala bizlere söylemiş oluyor ki hepiniz birbirinize muhtaçsınız. Sadece ben hiçbir şeye muhtaç değilim. Bunu söylemiş oluyor Allah Teala. Klorofil özümlenmesi, fotosentez yoluyla bu strateji altında bitkilerin karbon hidratları oluşturabilmesi, işte onu ifade eder. Onlar bitkidir. Onlar karbondioksite ihtiyaç duyarlar. İnsanlar da oksijen alıp bu oksijeni kullanarak akciğerlerinde kanlarını temizledikleri zaman nefes vermeleri, her nefes vermelerinde havaya çıkardıkları şey büyük ölçüde karbondioksittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı o yüce yaratıcı vücuda getiriyor. Her şeyin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta nasıl şekillendiğini görüyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynda yüce yaratıcıya, Allah-u Teala Hazretlerine sadece sonsuz hamd ve şükredebiliyoruz. İnsanın yaratılışı dünya üzerinde

arada hayvanlar yaratmış. Etini yesin diye insanlar, taşıma işlerinde kullansınlar diye. Yarattığı her şey, özellikle en çok sevdiği mahlukunun hayatını devam ettirebilmesi için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın yaratışına hayranlık duymaz mısınız sevgili kardeşlerim? Nasıl bir yaratış ki bitkiler insan ve hayvanlara muhtaç? Nasıl bir yaratış ki insan ve hayvanlar bitkilere muhtaç? Aslında hepsi Allah'a muhtaç. Öyleyse bu muhteşem dizayna dikkatle bakın. Kainatın yaratılması, insan adı verilen bir mahlukun ait olduğu gezegende hayatını idame ettirebilmesi için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş. Allah'ın bütün yaratıkları insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Melekler insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Cinler insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Hayvanlar insan için yaratılmış. Bitkiler, atmosfer, yeryüzü, hayat olan olmayan gezegenler hep insan için yaratılmış. Ve Allah-u Teala bütün kainatı insan için yaratmış ve şöyle söylüyor: ve sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Göklerde neyi yaratmış? Melekleri yaratmış. Göklerde de insanlar var. Göklerde yaşamakta olan ruhlar var. Ruhları da insan için yaratmış. Nefsleri de insan için ve insanın fizik bedenini yaratmış. O ruhun ve nefsin bir mekanı olsun diye. Sevgili kardeşlerim, fizik bedenleriniz nefsinizin de ruhunuzun da mekanıdır. Tabi ruhunuz Allah'a ulaşana kadar ruhunuzun mekanı. Onu temiz tutun. Allah Teala bir muhteva içerisinde hayatı yaratmış. Hayat veren tek varlık olarak kendisinin var olduğunu söylüyor. Başka hiç kimsenin, hiçbir varlığın herhangi bir şeyi cansızken canlı hale getiremeyeceğini söylüyor Allah-u Teala. Hayat veremeyeceğini söylüyor. Hayat veren sadece biziz diyor Allah-u Teala. Öldüren gene sadece biziz.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bizlere hayat verdiği için, bizleri insan olarak yarattığı için, canlısıyla, cansızıyla bütün kainatı yaratarak her şeyiyle bizlerin emrine musahhar kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek bu konuşmayı inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dualarıyla, niyazlarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan Müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edildi. Şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve İrfan konusunda onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf ilimden İrfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urf'tur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman irfan kelimesinin de muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir. Maruf kelimesi böyledir. Arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, orfu urfu emretmektir. İrfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde urf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin İlim sahibi olması demiştik. Kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zilvani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar. O konunun ilmini yapmaya çalışır. Ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse ilimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor. İrfandan evvelki konu. Öbür kapıdan çıkılıyor. İrfana giriliyor. Öyleyse salonun içi evveli birinci kapısı ilime açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının dört başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı bu salonun içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fiziğin etisi söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerine oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada İrfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Allah Teala kalp gözlerini açmış. Ya o insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cepheden birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer, hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki dört kademe, o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci yedi basamak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra yedinci basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette 7 basamakta daha devam ediyor. Eski oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadığı eski oldular. Kalp gözü açılanlar fiziğin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek, hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz Hazretleri sizin nefsinizi teskiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha 4 tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu. Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı Allah'ın bize bir taat ihsan ettiği nokta. Sonra zühd makamı zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra muslimler makamı fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor hem irfanın başlangıcındayız. Bu 4 basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil, Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani Urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. 4 tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra onu ahsen kıldıktan sonra Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. 3 tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış 3 tane temel özelliğin sahibi olmak demek. 1- daimi zikrin sahibi kişi. 2- hüküm sahibi kişi. 3- hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu dört basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki dört makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı, musinler makamı kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah-u Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer, o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulu-zerbap olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, irfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar. Hikmet ise sadece iki basamağı kapsar, iki makamı kapsar. Ulul Elbab makamı ve İhlas makamı. İşte kişi ne zaman İhlas makamını aşarsa bu köyün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla nasılanan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada İrfan müessesesi bu. Sualin devamı bu beş velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, dört velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş dört velayet makamını kapsıyor. Fena makamı bir, beka makamı iki, züht makamı üç, muhsinler makamı dört. Beşinci makam olan ululerbap makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin dört makamı geçiş makamıdır. Ulul Elbab, İhlas ve Serah makamları da İrfanı bütünleyen üç tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel beş velayet makamı yok, dört tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle zülmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse bu ilmi ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmayan bu ilmi Rabbani ilimlerin ve zülmani ilimlerin iki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmamız lazım? Rabbani ilimlere katmamız lazım. Öyleyse zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerinde hepsinin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler zilmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zilmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zilmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okül kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz? O, C, C, U, L, T. Okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimler, diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz, ilim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El-Cabir matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanında onlara müspet ilim deniyorsa da müspet ilim olmayacaktı. Matematik de müspet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayın kılıp çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk beyniyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El-Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El-Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip kılınmış. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsniyetle Allah-u Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. Bilimin hedefine gitmek istiyor. İnsanlara faydalı olacak olan bu alimlere Allah-u Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbn-i Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki altı rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman nasıl tanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman nasıl tanesi yoktu şeyin İbn-i Haldun'un. Ama söylediğim gibi Virgil'den sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da Virgil'den sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir Pir-i Reis böyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var. Allah'ın Rabbani ilmine sahip ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılan insanlar cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zulmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor. Cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual, velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi, onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız, bu hepiniz için yanlış bir şey olur. size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse şöyle yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Suali, evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. E Allah-u Teala'ya diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah
0: her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah-u Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı. Ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zülmane alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti 4 alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alem de gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhteva almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? Altı alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah-u Teala niçin biz kainatı altı yönde yarattık diyor? Her bir alem için bir gününü, onların zıttı içinde bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama altı yön, yalnız altı tane zahir gün anlamına gelmez, altı zaman parçası demek. Allah'a göre altı tane zaman parçası ve üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem. Ama yedi tane alem var diyorsunuz diyeceksiniz. Evet, yedi tane alem var. Çünkü yedincisi yokluk. Eğer Allah-u Teala dördüncü bir alem yaratsaydı, onun zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı 8 olacaktı. Yoklukla beraber 9 olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için altı yönde altı alemi yaratan Allah Teala yedincisini yaratmıyor. Yedincisi zaten yok. Yokluk. İşte Allah Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah bütün sahibidir dediğimiz zaman Allah Teala zahiri alemin sahibidir, onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah-u Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah-u Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olanlara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan, yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada, yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için düşmandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları zahiri aleminde, onun karşıda olan berza aleminde, emr alemini de onun karşıda olan zülmane aleminde, gayb alemini de, gayb aleminin berza alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyini. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de irfanımızı da en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum. Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine dönür. Allah-u Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı değil mi? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz ilimin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek mutlaka bir yere kadar ilmin gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabilir. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi. O idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerin sahibi olduk mu? İlmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücudu ibaret yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şeyden şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah-u Teala. Öyleyse ruh da Allah-u Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların İlmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa, insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. ilmimizle, irfanımızla, her şeyimizle halkımızdan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız
1: akar.
0: Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın acizini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah-u Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan sınandığı günden yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın Risale etmelerinde Allah-u Teala'nın bize ne söylediğini. Senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları acizin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. Atmaz da insanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerine de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşide de ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanların uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanların uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğuna ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, Ona bir şeyler daha ilave etmem lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmem lazım diyor, ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmen lazım diyor. O zaman diyor, bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki, sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin, sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar sizi ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dost olursanız sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ona her şeyi sormak yetkisinin sahibi olacaksınız. Ve o zaman daha çok artacak acziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de, ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçin. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu onu tanıdıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı
1: Allah'a.
0: odur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece. Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun. Düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun. Yapınızda ne olursa olsun. Siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edemiyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahati var. O sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler

bünyenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamanız var. Zamanınızı, sıhhatinizi, size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız, size Allah-u Teala teminat veriyor ki, en mutlu siz olursunuz. Ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz, insanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını arama zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarmak gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız, onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme ciğerlekli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki Allah-u Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vakıa koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimler, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimler onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.

Allah-u Teala ile olan ilişkilerimiz ya Allah'a kul olmaya ya da şeytana kul olmaya dayalı. Doğuşumuzdan itibaren hepimiz şeytanın kuluyuz. Nefsimizdeki afetler %100 afet hüviyetini taşıdığı için, ruhumuzun hasretleri henüz nefsimizin kalbine hiç girmediği için, girdiği sürece de devam ediyoruz şeytanın kul olmaya. Ne zamana kadar? Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları duruma hakim oluncaya kadar. Şeytan hakimiyetini sonsuza kadar sürdürmek istiyor. Bizi kölesi olarak kullanmak istiyor. Zavallı insanlar, şu dünyada yaşayan insanların çok büyük bir kısmı şeytanın kulu olduklarından habersiz olarak yaşıyorlar. Ve neden mutsuz, neden huzursuz olduklarının farkında değiller. Hep mutsuzluklarını ve huzursuzluklarını başkalarının yaptıklarına bağlıyorlar. Başkalarının kendilerine yaptıkları onların kötülük olarak değerlendirdiği şeylerin sebebinin kendileri olduğunun farkında değiller. Yani hep başkaları hatalı, başkaları kabahatli, başkaları onları devamlı huzursuz eden birer vasıta. Ve o insanlar başkaları sebebiyle mutsuzlar. Hep böyle zannettiriyor iblis insanlara. Halbuki bütün kendilerine ulaşan kötü davranışların bir sebebi kendileri. İtiraf etmedikleri kötü davranışlar sebebiyle başka insanlar da onlara kötü davranıyor. Başka insanlar mutlaka kendilerine kötülük yaptığı insanlar değil. Onların dışındaki insanlardan da kötülük alıyorlar. Ama arkasında sadece kendileri var. İşte İblis'in söylediklerine dikkat edin. İstiyor ki sizi nasıl olsa doğuştan itibaren nefsinizdeki afetler sebebiyle şeytan afetlerinize tesir etmeyeceğine hep onun dediklerine itaat ediyordunuz. Bunun ömrünüz boyunca devam etmesini istiyor. Ama Allah Teala size verdiği teknikle, zikirle nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek yoluyla duruma yavaş yavaş hakim olmanızı temin etmek istiyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın davetini yerine getirmeniz veya şeytanın davetini yerine getirmeniz söz konusu. Şimdi şeytanın davetinin yerine getirilmesi sadedinde nelerin duruma hakim olduğuna dikkatle bakalım. Ne diyor şeytan? Onların suratı üstündeki üzerine oturuyor diyor. Ne diyor şeytan? Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara saldırıyorum diyor. Neden yukarıdan da saldırırım demiyor? Saldıramaz da ondan. Allah Teala'nın işaret verdiği bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın saldırısının sağdan veya soldan olması. Yukarıda eğer mürşidin ruhu varsa, şeytan asla size yukarıdan bir saldırıya geçemez. İşte saldırısının muhtevası bu sebepten sağdan veya soldan. Aşağıdan da kalbinize karanlıklarını sokan iblis yukarıdan aşağı bir şey gönderemez. Çünkü o yol Allah'ın yoludur. Bütün şeytanın gayreti sizi sırat-ı müstakime ulaştırmamak. Ne demek istiyor acaba sırat-ı müstakimin üzerinde otururum demekle? Yani sizin sırat-ı müstakime ulaşmanıza mani olurum demek istiyor. Nasıl mani oluyor? Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyor İblis. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda 70'ten fazla ayetin yok olduğunu söylüyor, mevcut olmadığını söylüyor İblis. Ve asırlar boyunca insanları yalanlarıyla belli bir hedefe yöneltmiş. Neticede din alimleri de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması diye bir şeyin mevcut olmadığını söylüyorlar. Sonuç ne olmuş? Bırakınız başka kitapları, fakat Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden bu tarafa geçen 14 asır içinde
Şeytan sıratını sakimin üzerine oturmuş mu? Oturmuş. İnsanların sıratını sakime ulaşmasına mani oluyor mu? Oluyor, kesin. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor hepimize. Çivi çekiyor Allah Teala. Anlayalım diye, öğrenelim diye hem zihnimize hem de kalbimize çivi çekiyor. İşte böyle diyor bunun gerçeği. Şimdi bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Onlar küfür üzeredirler ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Katta lübelerin bayida, onlar uzak bir dalalet içindedirler. Ne yapıyorlarmış insanlar? Allah'ın yolundan saptırıyorlarmış. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Kimler bunlar? Kendileri de Allah'ın yolunda olmayanlar. Allah'ın yolunda olsalardı ne olacaktı? Herkesi Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Sahabe gibi. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Allah'ın yoluna çağırıyorlardı. Allah'ın yoluna girmeyenler, Allah'ın yolundan dışında olanlar, insanları Allah'ın yoluna çağırmak yerine Allah'ın yolundan saptırıcı bir faaliyet gösteriyorlar. Kim bunlar? Tekrar işaret ediyorum. Kendileri de Allah'ın yolunda olmayanlar. Kim bunlar? Allah'ın yolunda olmadıklarına göre dalalette olacaklar. 10 ayet-i kerime Allah'ın yolunda olmayanların mürşitlere tabi olmadıkları için ruhları vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Bu insanların da uzak bir dalalet içinde olduğu kesinlik kazanıyor. Devam ediyor ayetler. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar hem küfür üzeredirler hem de zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başkalarına zulmettikleri için. Nasıl bir zulüm? Başkalarının Allah'ın yoluna girmesine mani oldukları için. Bunu net olarak bizler yaşadık. Zamanımızdaki, bizim ülkemizdeki din adamları da insanlar gidip soruyor. Birisi var diyorlar. Diyor ki diyorlar, insanların ruhları ölmeden evvel vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkarmış. Allah'ın zatına ulaşırmış hayattayken bu kişi ve de Allah'ın zatında da ifna olurmuş, yok olurmuş. Böylece de kişi üstelik hidayete erermiş, Allah'ın evliyası olurmuş. Böyle bir şey var mı diyorlar bu din adamlarına. Bizim ülkemizdeki din adamlarının %90'ından fazlası onlara cevap veriyor. Diyor ki hayır. İnsan ruhu o insan yaşarken vücudundan asla ayrılamaz. Hafazan Allah, bir ayrılsa insan ölür. İşte böyle söylüyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 110 kat yerine 700 kata kadar ihsanda bulunsun. Bu insanlar bu kadar bin, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 100 bin kadrosu var. Bir de profesörleri, doçentleri, yardımcı doçentleri, buna ekleyin üniversitelerde bilmem 100 binin ne kadar üzerinde insan, bunların çok büyük bir kısmı insanlara Allah'ın emrettiklerini değil, şeytanın emrettiklerini söylüyorlar. Onun için zalimdirler. Onun için küfür üzeredirler. Bu ne demek küfür üzere? Kalbindeki mühür açılmamış. Açılmadığı için de kalbinin içine iman yazılmamış olanlar. İki tane alternatifiniz var. Ya küfür üzeresiniz ya da iman üzeresiniz. Ne zaman iman üzere olabilirsiniz? Mürşidinize ulaşıp da önünüzü çekip tövbe ettiğiniz zaman kalbiniz açılır Allah-u Teala tarafından. Ne zaman? Mürşidinizin ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala kalbinizin kapısını açar, içine imanı yazar. Ne olursunuz? İman üzere olursunuz. Bu yazılmadan, kalbiniz içine iman yazılmadan ne yazık ki küfür üzere olan bir insan oluyorsunuz. Ve hal böyleyse, ki böyle olduğu kesin, Allah-u Teala diyor ki onlar küfür üzeredirler ve zalimdirler. Kime, niçin zalimdirler? Başkalarını da, kendileri Allah'ın yolunun dışındadırlar. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırdıkları için küfür üzeredirler ve zalimdirler diyor. Zulüm, başkalarına yapılan zulüm sebebiyle küfür üzere olan bir insanları zalimler hüviyetine de götürüyor. Arkadan kesinleştiriyor Allah-u Teala hükmünü.
Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Ne zaman günahlar sevaba çevriliyor? Mürşidimize ulaşıp, önünüzü çıkıp tövbe ettiğiniz gün günahlar sevaba çevriliyor. Asla böyle bir şey yok. Allah'ın yoluna girmeyen bu insanlar için. Zalim olan ve küfür üzere olan bu insanlar için asla böyle bir şey yok. Geçmez. Allah Teala sonunu soruyor. Allah onları asla Allah'a ulaştıran tarika, yani tarik-i müstakime, yani sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Halbuki onlar müşriklere ulaşsalardı, önünde çıkıp tövbe etselerdi, el öpselerdi, arkasında la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah seselerdi, ne olurdu? Ruhları vücudundan ayrılacaktı ve sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Nebe suresinin 30. ayet-i kerimesine göre. Zalikel yevmel hakkı fenden şahit taze ila rabbihi merhaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a giden sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah-u Teala. Böyle olacaktı kişiler ama böyle değiller. Çünkü Allah'ın yolundan kendileri sapmışlar. Başkalarını da saptırıyorlar. Ve sonuç Allah onları tariki cehenneme ulaştırır diyor. Ebediyen orada kalacaklardır. Böyle insanlar da duruma hakim olan ne? Resul mü? Allah mı? Yoksa şeytan mı? Duruma hakim olan şeytan. Allah'ın emrini yerine getirmemişler, mürşide tabi olmamışlar, velayetteler. Velayette olan bu insanların velayette olmalarının muhtevası içinde yaşadıkları devirde Resul varsa ve ona tabi olmamışlarsa o zaman bu insanlar için Allah Teala özel bir isim kullanıyor. Sadece küfür üzere demiyor, fasık diyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki biz bütün nebileri, bütün peygamberleri huzurumuzda topladık. Onların hepsine birden dedik ki ben ey nebiler size kitap verdik ve ne verdik? Misak kitap verdik ve hikmet verdik. Ondan sonra diyor ki Allah Teala sizlere bir Resulümüz gelecek. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Hepsi diyorlar ki söz veriyoruz. Allah Teala da buyuruyor ki ben de şahitlerdenim. Siz de birbirimize şahit olun. 82. ayet-i kerimede diyor ki Resul diyor belli olduktan sonra ona tabi olmayanlar fasıklardır diyor. Ondan yüz çevirenler fasıklardır diyor. Tabi olmayanlar ve yüz çevirenler. İşte kim Allah'ın yolundan yüz çevirirse, Allah'ın yoluna girdikten sonra yüz çevirirse o kişi fasıktır. Ama dikkat edin, kim Allah'ın yoluna girmişse, gerçekten Allah'a ulaşmak kastıyla mürşidine ulaşmışsa, mutlaka o kişi hidayete erer. Hangi şartların içinde olursa olsun, yaşarsa mutlaka hidayete erer. Hidayete erdikten sonra tehlike vardır. O kişi ondan sonra yoldan ayrılırsa, o zaman fasıklar cümlesine girer. Veya Resul belli olduğu halde hiç ona tabi olmazsa, yine fasıklar cümlesindendir. İşte Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Senin kardeşimizin sorduğu o sualler listesinde. Muhteva hep aynı. Kimdir fasık? Allah'ın yoluna Resul belli olduktan sonra girmeyen kişi. Veya yola girip hidayet erdikten sonra Allah'ın yolundan çıkan kişi. Mürşide tabi olduktan sonra tabiyetten çıkan kişi. Veya Resul belli olduktan sonra tabi olmayan veya ondan yüz çeviren kişi. Bir insanın Allah'ın yolundan çıkmasının arkasında olan şeyleri arıyorsanız bunlar dünya nimetleridir her şeyden önce. Mevsim afetlerine dayalı olan bütün negatif faktörler insanların yoldan çıkması için birer vasıtadır. Bunların arasında bugünkü konumuz dünyadaki insanlara şeytanın güzel gösterdiği şeyler, bunların Resul'e karşı olan sevgiden daha önemli olması,